0: Vakit namazımı tam anlamıyla kılıyorum. Bak, kapanmayı düşünmüyorum. Bak, kapanmayı asla. Eşim de çok istedi ama yapamıyorum. Ama namazımı 5 vakit tekrar kılmayı Allah bana nasip etsin tez vakitte.
1: Eşimin, bir misafirin eşimin vefatından sonra namazı bıraktım. Bunun vicdan azabını duyuyorum ama bir türlü secdeyi yapamıyorum. İbadet ama sevgimizi nasıl diri tutabiliriz? İbadetleri bize sevdirecek olan Allah'tır. Yani neye ihtiyacımız varsa onun sağlanabileceği mercinin Allah olduğunu bilmemiz lazım. Kardeşimiz diyor ki bak şu anda diyor ibadetlere olan sevgimizi nasıl arttırabiliriz? Yani ibadetlere, ibadetleri sevmeyi ihtiyaç duyuyor. Ama bunun sağlanacağı tek merci Allah, o zaman ibadetleri bize sevdiren Allah'sa onun öncesinde bizim ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman Allah bize ibadetleri sevdiriyor mu? Evet. Mantık ölçülerine göre bir düşüne bakalım. Allah Teala sizden ne istiyor? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu kadar. Geri kalanını siz yapmıyorsunuz, Allah yapıyor. Sizin mürşide o ulaştırıyor, zikri o size sevdiriyor, namazı o sevdiriyor, orucu size kolaylaştırıyor, zekatı keza öyle. Bütün bunları yapacak olan Allah, sadece size düşen Allah'a ulaşmayı dilemeniz ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmeniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim vardı, arz ediyorum Muhterem Hocam. Allah'a olan güvenimizle Allah'ı imtihan etmek arasındaki fark nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Sevgili kardeşim, Allah'a olan güvenimizle biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a imtihan etmek arasında fark var. Nedir? Kimse Allah'ı imtihan edemez. Allah kulları imtihan eder ama kimse Allah-u Teala'yı imtihan edemez. Ve bu imtihanları geçmek ancak Allah'a olan güvenimizle. Çünkü bizim imtihan varsa bilmediğimiz sorular da var. Ama Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey yok. O her şeyi bilendir. Öyleyse Allah'a güven duyduğumuz zaman içimizdeki her şeyi boşaltmış olarak Allah-u Teala'ya müracaat edersek o zaman Allah mutlaka doğruyu söyleyecektir. Ama güven duygusunun sarsıntı olduğu noktalarda Allah'a imtihan etmek söz konusu olacaksın. Mesele sonucu mutlaka belli olacak olan bir hususu önceden sorup onun cevabını o olaya mukayeseye ulaştırırsanız o zaman Allah'ı imtihan etmiş olursunuz. Allah Teala sonunda böyle bir konuda size cevap vermemeyi tercih edecektir. Örneğin sınıfı geçecek miyim diye bir sual soruyor kişi. Ya da diyelim ki babanız rahatsız ve doktora gitmek istemiyor. Siz de içinizden babanızın doktora gitmesini istiyorsunuz. Ve soruyorsunuz bize, babam doktora gitsin mi? Siz kalbinizden babanızın doktora götürmeyi istediğiniz için Allah'tan size gelen cevap gitsin tarzında tecelli edecektir. Ama siz kendinizden sıyrılabilirseniz, bir niyetin sahibi olmaksızın onun doktora gidip gitmemesinin hangisinin gerçek olduğunu sorarsanız o zaman doğru cevabı alırsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
3: Kur'an-ı Kerim'e göre güven duyulması lazım gelen bir makam da irşat makamıdır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı resuller mürşitlerdir. Mürşit konusunda ne düşünüyorsunuz?
4: Paradan ya da işte bu somut kavramlarla bu nefsi doyurmaktan ziyade aslında insanın belki öteki dünyayla, belki bu dünyada gönlüne ferahlık verecek şeylere ihtiyacı var. Ben de tabii ki isterdim.
5: Eskisi gibi değil artık. Dejenere oldu tamamen.
3: Allah Teala diyor ki her dönemde Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları her dönemde gönderdim diyor.
4: Nasıl bulacağız? Bir soru işareti. Hem de yani biraz gündeme de değinmek gerekirse etraf kötülükle dolu. Bu kötülüklerin arasında o iyiliğe denk gelmek gerçekten çok zor gözüküyor.
0: Şimdiki ortam çok kötü. Şu anda yok. Bence yok.
5: Yani döndüğüne inanıyorum ben.
0: Ben vallahi ben televizyonda gördüğüm için o kadar. Ben zaten öyle dergiye falan beni birkaç kere şeylere böyle davet ettiler. Ben inanmıyorum. Ben ibadetimi yapacaksam açarım Kur'an-ı Kerim'i. Orada okurum çünkü bana anneannemin öğrettiğiyle şimdiki yani çok kötü bir devirdeyiz.
3: Maide 35'te diyor ki sizi bana ulaştıracak olan vesileyi, mürşidi Allah'tan hacet namazı kılıp sorun diyor Allah-u Teala. Hacet namazı. Bakara 45'te de
5: karşımıza çıkmazdır diye.
1: Misafirimiz mürşid konusunda bana anneannemin öğrettiği şimdikiler çok farklı, çok kötü bir devirdeyiz. Dindeki doğrular zaman içerisinde bozulmuş mudur? Kişi kendisine düşeni yapmasa zaman içinde yozlaşıyor. Hicr 9'da Allah Teala bu kitabı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Enne na'mine zenne zikre ve ne'le hafizun. Eğer din konusunda insanlar Kur'an'dan beslenmiyorsa ki Kur'an'dan bir insanın beslenebilmesi ancak mürşide tabiyetledir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın vahyidir. Ama herkes Allah'la konuşamaz. Allah'la konuşabilenler, vahiy alanlar, onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Öyleyse herkes Kur'an okuyabilir ama Kur'an'dan bilmediklerini öğrenmek istiyorsa o zaman ehli zikre yani Allah'la konuşabilen zikir eline sormak durumunda. Eğer zikrine sormak yerine onun bunun kendi kafasından yazdıkları zanlardan öğrenmeye kalkarsa o zaman Kur'an'ı arkasına atmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki Kur'an'ı önüne alanlar Kur'an onlara şefaat edecektir. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırılması için müdahale ve mücadele edecektir. Öyleyse Kur'an'ın yerini dindeki hürafeler almışsa elbette Kur'an'daki din 7 sabah 4 teslimden oluşa o kişi onun dini yaşamayacaktır. Kendi kafasındakini yaşayacaktır. Her peygamber Allah-u Teala aynı asırlar emretmiş. Yetmez yaşatmış her bir peygamber onlara tabi olanlarla birlikte hem toplum olarak tevhidi oluşturmuşlar hem de tek Allah'ın etrafında ona teslim olmuşlar. Bütün dinler ona tabi olanları mutlaka kurtuluşa ulaştırmıştır. Ama aradan zaman geçen zaman parçası içinde iblis nefsin afetlerini dediklerini kabul ettirmiş, bir süre sonra yozlaşma adım adım hedefe doğru yürümeye başlamış ve bir bakmışız ki insanlar kutsal kitaplardaki dini değil, kendi kafalarındaki zanları din edinmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetlere etkisinden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Allah'a olan güven duygusunun, biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a olan güven duygusunun Allah yolunda yapacağımız hizmetler etkisinden bahseder misiniz? Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak da yardım eder. Allah-u Teala, biz Allah yolunda hizmet etmediğimiz, istediğimiz zaman evvela zamanı genişletir, yetmez. Sizi güçlü kılar, yetmez. Yaptığınız hizmetin sizin için bir zevk olmasını temin eder. Demek ki biz Allah'ın yolunda hizmet ettiğimiz zaman zamanı genişletiyor, bizi güçlü kılıyor ve hizmeti bir zevk haline getiriyor. Kişi ne kadar iştiyak sahibi olursa, kendisini ne kadar defterden silerse, o kadar defterin tamamlandığını görecektir. Allah'ın mükafatları o kendisini sildiği bütün o yerleri dolduracaktır. Bu noktadan itibaren hayatınız adım adım daimi zikre ve onun ötesine ulaşacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ran Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazerevâ. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
7: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz, sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
1: Fatiha maasalavad.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, hidayete ermek istiyorum. İnternete hidayet nedir diye sordum. Aldığım cevap, hidayet hakkı batıl, hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek. Doğru yola gitmek, delaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur'an, tevhid gibi anlamlara geliyor diye yazıyordu. Böyle yaparak hidayete erebilir miyim? Hayır sevgili kardeşlerim. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Bu tip insanların zanlarına dayalı olarak hidayet tarifleri hiç kimseyi hidayete erdirmez, hiç kimseyi de mutlu edemez. O zaman hidayete Kur'an muhtevası içerisinde bakalım. Allah Teala iki ayet-i kerimede Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ لَاللّٰهِ وَلَيْدَا Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Alimna 73 قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Yaratılışımıza baktığımız zaman insan Cicir 26'da belirtildiği gibi Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Allah bizi bir nefse dizayn etmiş ve nefsimiz 19 afetle malum ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala zatından bize ruh vermiş. Üç vücut ve serbestliğiyle de aklın kumandasında şeytanın dış tesiriyle böyle bir hayatı yaşıyoruz. İnsanların iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Burada suale konu olan hidayet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse öncelikle hidayete ermek istiyorsak, ruhun talebine uymamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek fizik vücudun konuşmasıyla olabilir. Bu kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek nefsin manevi kalbinden bir taleple olabilir. Nefsin manevi kalbinden bir taleple olması her şeyden evvel şeytanın boyunduruğundan kurtulmamız lazım. Allah Teala Araf 16'da İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi Allah'a teslim eden yol. Ama öncelikle bidayette sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol ve İblis, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimine engel oluyor. İşte kim kalben ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisiyle şeytanı artık hayatından çıkartıyor. Şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Böyle olunca ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması ve ikinci safhada nefsin afetlerinin ilacı, reçetesi zikir. İşte kim ki dinin temeli olan Allah'a ulaşmayı diler, nefs eskesiyle Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olursa ancak o yolla kişi hidayete erebilir. Yoksa kişinin kendi zannıyla hidayete ermesi mümkün değil. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde dünyada bütün insanlar manevi terbiye almadıkları için şeytanın ve nefsin tesirinde hayatı yaşıyorlar buyurdu. Dünyada bütün insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Evet, bir kere daha üç vücut serbest irade ve dıştan şeytanın tesiri sıraytımıza bakacak olursak, başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan bütün insanlar şeytandan vahiy alıyorlar. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyediyorlar. Peygamberin birinci görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet ederek Allah'a davet ediyor. Ama Allah'a davette de iblis de tam tersi dünya hayatına davet ediyor. Yani nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle dünya hayatına davet ediyor. İşte En'am 113'te kimin kalbi iblise meylediyor? Ahirete iman etmeyenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri iblise meylediyor. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde de yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Yani Allah-u Teala'nın bir emri var. Allah'ın ismiyle kurban edilmeyen etlerden yemeyin. O Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Şeytanlar mutlaka sizinle mücadele ederler. Mücadele etmeleri için dostlarına vahy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz o zaman mutlaka siz de müşriklerden olursunuz. İşte müşrik kimdir? Sahibi olan Allah'ın emrine karşı şeytanın emrini yerine getiren kişidir. Mü'min suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min suresinin 34. ayet-i kerimesi. وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اَنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ Bakın İblis diyor ki Allah'ın mürşidine, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o zaman hüsrana düşenler, cehenneme gidenlerden olsun. Halbuki itaat kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Evet, mürşid bizim gibi beşer ama Allah kendisine vahy ediyor. Allah-u Teala Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Kul ene beşerin müslüküm diye ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ile Allah bana vahy diyor. Öyleyse iblis Allah'tan vahiy alana itaat etmememiz için devamlı telkinlerde bulunuyor. Eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, evet ben de sizin gibi beşerim, Allah bana vahiy diyor. O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Halbuki kurtuluşa ulaşanlardan. Yani şeytan ne diyorsa onun tam tersini yapmamız gerekir. İşte iblis de böyle diyor. Eğer sizin gibi kendiniz gibi beşere, ama o beşer Allah Teala Kehf 110'da vahy ediyor ona ve o beşerden Allah'ın vahyettiğine mürşide tabi olursak kurtuluşa erebiliriz. Aksi takdirde insanların o mürşide tabi olmamaları halinde manevi terbiyeler almaları mümkün değil. Öyleyse o zaman insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları gerekir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, 63 yaşındayım. 20 senedir namaz kılıyorum. Lakin kendimi iyi hissetmiyorum. Birkaç gün önce tanıştığım biri beni Allah'a davet etti. İki perşembe gecesi hacet namazlarını kıldım. Hala bu zamanın mürşidini göremedim. Mürşidi görmeden de bunu yapabilir miyim? Nasıl başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, her devirde devrin imamı kainatta yaşayan cin ve insanların hepsinin mürşididir. Evet. Her devirde mutlaka insanlardan Allah'ın tayin ettiği vekaleten veya asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı peygamberlerdir. Bunların olmadığı devirlerde Veli Resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı tayin ediyor ki o devrin imamı irşat yolunun sahibidir ve o devrin imamı bütün insanların mürşididir. Diğer mürşitler sadece devrin imamını temsil ediyor. Veli Resuller, Veli Mürşitler, Vekil Mürşitler hepsi devrin imamını temsil ediyor. O zaman öncelikle mürşidi görmeden de ben tövbemi alabilir mi? Evet. Kimden tövbe alabilir? Devrin imamından tövbe alabilir veya devrin imamına bağlı olan birisinden tövbe alabilir. Hacet namazının kılması halinde eğer devrin mürşid gösterilmiyorsa o zaman tövbesini devrin imamından kesinlikle alabilir ve zikrine başlayabilir. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin her duası kabul olur mu, açıklayabilir misiniz? Tabii ki liyakat ve mükafat kanunu her şeyden Allah'ın katında en büyük kanun odur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma dileği bir duadır, kabul olunur mutlaka. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ondan sonra fizik vücut tesliminde istisnasız vasıta emirler var. Bu vasıta emirlerin içerisinde Allah'a olan taleplerimiz duada vardır. Duanın kabulü liyakatimize bağlıdır. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya duayı kabul eder, ahiret saadetinin sebebidir. Ya duayı kabul eder, derecat kazandırır. Veya duayı kabul eder, mutlaka günahlara kefaret söz konusudur. Ama mutlaka duayı kabul eder. Allah'ın izniyle. Tekrar ediyorum. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olan duasını kabul etmez. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra yaptığınız her dua mutlaka hedefine ulaşır. Ya bu dünyada karşılığını size verir, ya derecat arttırımında bulunur veya günahlarınızın kefareti olarak hedefe ulaştırır sizi Allah-u Teala. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali zikri, devamlı arttıran faktörler nelerdir? Bütün diğer ibadet, zikrin dışındaki bütün diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Tövbe zikri arttırmaya sebeptir. Namazlar zikri arttırmaya sebeptir, oruçlar. Her şey zikrin bir yardımcısıdır. Onları yaptığımız zaman Allah'ın yardımını alıyoruz ve Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala zikri artırıyor. Kişi şeytanın nefsine rağmen nasıl fizik vücut teslimi yapabilir? Evet, Allah'a tevekkül ederek. Sevgili kardeşlerim, kişi kendisine Allah-u Teala'nın tevekkül kanunu Bakara 186'da açıklıyor. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala her duaya mutlaka icabet ediyor. Ama hangi kişinin duasına? Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar. Yani tabiyetini gerçekleştirsinler ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşan insan Allah Teala seher vaktinde onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Öyleyse mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Bir de Allah Teala'nın davetiyle yapılan tövbe-i nasuha. İşte o tövbe-i nasuha gelene kadar istisnasız devrin imamının himmetiyle bütün duaları Allah-u Teala kabul buyuruyor. Dediğim gibi kişinin ihtiyacı neyse Allah-u Teala onun liyakatine paralel o şekilde yardımda bulunuyor. Ve şeytana ve nefse rağmen nasıl fizik vücut teslim yapabilir? Evet, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Allah Teala her şeye kadirdir. Allah'ın yardım ettiği kişiyi hiç kimse saptıramaz. İkinci suali, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fizik vücut teslimi için isteğim oluşmasına rağmen kendimi yetersiz görüyor, üzülüyor ve korkuyorum. Burada kolaylığı nasıl elde edebiliriz? Evet, buradaki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır olayı. Kolaylık Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse her konuda ne yapmak lazım? Ancak Allah'ın yardım etmesi söz konusu olduğu zaman Allah Teala işimizi kolaylaştırıyor. Bu da ancak Allah'tan talepte bulunmakla gerçekleşir. Allah'a tevekkül ederek işimiz kolaylaşır. Allah Teala Bakara 185'te Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Hangi konuda Allah'ın yardımını alıyorsak Allah mutlaka o yardımla bizim işimizi kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili hocam. Hasretle, hürmetle Hülko kanallerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Zikir pratiği sırasında odaklama zorlukları ile başa çıkmak için kullandığınız stratejiler nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, ani yaşamak Allah'ın huzurunda zikrettiğimize göre devamlı Allah'a düşünerek zikredebilmek. Huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinden boşlukta Allah'ın oğlunu düşünün. Her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor. Ve bu şekildeki zikrinizi yaparsanız güzel sonuçlara ulaşırsınız. İkinci olarak da Efendimizin sohbetini dinleyerek huzur zikir yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da tekrar ederek, zikrinizi arttırarak her gün biraz daha Allah'ın kalbinize ulaştırdığı nurlarla hedefe ulaşabilirsiniz. Ama en güzeli et-tekrarul ahsan ve lev kana 180. Ahsana ulaşmak 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka gerçekleşir. Yeter ki siz azim sahibi olun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 33 ayetinde Allah Teala aranda sen varken azaplandırmayız buyuruyor. Allah burada niye azap etmem diyor buyuruyor. Bu azap ahiret manasında mı, açıklar mısınız? Şimdi muhterem efendimizin tefsirine bakacak olursak ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken Allah'ın vereceği bir azabın ona da isabet etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca onun varlığı her an onlardan birilerinin hak dine dönüşünü sağlayabileceği için böyle bir şey Allah-u Teala uygun görmüyor. Onları azaplandırmıyor. Ama daha evvel birçok kavme bu azabı vermiştir. Yani bir sen onların içindeyken Allah-u Teala azap etmez ve onlar Allah'tan mağfiret diliyorken azap etmez. Ne diyordu Allah Teala İsra 15'te? Ve ma kunna muazzibina hatta nabasa rasule. Resul göndermesek azap etmeyiz. Her an o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir ve dilediği an Allah Teala'nın Rahman ismasının tecellisiyle Resul de onun önünde tövbe ederse bütün günahlarını Allah sevaba çevirebilir. Dolayısıyla Allah Teala vaaz ettiği kanunları hep kulun lehine işletiyor. Onlar Allah'tan mağfiret diliyorken, yani bir sen onların içindeyken, iki onlar mağfiret diliyorken. Öyleyse Allah onları azap edecek değildir. Çünkü her iki halde de o günahlar sevaba çevriliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Her gün Fatiha, Felak, Nas, İhlas, İnşirah ve Ayet-el Kürsi okuyarak tüm yaşayan insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır ve insanlara tesiri nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an okursanız derecet kazanırsınız. Fatiha okursanız derecet kazanır, Felak, Nas okursanız derecet kazanırsınız vesaire Ayet-el Kürsi. Ama İnsanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır? Derecet kazandırır. Ama ondan daha ötesi bizim için elzem olan şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarmak ve nefs tezkiyesi tasfiyesi yararak Allah'ın ahsen kulu olmak. Asıl olan bu. Şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarabilmemiz mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Birçok insan mürşidin Allah katındaki kıymetini ne yazık ki bilmiyor. Şeytan herkese vahiy ediyor ama Allah Teala herkese vahiy etmiyor. Allah Teala mürşid olarak tayin ettiği kişiye vahy ediyor. İşte şeytanın boyunduruğundan kurtulabilmek Allah'ın kendisine vahy ettiği mürşide tabiyetle gerçekleşir. Tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla artık o noktada şeytandan daha güçlü bir cereyan sahip olan kişiye bağlıyız ve İblisin ona rağmen bize negatif tesirde bulunması mümkün değil. Öyle olunca o zaman her halükarda teslimlerimizi gerçekleştirebilmek, 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmek mutlaka Allah'ın vahyine mesar olan, Allah'ın inşaata ve mamur ve mezun kıldığı bir kişiye tabiyetle, itaatle gerçekleşiyor. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu farz kıldığını söylüyor. Hem de Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi ve inanması lazım olan şey nedir açıklar mısınız? Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi, inanması lazım olan şey ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bay ve bayan hangi insan olursa olsun bu talebin sahibi olmadıkça hak müminlerden olamaz. Hak müminlerden olmayan kişinin de ameli boşa gider. Öyleyse öncelikle ve öncelikle Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi gereken dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması ve bu talebin sahibi olması gerekir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görürse rahim esmasıyla tecelli ederek mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar Allah'ın kesin koruması altında şeytanın ona negatif tesirde bulunması mümkün değil. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra %100 Allah'ın emrinden olan ruh ve şeytanın tesiri alanı nefsimizin de %51 nurlanması, %49 karanlık sebebiyle artık nefsimiz de akla pozitif taleplerde bulunur ve böylece nefsimizin talebiyle ruhun talebi çakıştığı an kişi o davranış biçimini sergilerse her gün biraz daha şeytandan uzaklaşan, Allah'a yaklaşan Allah'ın bir sevgili kulu olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Kıymetli Cafer Hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Namaz Müslümanların Allah ile iletişim kurmalarının bir yolu olarak görülebilir mi inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Eğer kalbin ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan birisiyseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, Es-salatu miracil muminin, namaz muminin miracıdır. O zaman muminin miracı olan namaz, fizik vücut ve nefs yeryüzündeki seccadede namaz kılarken, ruhunuz da huzur namazına iştirak ederek Allah'ın huzurunda namaz kılar. O zaman Allah'ın huzurunda namaz kılmak, namaz o kişi için Allah'la iletişim kurmanın bir vasıtası olabilir mi? Evet. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşide tabi değil ve namaz kılıyor. O zaman Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde o kişi namazından sehv içindedir. O kişiye gök kapıları açılmaz. O sadece şeklen bir namaz kılıyor. Böylesi bir namaz o kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası asla olamaz. İşte bu gördüğünüz gibi Maun 4 ve 5'te ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların namazı gaflet içinde bir namazdır. Ama ulaşmayı kalben dileyen, mürşidine tabi olan, kalbine iman yazılan namazı huşu içinde bir namaz olup o kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve huzur namazına iştirak eden, huzur namazına ruhu iştirak eden kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası olabilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Fırka-i Naciye konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayındayız. Bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Daha nice mübarek Ramazan aylarında Allah-u Teala'nın bizleri el ele, gönül gönüle beraber kılmasını Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden diliyorum. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ister mübarek üç aylar olsun, ister mukaddes geceler olsun, ister mübarek günler, bütün bunların hepsi Allah'ın en sevgili mahluku olan insanın mutluluğu içindir. Allah biz insanları çok seviyor. Gerçekten milyarlarca mahlukatın içerisinde Allah insanı seçmiş. Yeryüzünün halifesi olarak insanı tayin etmiş. Halife olmak ne demek? Halife olmak demek, Allah'ı yeryüzünde temsil etmek demektir. Öyleyse insanoğlu alelade bir varlık değil, yeryüzünde en üst noktada Allah'ı temsil eden Allah'ın en sevgili mahlukudur. Böyle olunca Allah insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Allah'ın biz insanların hiçbir şeyine ihtiyacı yok. İhtiyaç içinde olan biz insanlarız. Bunu da en iyi bilen Rabbimizdir. Bizi yaratan O'dur, sahibimiz O'dur. Ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki hidayete erdireyim. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağı ne demektir? Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur olan Kur'an-ı Kerim'in unutulduğu bir zaman diliminde Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizle geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeye tayin edildiği bir çağ. Evet, hidayet çağı alelade bir zaman dilimi değil. Hidayet neden bu kadar önemli? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek olan bay ve bayanlar için vaaz ettiği, farz kıldığı tek bir din var. Bu din üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama bugünkü konferansımın konusuyla alakalı olan hidayet. Hidayet yoksa aslında din yoktur. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir, hidayet kılavuzudur. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. La teşlemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman mefhumu muhalifinden hareket edersek, birleşmenin adresi hidayettir. Evet, birleşmenin adresi hidayettir. Birleşme önemli mi? Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbetlerinde sahabeye hitap ederken, seslenirken diyor ki, buyuruyor ki, size susmayı emrediyorum, size dinlemeyi emrediyorum, size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum, size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Öyleyse
Allah'ın biz insanlar için dilediği şey, hidayeti yaşayan tek cemaati oluşturmak. Evet, neydi? Vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid, hidayette birleşmektir. Yani bütün insanların cem olduğu bir adres varsa, o hidayettir. O zaman hidayetin dışındakiler nedir? Hidayetin dışındakiler dinde fırkalara ayrılanlardır. İşte 14 asır evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Setefriku min ümmeti 73 fırkaten küllaha fin nari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Gerçekten de bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında inanç açısından yaptığı envanter araştırmasında insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Ama Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ümmetim 72 değil 73 fırka diyor. O zaman bu 73. fırka nerede? Yani Fırka-i Niyace bugünkü konferansımızın konusu. İşte şu anda birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde Fırka-i Niyace'ye hidayeti dileyen, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardan oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 72 fırka cehenneme gidecek, bir tanesi hariç diyor. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, bu fırka-i niyaciye, kurtuluşa ulaşan fırka kimlerdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı şu, ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan fırka-i niyaciyedir. Ve ya ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince aklımıza hemen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet gelmesi lazım. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dürbet aleyhim zilletu eynema sıkufu hablin minallahi hablin minennas. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Bu Allah'tan ip nedir? Allah'tan bir ip cevabı Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde veriliyor. وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide telif etti. Yani hidayette sizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Kardeş olmak çok mu önemli? Evet. Allah Teala hepimizi kardeş kılıyor. Burada Hazreti Ali'nin ifadesiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. Kimler din kardeşidir? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirenler. Kimler insan kardeşidir? Daimi zikrin sahibi olan insanlar. Evet, ya insan kardeşiz ya din kardeşiz. Gerçekten de insan kardeşi, din kardeşi noktasından olaya baktığımız zaman bunun Kur'an-ı Kerim'deki kökleri nedir diye sual akla gelebilir. Hemen söyleyebiliriz. İster din kardeşi açısından bakalım, ister insan kardeşi açısından bakalım. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini bize hatırlatıyor. Evet, dinin tamamı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle siz
ihlasa ulaşabilirsiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsi ihlasa ulaşanlar onlar nefslerine arif olanlardır. Yani Resulullah'ın şu beyanı da devreye giriyor. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbu. Nefsine arif olan Rabbine de arif olur. Evet sevgili kardeşlerim, kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi mutlak surette Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukefir ansukum seyyatikum ve idhulukum cennatin tecrimi tahtiyan en naru halidina fiha yevme la yusullahu nebine vellezine aminu ma'hu yasha nuruhumun beyni ediyum bi eymanihim ve yakuluna rabbena etmimlena nurena وَغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٍ Okuduğum bu ayeti kerimede Türkçe mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Umundur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Tövbe-i nasuhla tövbe edenler kimlerdir? Allah'ın muhlis kullarıdır. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. İnsanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşit önünde yapılan tövbe, biri de Allah'ın huzurunda gerçekleşen tövbe. İşte tövbe-i nasuh Allah'ın huzurunda gerçekleşen, seher vaktinde yapılan bir tövbe. Es-sabirine ve sadikine vel kanitine vel munfikine vel müstakfirine bil eshar. Seher vaktinde tövbe edenler. İşte bu seher vaktinde tövbe edenler, mağfiret talebinde bulunanlar, onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örter. Salahın ikinci kademesinde Allah ona salah nurunu verir. Salahın üçüncü kademesi Allah-u Teala günahlarını sevaba çevirir. Salahın dördüncü kademesinde Allah o kişinin iradesini teslim alır. İşte bu noktaya gelene kadar o kişi nefsini tamamen tasfiye etmiştir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi o kişinin aynı zamanda 19 kademede

Evet, Furkan-ı İnaciye. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi irademizin misakine eşdeğerdir. İradenin misaki iradenin Allah'a teslimini ihtiva ediyor. İşte ve bi ahdillahi evfu Allah'la olan ahdinizi ifa edin demekle iradenizi de Allah'a teslim edin olmuş oluyor. Gerçekten de Allah'ın Kur'an'daki emri böyle midir? Evet. İster Bakara 132'ye bakalım, ister Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesine bakalım. Her ikisinde de Allah Teala siz iradenizi teslim etmeden ölmeyin. Vevesa biha İbrahimu bibeniyye ve Yakub ya buneyye İnna Allah istafer lekumü dine ve la temutune illa ve entim müslümun. Bakara 132'de İbrahim aleyhisselam oğlu Yakup aleyhisselam evlatlarına şu vasiyette bulundular. Allah sizin için bu dini seçti. Yani İslam'ı seçti. Ve la temutune illa ve entim müslümun. Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatında bizden istediği şey nedir? 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Bu 7 safa 4 teslimin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhasında Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safhasında ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimini ihtiva ediyor. Tüm insanlar için hedef bu. Tüm insanlar için hedef Allah'ın zatını görmek. Bugün insanlar bu konuda tartışma içindeler. Kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor, kimisi Allah görülmez diyor, kimisi biz kim, Allah'a ulaşmak kim vesaire. Birçok düşüncenin sahibi insanlar var. Ama Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış ve akil ve bali olan herkese bir hedef tayin etmiş. Tek hedef. Allah'ın zatını görmek. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Mürşidine tabi olan Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır. Fizik ruh teslim yapan görebilir mi? Hayır. Nefsini teslim eden görebilir mi? Hayır. İrşada ulaşan görebilir mi? Hayır. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir. İşte her şeyin bir bedeli var. Şu kainatta en üst seviyedeki sır Allah'ın zatını görmektir. Ve bütün insanlara bu kapı açıktır. Herkes Allah'ın zatını görebilir ama bedelini ödemek kaydıyla. Allah'ın en üst seviyede bir kanunu var. O liyakat ve mükafat kanunu. Siz eğer mükafat olarak Allah'ın zatını görmeyi istiyorsanız o zaman bedeli nedir? Sizdeki iradeyi teslim edeceksiniz. Evet, bedel iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, ifade ettik. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Üzerine zillet damgası vurulanlar, bir de Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlar hariç. İşte Allah'ın zatını görmeye aday olanlar Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlardır. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. Gerçekten öyle mi? Evet, Allah Teala ne demişti? Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin, yani iradenizi teslim edin. Yani Allah'ın zatını görün demiş oluyor. Ama hemen akabindeki ayeti kerime En'am 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tetebi'u sübule fetefrakû biküm an sebilihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. Öyleyse sirat-ı müstakim ne menen bir yoldur? Allah Teala En'am 87-88'de ve min âvâhum ve zürriyetum ve ahvânum ve eştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat

0: müstakime ulaştırdık. Zalike hudallah yeti bin yemin yaşa min ibadi. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Hidayet neydi? Birleşmenin adresi hidayetti. Allah, tek Allah'a inanmamızı, o tek Allah'a iman edenlerin Allah'a teslim olmasını ve Allah'a teslim olanların ulaştıracağı tek cemaati vücuda getirmek istiyor. İşte her devirde o fırka-i naciye o tek cemaati oluşturanları ifade ediyor. 14 asıl evvel sahabe birbirinin can düşmanı iken onlar ashab-ı meşemeyi oluşturuyorlardı. Ama ne zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah tarafından vazifeli kılındı. Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le 23 sene boyunca Allah Resulü insanları sahabeyi Allah'a davet etti. Sahabe dediğimiz fırka-i naciyeyi teşkil eden insanlar hepsi Resulullah'ın davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Resulullah'a hepsi 12 tane insanla tabi oldular. Ondan sonra mı? Ondan sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Ondan sonra fizik vücut teslimi yaptılar. Ondan sonra nefs teslimi, ondan sonra ihlas. En sonunda da irade teslimini gerçekleştirdiler. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas. Ve yedinci safa iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Bunlar Allah'ın ipine ve insanlardan ipe sarılanlar. Kim Allah'ın ipine sarılmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek akabinde mutlaka onu Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanlar hidayette birleşenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olanlardır. Ama mürşitlerine 12 tane insanla tabi olanlar, onlar hidayette olanlardır. Ve birleşmenin adresi hidayettir. La teştemi ümmeti han delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Cem olmaz. Allah'ın yardımı neyledir? Allah'ın yardımı cemaatledir. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaattedir. İşte sevgili kardeşlerim, eğer gerçekten biz insanlar tek cemaati oluşturmak, fırka-i naciye içerisinden yer almak istiyorsak, bunun mutlak surette adresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah kimin kalbinde bu dileği görürse mutlaka onu mürşide ulaştırır. Yani dilemek, irademizi kullanmak o bizim vazifemiz. Ama birleşme adresini bize nasip ettiren de o istisnasız kesinlikle Allah'tır. Şüphesiz ki Allah-u Teala ümmetimi sapık bir fikir ve fitne üzerinde bir araya getirmez. Yani delalet üzere getirmez. Allah'ın rahmeti ve desteği cemaat üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe düşer. Öyleyse ne demiş oluyor kim cemaatten ayrılırsa? Yani kim kalben ulaşmayı dilemezse kesinlikle o cehenneme girecektir. Ateşe düşecektir. İşte 72 tane fırka, bunlar cehenneme gideceklerdir. Yani delalete kalanlar. La teslimi ümmeti an delaleti. Ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet adresinde birleşir. Yani hidayet birleşmenin adresi oluyor. Üzerine zillat damgası vurulanlar kimlerdir? Üzerine zillat damgası vurulanlar, onlar şeytanın tesiri altında kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel Allah'ın seçtiği kullar vardır. Bunlar Allah'ın veli resulleridir. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehum hayra. Allah dilediğini yaratır seçer, yaratır seçer onların değil. Doğmadan Allah kavim resullerini seçiyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz kendi kavminin resulüydü. Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişti. Ve dünya hayatına gelirken yaşadığı Allah'ın kontrolündeki olaylar. Resul olarak seçilenlerin Allah'ın yolundan sapma gibi bir riske girmeleri mümkün değil. Onlar risalet vehbidir, Allah'ın kontrolündedir ve onlar sadece Allah'ın kontrolünde, iradesi Allah'a teslim olmuş olan bir dizayn içerisinde dini yaşarlar. Onlar Allah tarafından seçilenlerdir doğmadan evvel. Bir de dünya hayatına gelirken seçilmeyenler var. Allah'ın kendisine hayır görmediği. Yani bir nevi Allah'ın kendisine hayır görmediği kişilerle doğmadan evvel seçilen veli resuller birbirinin zıttı. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. İşte bu negatif kutupta kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Bu kalbi hasta olanlar Allah tarafından seçilmeyenler. Onlar kimler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İster Allah kalbi hasta desin, ister kalbinde zey olsun desin, fark etmiyor. Kalbinde zey olanlar da, kalbi hasta olanlar da aynı kişiler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar müteşabi ayetleri kendilerine göre yorumluyorlar. Bakın tekrar bir zıtlıkla karşı karşıya geldik. Kalbi hasta olanlar kendi kafalarına göre müteşabi ayetleri yorumluyorlar ve fitne sebebi oluyorlar. Ama kavim resulleri onlar doğrudan doğruya Allah'la tezekkür ediyorlar. Ve müteşabi ayetlerin manasını Allah'tan alıyorlar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki müteşabi ayetin manasını Allah bilir. Rasihun hepsi Allah'tandır derler ama onlar da tezekkür edemez. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i niyaciye kimlerden oluşuyor? Fırka-i niyaciye ehli zikir ve Allah'a ulaşmayı dileyip ehli zikre ulaşan tabi olanlar onlardan oluşuyor. Ama bir de üzerine zillet damgası vurulanlar. Onlar da kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar onlar cehenneme gideceklerdir. Bu insanlar Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. سَيَسْرِفُ عَنَّ عَيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اَتَكَبْرِنَا فِلَرْدِي بِغَيْرِ حَقِّنَ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ رُشْلِي لَا يَتَخُذُوا سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيْ يَتَخُذُوا سَب۪يلًا. Ayetlerimizin gerçek manasından onları alırız ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler tabi olmazlar. Onlar gay yolunu görseler tabi olurlar. İşte üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar gay yolunda olanlardır. Üzerine zillet damgası vurulanlar, onlar Allah'ın kendine hayır görmedik, kalbi hasta olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da dünya hayatında seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmişlerdir ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların üzerine delalet hak oluyor. Diğerleri de delalin ba'id içindedirler. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle ifade ediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillahi kattalu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak dalalettedir. İnnellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lahum. Onlar Allah asla mağfiret etmez. Ve la yatim tarika ila tariki cehennem. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır. İşte iki grup insan. İster kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar deyin. İster uzak delalete olanla açık delalete olanlar deyin. İster zalimler onlara kalbi meyledenler deyin. Ne dersen deyin, bunlar hepsinin ortak özelliği üzerine zillet damgası vurulmaları ve bunların hepsinin cehenneme gitmesi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 73 fırka, ümmetim 73 fırkaya yarılacak. Fırka-i Naciye hariç 72'si cehenneme gidecek. O zaman bu 72 fırka kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlardan oluşuyor. Yani sevgili kardeşlerim, cehennemin yükü cennetin yükünden çok çok daha fazla. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattı. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, kalbi var ama fıkıh etmiyor. Sebep? Kulakları var, gözleri var görmüyor. Sebep? Kulakları var işitmiyor. Sebep? İşte sebep şu. Onlar irşat makamını alelade bir insan olarak görüyorlar. Yani sen de diyor insansın, ben de insanım. Senin bende ne farkın var? Sen de havasın, ben de hiç olmaz diyor. Halbuki Şahin Akşemend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, mevvelleri de halkın içinde saklar. Öyleyse iki grup insan var. Allah'ın velileri ve şeytanın dostları. İkisi de bir arada yaşıyor. O zaman ikisi de bir arada yaşıyorsa, kişi kurtuluşa ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Kurtuluşa ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın velisine ulaşması lazım. Veli de halkın içinde gizli. Evet, veli de halkın içinde gizli, saklı. Veli de halkın içinde. O zaman o veliyi tanıyabilecek bir özellik olması lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Resuller davette bulunuyorlar Allah Teala'ya. Daveti kabul edenler Allah Teala onlardaki engelleri kaldırarak Allah'ın dostunu Allah'ın dostu olarak görmeye başlıyorlar. Yani onların mürşidi görme gözleri açılıyor, kulakları açılıyor, kalpleri açılıyor. Veliyi yani. Allah onlara Allah'a ulaşma dileğiyle veliyi tanıtıyor. Yani nasıl bilgisayarda bir programı çalışmak istersen evvela tanıtıyorsunuz. İşte aynı şekilde Allah Teala insanların iki gruba ayırıyor. Bir şeytanın velileri, bir de Allah'ın velileri. Şeytanın velilerin Kur'an'daki adı ne? Tağut. Allah'ın velilerin Kur'an'daki adı ne? Veli. Öyleyse yine iki grup insanla karşılaşıyoruz. Tağutlar var ve Allah'ın velileri var. Ve eğer kişi ben bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat yaşamak istiyorum diyorsa adresi nedir? Adresi Allah'ın velisidir. Allah'ın velisine gidecek. Allah Resulüne soruyorlar. Resulullah şöyle cevap veriyor. Veliye tabi olan şakilerden olmaz diyor. Gerçekten de kimdir Allah'ın velisine tabi olan? Dünyada seçilmiş ve daveti kabul eden. Evet. Dünyada seçilmiştir. Daveti kabul eden kişi o şakilerden olmaz. Ama şakiler kimlerdir? Şakiler de kesinlikle seçilmiştir ama Allah'a ulaşmayı dilemez, daveti kabul etmez. Diğeri zaten doğmadan evvel seçilenler var, veli resuller. Dünyadayken seçilmeyenler var, tağutlar. O zaman sevgili kardeşlerim, fırkayı naciyeden olmak, Allah'tan bir ipe sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe mürşide tutunan müstesna bulunduğuna göre yapmanız gereken şey ne? Bu dünya hayatında bütün insanlar için en önemli özellik ne? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostunu tağutun dostundan ayırmak, onu tanımak. Evet. Kalbi var fıkıh etmeyen, gözleri var görmeyen, kulaklar işitmeyen kişi daveti kabul etmediği için o Allah'ın dostunu alelade bir insan olarak görüyor, görmüyor yani. Onu görmüyor. Görebilmesi için ne lazım? Mutlaka daveti kabul etmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bütün veli resuller de insanları ne yapıyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler derhal Allah Teala Rahim esması ile üzerine tecelli ederek kapalı olan kalplerdeki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, gözlerindeki cam-ı müsteriyi alıyor, basar hassasıyla görmeyi sağlıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, engelleri alıyor ve o noktada daveti kabul eden bu engelleri Rahim esmasıyla Allah'ın aldığı kişi Allah'ın dostuna, velisine baktığı zaman onu alelade insan olarak değil, veli olarak görüyor. Ebu Cehil, Ebu Bekir Sıddık Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı dilediği daveti kabul ettiği için Allah'ın Resulü'nü ve Allah'ın Resulü olarak görüyordu. Ebu Cehil de daveti kabul etmediği için hiçbir zaman Allah'ın Resulü'nü Resul olarak görmedi ve hep ona Ebu Talim yetimi dedi. İşte ikisinin arasındaki fark bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında Allah'ın üzerine zillem damgası vurmadı, kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayanlardan olmak istemiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ve Enfal 29'a göre peş peşe size 7 Furkan veriyor. O halde bırakmıyor, kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalbinize giden nur yolunu açıyor. 12 tane ihsanla sizi mürşide ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah'ın nimeti devrin imamın ruhudur. Devrin imamının ruhunu başının üzerine görmek suretiyle sizi tağutlardan koruyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademesi bir bir gerçekleşiyor ve siz ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor diliyorsunuz ama ulaştıran Allah. Böylece ermiş evliya oluyorsunuz. Yani dinde kardeşler oluyorsunuz. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kesinlikle din kardeşi olmuştur. İnsan kardeşi olmak istiyorsa yapması gereken şey ne? Mutlak surete daimi zikir. Daimi zikir, daimi zikir. İşte o noktadan itibaren Allah'a vekil tayin edecek, zikrini arttıracak ve fena kademesi, beka kademesi, züht kademesinde öyle bir zikir seviyesine ulaşacak ki 13 saat ve daha fazla zikir zahitlerden olmayı ifade ediyor. O zaman Allah Teala onu evvela küfürden kurtardı. Şimdi fısktan kurtarıyor. İsyandan kurtulabilmesi için mutlaka daimi zikir. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Eğer Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir farzsa buna itaat etmesi gereken nefsimizdir. Nefsimiz bu daimi zikir emrini yerine getirirse o zaman insan kardeşi oluyor. İşte siz de Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi din kardeşi ve insan kardeşi olmak istiyorsanız mutlaka Fırka-i Naciye'nin içerisinde yer alacaksınız. Herkes Fırka-i Naciye sanki bugünün adına Müslüman dediği toplum içerisinde olduğunu zannediyor. Hayır. Dünya üzerinde insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Her inanç türünün içerisinde kalben ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olan, hidayete birleşen bir topluluk var. Onlar cennetliklerdir. Cehennemlikler sadece bu dünyada zillet damgası üzerine vurulanlardır. Zillet damgası, alçalık damgası. Yani Allah'ın velileri, onlar irşat yolunun müntesipleridir. Ama diğeri de gay yolu müntesipleri. Gay yolu cehenneme, şeytana götürür. İrşat yolu Allah'a, cennete götürür. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Siz de bu dünya hayatını yaşayan, sonsuz huzur ve mutluluğu yaşamak isteyen kişiler olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, diledim diyor musunuz, ne diyorsunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer siz de kalpten diliyorsanız ve tövbe için hazırsanız, o zaman tövbeyi de gerçekleştirmek suretiyle bu konferansımızı inşallah buradan noktalıyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: Kitap sancakta nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah kabul etsin, hayırlı olsun. Yeni tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimize ulaşıp fiziki tövbelerini de gerçekleştirmeyi ihmal etmesinler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Öyleyse kardeşiz. Birinci sual, insanların dinde kardeş olmaları nasıl gerçekleşir? Sahabe bu konuda dünyadaki en büyük örneklerden birisini oluşturuyor. Allah kalplerini telip edene kadar sahabe birbirinin can düşmanıydı. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Veskür nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evvela Allah Teala herkesin Allah'ın ipine sarılmasını istiyor ki bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte ama sonra can dostları oldular. Kalplerinin telif edilmesi mutlaka tabiyette bağlı bir husustur. Kalplerinin telif edilmesi, kardeş olmak tabiyette gerçekleşir. Böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu bir sebeptir. Ama bütün bunları gerçekleştiren muhakkak ki Allah'tır. Sahabenin arasındaki o dostluk Allah'ın kalplerini birleştirmesinde vücuda geldi. Dinde kardeşler oldular. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Gerçekten tabiyette gerçekleşen bu kardeşliği Allah Teala Hücurat Suresi'nin 9 ve 10. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnemel mu'mine uhvetin. Müminler kardeştir. فَاَسْبُخُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Öyleyse birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Ananıza selamı yayın. O halde Allah Teala açıkça dinde kardeşler olmamızı buyuruyor ki dinde kardeşlik tabiyette gerçekleşir. Allah Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzünün tamamını infak etseydin onların kardeş olmasını bunu başaramazdın. Lakin Allah elefe beyne kulubkün. Lakin Allah dilediğinin kalbini telif eder. Öyleyse bir dünyayı harcasan iki kişinin kalbini telif etmek mümkün değil. Ama Allah Teala dilediğin kalbi, dilediği kişi kim? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini telif ediyor. İşte kişi kalpten ulaşmayı diliyor. Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Öbür tarafta kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor. Onu da mürşide ulaştırıyor ve mürşide tabi olanların başlarının üzerinde aynı ruh var. Devrin imamının ruhu. İşte Allah'ın da devrin imamının ruhu var. Kalplerinde de Allah-u Teala imanı yazmış ve böylece müminler olarak kardeşler olmuşlar. Ve Allah-u Teala bizi uyarıyor. Diyor ki müminler kardeştir. Müminlerin arasını, kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. Görev veriyor. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlar kardeşlik duygusunu sahabe gibi neden yaşamıyorlar? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Ama bütün insanlar hayatta nefsinin kalbinde %100 afetlerle başlarlar. Ve sık sık yanlış davranışlarda bulunurlar. Böylece kardeş olamazlar. Ruhta 19 tane haset, nefste 19 tane afet. Akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytana dost olur. Başlangıç noktasında şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ettiği için denge nefs ve şeytanın lehine bozulmuş durumda. Ne zaman ki Allah'ın katından Allah-u Teala mürşit gönderir de hidayetçi gelir, o hidayetçi Allah'a davet ettiğinde iblis devreye girerek insanların daveti kabul etmelerine mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım demekle insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Allah da hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarılın. Allah sırat-ı müstakimde olmamızı, Allah'a ulaşmayı dilememizi, iblis de bu dileğe mani olarak dilemememizi söylüyor. Sonuçta serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Hidayetçiyle Allah onu kendisine davet ediyor. Daveti kabul etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytan kendisinin düşmanı olmasına rağmen farkında olmadan şeytan o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve o kişi kendi düşüncesi zannediyor. Diyor ki tamam, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkacak kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Yani iblis onu kendinin söylediğine inandırıyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisi olmasına rağmen iblis allem ediyor, kallem ediyor ve dünyayı cazip gösteriyor. Sahabenin bu kadar başarılı olması, bu zamanda insanların hedefe bir türlü ulaşamamaları, onların iman bütünlüğünden, bizlerin ise henüz imanda eksik olmamızdan kaynaklanıyor. Allah'ın emri buysa ve buna muhalefet ediyorsanız, o zaman fırkalara ayrılmanız emrine isyan etmiş olursunuz. Bunun ağır bir cezası vardır. Bunun vebali bütün insanların, inananların üzerindedir. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Ha antum haulai tuhubbuna ve la yuhubbunakum tu'minuna kitabi kulli. Sizler öylesi kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ve Sebe 20'de iblisin onlar üzerindeki zanı doğrulandı. Müminlere oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Enam 153'te ise işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Dinde fırkalara ayrılan yollara tabi olmayın. Dinde insanları fırkalara ayıran iblis ve avanesidir. Nisa 167, 168, 169'da kafirler insanları Allah yolundan ayırırlar. Bunlar uzak delalettedir. Kafirler hem zalimdirler hem uzak delalettedirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme. İşte yaratılışta Allah-u Teala emanet olan ruhu hayattayken sahibini Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ve bu yönde mürşitlerini gönderiyor, hidayetçileri gönderiyor. Hidayetçiler de 7 safa davetle hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde yerlerini alıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar gay yolunun üzerinde şeytanın kul ve şeytanın dostu oluyorlar. Üçüncü sual, tüm dünyada insanların birbirine kardeş olması mümkün müdür? Elbette. Kardeşlik kapısı herkese açıktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dönemine asr-ı saadet deniyor. Ama içinde bulunmuş çağda asr-ı hidayettir. Hidayet çağıdır. Allah Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi grupta olursa olsun, kim Allah'a inanıyorsa, müminse, o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Allah Teala'nın şu sözünü hatırlamamız lazım. Ümmetler söz konusu değil, bir tek ümmet vardır. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman, müşterek olan Allah'a teslim çatısı altında tüm dinlerin mensuplarının birleşmeleridir. Başka dini yaşadıklarını düşünen o dinlerdeki kardeşlerimiz, eğer Kur'an'ın temel esaslarına farklı bir gözlükle bakıyorlarsa, buradaki farklılığı insanları ayrıcı bir faktör olmaktan çıkarmamız gerekir. Evet, gerçekten de tek bir ümmet var. Bakara 213'te اَكَانَ النَّاسِ اُمَّتًا وَحِيدَةً. İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti, gönderdi. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyinler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düştüler. Kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan Allah'a ulaşmayı diyen o kimsenin haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayeti açıklamalı için Allah kendi izniyle onlara hidayeti erdirdi. Allah dilediği kimseyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakınlaşmamız, dua edersek duamızın kabul olmasını biliyoruz yani. Çok şükür. Allah inancımız sonsuz.
3: Dua çok önemli. Hani kabul olmayan dua yoktur, vakti gelmeyen dua vardır deniliyor ya. Yani dualar illa Rabbime yetişir, ulaşır.
4: Dua etmek demek, ibadet etmek demek, inanmak demek. En başta zaten inanmak geliyor.
5: Benim geliyor, yaptığım iyilik, kötülük, yaşadıklarımız hepsi geliyor yani. Nasıl yani Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağımızı hep şey yapıyorum. Allah'a yani ulaşmak deyince aklıma geliyor. Hani ben kulum senden razıyım demesini Allah-u Teala'nın istiyorum.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır. İnanmamız ulaşır, her şeyimiz ulaşır Allah'a.
4: İbadet ettiğimiz zaman zaten duamız, dileklerimiz, isteklerimiz ulaşır.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Bu dünya hayatında da yaşarken bana onu geri ulaştırın diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Veya böyle bir manevi dualarınız var mı, talepleriniz?
6: Var tabii ki yani. Böyle çok güzel dualar öğrenmek isteriz, gitmek isteriz.
5: Çocuklarım da aynı, sevdiklerim keşke hepsi de aynı olsa Allah'a ulaşabilmek için bazı Allah'ın emrettiklerini yapsalar. Onlara daha da çok sevineceğim ama işte çoğu zaman şey olmuyor. Bazen sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz.
0: Misafirimiz keşke herkes Allah'a ulaşabilmek için Allah'ın emrettiklerini yapabilse ama çoğu zaman sevdiklerimize onu aşılayamıyoruz. İnsanların Allah'a yaklaşmaları için nasıl bir yol izlemeleri lazım? Allah Teala bütün insanlardan tek bir dilek istiyor. Çünkü geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Bakara 256'da Lakira Habibdin dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu kesinlikle birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşad yolunun davetçisi mürşitlerdir. Gay yolunun davetçisi de şeytan ve avanesidir. İbrahim 22'de her iki davet de insanlara ulaşıyor. Lema kudiyel emru işi olup bittikten sonra kâle şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. İnni davetüküm. Ben sizi davet ettim. Feseceptüm. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Tebliği kabul edenler, tebliğe duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Dinde zorlama yok. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zor ulaştırabilir ne de gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecektir. Hangi konuda olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir. Ama başkalarını doğruya söylemeniz hedeftir. Evet, demek ki konu ne olursa olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir ama başkalarına doğruyu söylememiz hedeftir. Tebliğ. Diyelim ki diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ama kişi dilemiyor. Sizin tebliğinize rağmen bunu yapmıyorsa bu sizi üzmemeli. Onu unutmayın. O ikna ettiğiniz veya edemeyeceğiniz kişiler kendi hesaplarını Allah'a kendileri ödeyeceklerdir. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar dediğim gibi bir daveti kabul edenler, tebliği kabul edenler, duyarsız kalanlar ve karşı çıkanlar. Üç gruba ayrılıyor. Tabii duyarsız kalanlar hasalarına engeller koyuyor. Karşı çıkanlar huzurlarına engeller koyuyor. İrşad makamıyla mücadele edenler o zaman kalplerini Allah-u Teala tabi ediyor. Ama bir de tebliğe muhatap olduğu zaman tebliği kabul edenler var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşid-i tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid Allah'ın iyi dostlarına mürşid denilir. Daha yakın olanlar, daha çok bilenlere mürşid denir.
4: Mürşidin kelamları her zaman önemlidir. Onlar bilimdir. Yani onları dinlemek gerekir. Önemli cümleler kurarlar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Zikir edebilmesi için.
3: Büyük zatlar zaten ilmi çok yüksek mertebede olan insanlar.
5: Mürşid dediğin zaman hep Allah'la ilgili. Onlara, insanlara, onları aşılamalı yani. Kendini değil. Allah'a aşılamalı onlara bence.
2: Önce Allah'a, sonra onlara dayanarak bir dua ettiğimiz zaman mürşitlerin adını da anarsak daha yakın oluyor.
1: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
6: Vardır tabii ki. Allah eksik etmesin.
2: Vardır. Olmasa zaten daha çok helak olurduk. O Allah'ın yakın dostları olduğu için bu afetler daha yani bizi kolay kurtardı.
3: Biz evet bu depremi yaşadık ama emin olun çoğu mürşitlerimiz buraya ulaştığından ben eminim. Yetiştiler. Gerçekten de. Mesela komşum da anlattı. Hani mesela kız kardeşi enkaz altında kalmış 3 gün boyunca. Orada da aynı şekilde hani mesela tok olarak çıktığını söyledi. Hani birisinin ona su içirdiğini, yardım ettiğini söyledi. Yani bunlar zaten hani böyle insan kafadan atacağı bir şey değildir.
0: Misafirimiz mürşidin kelamı önemlidir. Önemli cümleler kurar. Her insanın da bir mürşidi dinlemesi lazım. Mürşidlerin söyledikleri sözler kendilerine ait fikirler midir? Hayır. Mürşidin sözlerini Allah sözleridir. Mürşid söylediği sözler Allah-u Teala'nın ektiği bir tohumdur. Kalplere ektiği bir tohumdur. Necm 3.4'te Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala diyor ki o kendisinden söz söylemez. Ona ne vahiy ediyorsak onu söyler. وَمَا يَنْتِقْوَنَا الْهَوَا اِنْهُ اِنَّ وَحْنْ يُحَا Enbiya 73'te asaleten devrin imamı peygamberden bahsediyor. Peygamberin söylediği her söz Allah'ın kendisine söyletilir ve yaptırdığı her fiil de yine Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Secde 24'te peygamberlerin olmadığı dönemlerde veli resuller arasında seçilen bir tasarrufa giren vekaleten devrin imamından bahsediyor. Ve Enfal 24'te ise Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve resulihi izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah ve Resulü hayat veren şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler işitenlerdir. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. Ama kişinin kalbi talebine bağlı olarak. Eğer kalbi talebi dünya istiyorsa Allah ona işittirmiyor. Kalbi talebi Allah'a diliyorsa Allah ona işittiriyor. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Sadece ona vahyetimizi söyler. Yani konuştuğu her şeyi biz konuştururuz diyor. Orada kişi sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Görevi kendisine ulaşan vahyi aynen aktarmaktır. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak keramet işlemek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah mecliste ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Gerçekten de Allah-u Teala'nın kalpleri hikmet nuruyla dirilttiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam kardeşlerimizle aramızda olan sevgi ve mutluluğu nasıl bir üst boyutlara ulaştırabiliriz? Allah razı olsun sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kardeşlerimiz aramızda olan sevgiyi ve mutluluğu nasıl daha üst boyutlara ulaştırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultan Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Yani Allah yolunda hizmet, insanların mutluluğu için bir ve beraber olmak aramızdaki sevgiyi de arttırıyor. Allah'a yaklaşımın iki kanadından bir tanesi enfüsü zikirdir. Diğeri de afakı başkaları insanlar için yaşamaktır. İşte başka insanlar için yaşamada onları mutlu etmede sevgi anahtardır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır ve bu hadiste de size birbirinizi seveceğiniz bir şey haberi verir mi? Selamı yayın. Yani Allah yolunda tebliğ edin ama karşılıksız. 7 ayet-i kerimede tebliğde sizden ücret istemiyoruz. Sizin Allah'a giden bir yol tutmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyoruz. Herkes başkasını kendisine üstün tutarak, onu öne geçirerek onu gerçekleştirebilir. Her davranışımızda dikkat edin, kendimizi mi üstün kılmak istiyoruz yoksa bir başkasını mı? Sahabe hayatı boyunca arkadaşlarını kendinden önde tutmuş. Son anında da bunu yapmayı başarmış. Öyleyse kardeşlerimizle aramızda sevgiyi en güzel standartlarda pekiştirebilir ve üst boyutlara ulaştırabiliriz. Başkaları için fedakarlık ederek, bizden üstün oldukları onlara hissettirerek, onları sevdiğimizi en güzel şekilde ifade ederek onlardan yana olarak bunu gerçekleştirebilir. Hazreti Ömer'in savaş meydanında matarasındaki suyu kardeşlerine dağıtmak üzereyken birisi su diyor, yerde yatıyor. Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzere kimi başkası su diyor. Birinci kardeşi ya Ömer bana değil ona ver. Tam ikinciye uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. İkinci de ya Ömer bana değil ona ver. Ve geriye döndüğünde üçüne yetişiyor. Üçüncüsüne yetişmiyor. Şehit oluyor. İkinciye döndüğünde o da şehit oluyor ve üçüncüne birinci de şehit oluyor. Bu da sahabenin birbirine karşı gösterdikleri fedakarlığı gösteriyor ki onlar için adeta kendisini feda ediyor. İşte bütün mesele bizim de bu noktaya ulaşmamız, aramızdaki sevgiyi en üst noktaya taşımamız. Ancak Allah yolunda hizmetle gerçekleşir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin hüküm sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Allah'a yönelmek işte kalben, ruhen, vücuden, her şeyden, yani Allah'a yöneldiğin zaman zaten Allah-u Teala her şeyi gerçek zamana bıraktığın zaman, Allah-u Teala'ya bıraktığın zaman her şey oluruna gidiyor yani. Kulundan hiçbir beklentimiz olmasın yani. Kulu çünkü hiç beklentilerimizi karşılamıyor.
2: Zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmaktır. böyle kendi kendini teslim ediyorsun. Allah seni böyle hani birebir böyle kendi içindekini anlatıyor. Hiçbir şeyi takmıyorsun kafana. Sadece Allah'la beraber böyle olduğunu görüyorsun yani.
3: Hani diyor ya, şah damarınızdan daha yakınım. Onu zikrederek hani böyle biraz daha hissetmek daha güzel olur diye düşünüyorum.
4: Zikir yapan insanın yolu rast gider. Allah-u Teala onunla birlikte olur.
6: Sürekli zikir yapan, Allah'a tapan insan yüzlerine nur yağar.
1: Zikir yapan kişinin başka insanlarla ilişkileri nasıl olur?
5: O kendi yaşadığını o insanlara aşılaması lazım bana göre yani. Hani ben eğer o zikri yaşıyorsam o karşımdaki insana da ona da yaşatmalıyım yani. Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberimizin hani ondan çünkü... ona gideceğimizi hatırlatmalı bence.
4: Zikir yapan bir kişi her zaman gülümser. Olumlu olur, mutlu olur. Hiçbir zaman da çok üzgünlüğünü belli etmez. Çünkü her zaman mutlu olur. Zikir etmek çok önemlidir.
0: Bir misafirin zikir yapmak Allah'a daha çok yakın olmak demektir. Kendini teslim eder Allah-u Teala'ya. Zikir olmadan Allah'a teslim olmak mümkün mü? Hayır. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. Nefs eksisi yoksa ruhun Allah'a ulaşması, teslimi de mümkün değil. Zikirsiz teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir konunun temelinin esasını teşkil eder. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir şiarınız olmalıdır. Zikirsiz tasavvufu yaşamak mümkün değil. Başkalarından hiçbir farkımız olmaz zikir yapmazsak. Her şeyi kendimize problem ediniriz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarız. Eğer zikir yapmıyorsak, kendimize yazık ederiz. Zikir yapmıyorsak, zikri ön plana alın ve karşı yapacağımız mücadelenin, şeytana karşı ve nefsine karşı yaptığımız mücadelenin yegane sadehani zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Ve bu 3 çeşit zikirden en büyük olanın Allah isminin tekrar olan zikrullah olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.

nefret ve kin şeytanın en büyük iki tane silahıdır. Kıskançlık, haset bunların yardımcılarıdır. İnsanların çoğu şeytanı tercih ederler. Çünkü şeytan onların düşünceleri gibi göstererek kötülükleri ettirir onlara. Nefsleri de zaten aynı şeyi yapmak istediği için onlar onu yaparlar. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Allah Teala herkesten bunu istiyor. Öyleyse dindeki kardeşlerin bozulmasının arkasında şeytan ve şeytanın etki ettiği, peşinden sürüklediği nefsin afetleridir. Bayde 91'de inneme yürüdü şeytanı ve yuka beynekumul adavete vel bağda ve yüseddüküm an zikrillahi ve aniselat. Şeytan daima bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, birbirimize kendimizi düşman ettirerek aramıza kini sokuyor ve Allah'ın zikrine ve namaza mani oluyor. Zikir ve namaz yoksa Allah Resulü şöyle buyuruyor. Zikir ve namazdan gafil olun ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir ve namaz kalplerin yumuşamasını, kalplerin huşu içerisinde sevgiyle bağlanmasını ifade ediyor ama iblis onu da engelliyor ve insanları birbirine düşman ediyor. Öyleyse mutluluğun iki kanadından bir tanesi, en büyüsü Allah'la ilişkilerimiz zikir ve namaz. Buna engelliyor mutluluğun afaki kanadı da başka insanlara mutlu ederek onları sevmemiz ve mutluluğu en üst seviyede yaşamamız. İblis hedefinde sadece insanların mutsuzluğu var. Şeriat, kısası af, tarikatı ve hakikat ise kötülüğe hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var. 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz, Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam.

0: dualarımızda kendimizi devreden çıkarıp kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istesek Allah-u Teala bizi o hedefe ulaştırır mı? Sevgili kardeşim, Efendimiz'den öğrendiğimiz şu, kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için istememiz halinde daha çok Allah-u Teala'nın bize vereceğini hiç unutmamalıyız. Ama dua kısmı biliyorsunuz şöyle. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu bize veriyor. Zamanı Allah tayin ediyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya kulun istediği şekilde veya derecatını arttırarak veya ahiret hayatına taalluk eden cinsten ama mutlaka Allah Teala verir. Çünkü Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İnsanların hem dünyevi istekleri hem uhrevi istekleri olabilir. Dünyevi isteklerini istemeleri halinde Allah-u Teala'nın vereceğini ama ahirette bir nasipleri olmayacağını ayetlerde beyan ediyor. 7 tane ayet-i kerime bu konuda bize ışık tutuyor. Kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama ahirette nasibi yok. Ama Allah-u Teala kim bizden dünyada da ahirette hasene isterse biz ona herkesine birden veririz. Öyleyse Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahirette nasibi yok buyuruyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazıyla mürşidi Allah'a sorun dediğimiz insanlara rüya ile amel olmaz diyenlere hangi ayetleri söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, rüya ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya ile ilgili ayetler. O size rüya ile amel olmaz diyen insanlar dolaylı olarak şunu söylemiş oluyor. Bu ayetlerle amel olmaz. Halbuki bunlar Kur'an'ın ayetleri. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya, salih rüya. Yusuf Aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım gerçekten ben 11 yıldız, güneş, ay ve gördüm onlara bana seyreder vaziyette durumda gördüm. Ve devam ediyor Yusuf 2, Yusuf 3, Yusuf 4, Yusuf 5, 6, 7. Devam ediyoruz inşallah. İlgili rüya ile ilgili ikinci bölüme. 8, 9, 10, 11, 12. Ve hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde. Benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat var. Nübüvvet yok, mübeşşirat var. Sahabe sual soruyor. Mübeşşirat nedir ya Resulullah? O salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi. Yani salih rüyadır. Eğer Allah Resulü şöyle buyuruyorsa Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazında bir bilinmeyeni Allah'tan sormak istiyorsak mutlaka başvurmamız gereken bir vasıtadır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyel kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. Ve kimseyle dünya kelamı konuşulmaz. Usul abdestiyle bu namaz yerine getirilir. Ve yatağı kıbleye göre dizayn edilir. Zikirle yatılır. Niyetini Allah-u Teala'ya bildirerek bu şekilde yatar. Zikirle yatarsa niyetinin beyaz bir ışığın göstermesi halinde rüyada uygun olduğunu siyah Kur'an üzerinden göstermesi halinde uygun olmadığını Allah Teala göstermek suretiyle o kişiye o konudaki gaybi bilgiyi vermiş oluyor. Ama kişinin bir dileği varsa, işte mürşide ulaşmak bir hacettir, dilektir, o zaman dört terk-i hacet namazıyla başvurulması lazım ki ister istihare namazı olsun, ister hacet namazı olsun, Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesine uygun düşüyor. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurresule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Ama bir konuda niza düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne arz ediniz. Allah'a arz etmenin yolu işte istihare namazı ve hacet namazı ile gerçekleşir. Resul'e arz etmek de doğrudan doğruya sormakla. O zaman bu ayet-i kerimeyi onlara gösterebilirsiniz ve hadis-i şerifi. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Resulullah benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat salih rüyadır. Ve Allah Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَا خَاشَيْنَ. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Mürşidinizi haccet namazıyla Allah'tan isteyin. Dolayısıyla bu ayetler bize kesinlikle haccet namazının Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef istikametinde başvurulması gereken Rabbani bir vasıta olduğu açıkça ortaya koyuyor. Siz bunları söyleyin. İnsanlarla tartışmayın. İnanmıyorlarsa onlarla Allah arasında. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, fizik vücudumuzda bir arıza belirdiği zaman görme engelli veya işitme kaybı gibi bu nefsimizin vücudunda da gerçekleşiyor mu? Hayır sevgili kardeşim, yani fizik vücudun hastalıkları ile nefsin hastalıkları farklı. Fizik vücut görüyor, işitiyor, biliyor ama Allah'a göre ölü vaziyette. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah Rahim esması ile tecelli etmiyor ve engelleri kaldırmıyor. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı. Ancak belli oranda fiziksel vücut kaybı nefsinde devreden çıkmasını sağlıyor. Bu tabi oranı bilemiyoruz. Ama Rusların yüksek frekans altında çektiği bir fotoğraf çekme tekniği var. Yüksek frekans altında yaprağın dörtte biri kesildiği zaman, çekildiği zaman yaprak tam görünüyor. Belli oranda üçte ikisi gittiği zaman artık fotoğrafın tam görünmediğini görüyoruz. O zaman o oran ne kadarsa o zaman nefse de o şekildeki bir devreden çıkma söz konusu olabiliyor. Kumanda etme söz konusu olabiliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizlere kabz ve bas halleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kabz hali ve bas hali genişletme ve daraltma olarak ifade edilebilir. Birçok ayet-i kerimelerde örneğin Ra'd suresinin yanılmıyorsam 26-27. ayetlerinde Allah dilediğin rızkını genişletir, dilediğin rızkını daraltır. Allahu yebsutur rizqa limen yasha ve yaqdir. Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Bunlar dünya hayatı ile sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında Geçici metadan başka bir şey değil. Ve tabii bunun gibi birçok şeyde. Dolayısıyla bu şekilde idrak etmek lazım. Ama her iki halde de biz Allah-u Teala'nın emirlerine itaat havuz ettiysek mutlaka hedefe ulaştırır. İşte Bakara 145'te kim Allah'a güzel bir borç verirse o takdirde o kendisine kat kat çoğaltılır. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ona döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte birçok ayetlerde bu olay bu şekilde ifade ediliyor. İsra suresinin 30. ayet-i kerimesinde اِنَّ رَبَّكَ يُبْسُتُ الرُّزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَخْتِرُ اِنَّهُ كَانُوا بِعِبَادِهِ غَفُورًا. Yani yukarıda Bakara 245'te Allah için olanların rızkını genişletiyor. Diğerinde daraltmada vazifeli kılıyor ama her ikisi de Allah'ın elinde. Allah razı olsun. 5. Sure Kayseri'den birkaç muhterem hocam, cin 14, 15, 16 ayetlerine göre kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar kimlerdir açıklar mısınız? Kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar seçilmişler ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani üzerine delalet hak olanlar. Şeytanın ilkaları kalpleri kasiyet bağlayanlarla kalpleri hasta olanların tesir ediyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış etmiş olanlara şeyini ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne kılmak için. Kalpleri hasta olanlar kimler? Kalpleri hasta olanlar Bakara 8-9-10'da kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar olduğunu, yani yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu görüyoruz. Fî kulubun meredin fezâdâhumullâhu mered ve lehum azâbun azîm mimâ kânû yeksibûn. Yalanlanmaları sebebiyle onlara büyük bir azap söz konusu. İşte bu azabın sahibi kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan, engel olan Allah ve müminleri aldatanlar. Ama kalpleri hasta olanlar seçilmiş olmana rağmen delalet üzerine hak olanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ. Bir kısmı hidayet erdi, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidlerine tabi olarak hidayet erdiler. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى عَلَيْهِمْ الدَّلَالَةُ. Bir kısmı da seçilmiş olmalara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet üzerlerine hak oldu. İşte ayet-i kerime zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla zikirsizlikten kalbi kasiyet bağlayanlar onlardır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. O amen olanların kalplerine Allah'ın zikri ve haktan yiyen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. فَتَعَلَى عَلَيْهِ مُحَمَدْ. Üzerlerinden zaman geçti. فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Bu süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediler. Zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağladı. Onların ekserisi fasıktır buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Cappar hocam, hasretli hürmetle ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Cappar hocam, sizlere bir soru arz etmek istiyorum, kabul buyurursanız inşallah. Herkes evliya olabilir mi? Evliya olmanın koşulları nelerdir inşallah? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Cappar hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere Muhterem Efendimizin de bize öğrettiği şekliyle veli Arapça bir kelime, tekil Allah dostu demek, evliya bunun çoğuludur. Ama dilimize çoğul olarak kullanılıyor. Hacı Bayram Veli bir veli evliyadır diyoruz. Halbuki veli dememiz lazım. Tekil, tek kişi. Mevlana bir evliyadır. Aslında yine veli dememiz lazım. Ama dilimize çoğulu tekil olarak kullandığı için artık öyle kullanıyoruz. O zaman herkes veli, yani dilimizde kullandığı şekliyle evliya olabilir mi? Evet. Kapı herkese açıktır. Nitekim yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Veli Allah'ın dostu demektir. Öyle olunca yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa kapı herkese açıktır ve bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an kalpten dileyen kişiye Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve o kişi Allah'ın dostudur ama ermiş evliya olmak 7-8 aylık süreyi ifade ediyor. Onun bitiminde mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi Allah'a ermiş velilerinden, kullarından olur. Dolayısıyla kapı herkese açıktır ve Kur'an-ı Kerim zaten herkesi kendisine dost olmaya, kul olmaya davet ediyor. Allah'a dost olmakla Allah'a kul olmak arası, ya kul olmak mutlulukla ilişkisi ne? Mutlu olanlar Allah'ın kulları, Allah'ın dostlarıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in daveti insanları Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaktır. Başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. Vallahi Teala bütün insanları kendisine kul olmaya ve dost olmaya çağırıyor. İşte وَالَّذ۪ينَ اَنَجْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِ الْمُشَفَ وَشْرِ بَعْدِ. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar. Kime kul oldular? Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar Allah'a kul oldular. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz şöyle buyuruyor. Tren hocam, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder ve ben kalben böyleyim. Buna herkes şahit, fazlasına lüzum yok demek. Doğru mudur? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Senin söylemen, kendi hakkındaki hüküm vermen önemli değil. Allah-u Teala herkesi bir fizik bedenle yaratmış, herkesi bir nefse dizayn etmiş, herkese zatından ruh üfürmüş. Ve bakıyoruz Kur'an ayetlerinde, bu şekillerin söylediğini söyleyenler var. Mesela ne diyor? Nisa 48, 49'da, Nisa 49'da. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَكُمْ. Kendi nefslerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Allah-u Teala'nın nefsini tezkiye ettiği kişi kim? Necm 32'de takva sahibi olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? İşte yine Necm 32'ye bakacak olursak فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ. Nisa 49'daki gibi nefsinizi tezkiye etmeyin, takva sahiplerini Allah bilir diyor. Öyleyse her şeyden evvel kalbin temizlenmesinin kişinin takva sahibi olmasına bağlı olduğunu ayetler bize bunu içeriyor. Bunlar Allah'ın sözleri. Biz Allah'ın sözlerine kesin itaat etmek ve iman etmek durumundayız. Evet. Takvanın da 7 safhadan teşekkül ettiğini görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa takva mürşide tabiyet. O zaman bu iki safayı kendi üzerinde test et. Eğer sen kalbine ulaşmayı diliyorsan, sen hacet namazıyla alan gösterdiğin mürşide tabiysen, tamam problem yok ama bu iki safa sende yoksa benim kalbim tertemizdir demek Allah katında bir şey ifade etmiyor. İşte ayetler bizde zaten neyi konuşuyoruz? Efendimiz'den ölmüş olduğumuz ayetleri konuşuyoruz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, iki iş arkadaşımla girdiğim konuşmada ilk insanın Hazreti Adem olmadığını, ondan önce insan fosil kalıntılarının olduğunu örnek olarak Göbekli Tepe vesaire gibi internetten bilgiler verdi. Adem Aleyhisselam milattan önce 4000'li yıllarda yaşadıysa bulunan fosillerin milattan önce 2000 sene olduğunu ve Kur'an'ın uydurma bir kitap olduğunu söylediler. Bu konuda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, yani bu konuda Kur'an'a uydurma kitap diyenlerle bizim söyleyeceğimiz şey onlarla Allah arasında. Biz herkesi Allah'a davet ediyoruz ve İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği kıssayı belki de onlara anlatmak lazım. Bir ateist Allah'a inanmadığını söylüyor ve o zamanın bilgilerine olan İmam Ebu Hanife Hazretleri ile de tartışıyor. Bir yerde karar kılıyorlar halkın önünde. Konuşacaklar bu konuyu. İmam Ebu Hanife Hazretleri randevusuna geç geliyor. Ateist atıp tutmaya başlıyor. Korktu onun için gelmedi diye. Ama sonunda Hazreti İmam Ebu Hanife Hazretleri geliyor. Geldiği zaman diyor, korkudan geç geldin değil mi diyor. Hayır diyor, öyle bir şey yok. Ya sebebi ne o zaman, niye geç vaktinde randevuna gelmedin? Diyor ki, geldiğim yolda çok yağmur yağdı. Geçmem gereken köprüyü sel aldı götürdü. Bekledim. İşte ağaçlar kesildi. Köprünün inşa edebileceği şekilde ağaçlar kesildi. Çiviler çakıldı onlara. Köprü oluştu. Ben de onun üzerinden geçtim. 2-3 saatlik bir ertelemeyle geldim. Ateist diyor ki, ya söylediğin şey hiç akla mantığa geliyor mu? Hem ağaçlar kendi kendine kesilecek, hem köprü şekilde çiviler çakılacak, köprü olacak ve sen de öyle. Buna kim inanır diyor. O zaman Ebu Hanife Hazretleri, Bey Gafil diyor, bir köprü bile kendi kendine yapılmazken sen şu koskoca kainatı yoktan var eden Allah-u Teala inanmadığını söylüyorsun. Senin söylediğin ne alemde? Tabi böyle tip insanlar her zaman istisnalar çıkacaktır. Ama siz onlarla vakit harcamak yerine bu misali, bu kıssayı verirsiniz ve ayetleri konuşunuz. Biz insanları ayetlerle Allah'a davet ediyoruz, iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hatemül Enbiya, Resulullah da son nebidir. Bunun üzerinden biz insanları davet ediyoruz ve sahabenin yaşadığı İslam'ın günümüzde de kesinlikle yaşanması gerektiğine, huzur ve mutluluğu arayan herkesin ancak bununla mutlu olacağına inanıyoruz. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda en güzel biçimde nasıl hizmette bulunabiliriz? Hizmetin nasıl olması gerektiğini anlatır mısınız? Sevgili kardeşim, Allah yolunda hizmet mukaddes bir görev. Bütün peygamberlerin görevi bu mukaddes görevin yerine getirilmesi. Onların mirasını devralan bütün veli rasuller bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirenlerdir. Onların yetiştirdiği 7 sava 4 teslimi yaşayan veli müşrikler bu hizmete en ön safta olanlardır. Ve vekil müşrikler vesaire. Yani kısacası Hazreti Ömer'in misali bugün Allah için ne yaptın diye sualin cevabını pozitif manada verebilmek bizim Allah yolunda hizmetimizde mümkün olabilir. Dolayısıyla en zirve noktada mutlulukları yaşamak istiyorsak Allah yolunda hizmet bunun vazgeçilmez vasıtasıdır. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel, Allah yolunda hizmette hep kendimizi hesaba çekilmeliyiz. Bugün Allah için ne yaptın? İşte bu sualın cevabını verebilmek, bu mukaddes görevi en üst seviyede yerine getirmekle mümkündür. Hizmet edenlere bakın, en üst seviyede mutluluk yaşıyorlar. Bunun arkasında Allah yolunda hizmetleri geliyor inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Müslüman Hocam, İsa suresi 103'te namazı bitirdiğimizde otururken, yani üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi emrediliyor Rabbimiz. Namaz kılarken rükuya gittiğimizde Sübhaneke Rabbiyel Azim diyoruz ve secdeye gittiğimizde Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Burada daimi zikrimi istiyoruz. Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bunlar namazın tesbih bölümüdür. Bu tesbihat her zaman yapılması lazımdır. Ve mutlaka kişi bunun gereğine de ulaşabilir. Ama zikir ayrı bir olaydır. Serbest irademizle yerine getirdiğimiz bir olaydır. Tesbihat da yapılır namazda ama zikir ayrı bir görev olarak Kur'an'da yer alıyor. Serbest irade sahibi insanın Allah'a ulaşmak, Allah'a mutlu olmak, Allah'a yakın olmak, Allah'a köle olmak mutlaka bu zikrin en üst seviyede yapılmasını gerektiğine inanıyoruz inşallah. Adana'dan bir kardeş Muhterem Hocam, sünnetullah nedir açıklar mısınız diye bir sual soruyor. Sünnetullah sevgili kardeşlerim, ilahi irade kainatı yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Sünnetullah külli irade 3 asır ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemi kontrol altında tutan sistemin bütünüdür. Cüz'ü iradede en üst noktada yaratılan insanın Allah'ın kendisine verdiği serbest iradedir. Dilediğini yapabilme yetkisi. Sünnetullah dediğim gibi bütün kainatı kontrol altında tutan sonsuz sistemin adıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm ve mutluluklar ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok okuma çok severim kalbimden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sualim var idi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlıksa bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Sözündeki fedakarlıktan kasıt nedir? Açıklar mısınız?
3: Selamünaleyküm ve mutluluklar ve berekatü.
0: Aleykümselam ve mutluluklar ve berekatü. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi sevgi fedakarlıktır. Ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Bir insanın kendisini hiçe saymasıdır. Evet, yani başkaları için yaşamak. Her zaman Muhterem Efendimiz buyuruyor ki siz varsınız, Allah var ve başka insanlar var. Ama bir gün iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz yoksunuz, Allah var ve başka insanlar var. Çünkü artık siz Allah içinsiniz. İşte ne zaman 7 sabah 4 teslimi yaşar da o noktaya gelirsek o zaman Allah'ın izniyle kendimizi hiçe almış olmuş oluruz. Allah dostlarının biz Allah'a zekatız, Allah'a kendimizi adadık demesinin arkasındaki sır da bunu ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka programda Tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarabah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü Uyvelbab Allah'la konuşuyor. Uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki: "Atiullah ve atiur Resul." Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhassere var. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihsan ve nimet. Birinci sual, ihsan ve nimetin muhtevası nedir? Allah-u Teala'nın bize ihsanları nedir diye bir sual sorulursa şu cevabı rahatlıkla verebiliriz. Hava, su, akıl, hafıza, fizik vücut hepsi birer ihsandır. Bir insan müşrine ulaşmadan evvel Allah'tan gelen her türlü güzellik o kişiye yapılan Allah'ın ihsanlarıdır. İhsan doğumumuzda beraber başlar. Allah insanın yaşamasına imkan verecek her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Bir ihsan olarak ona vermiştir. Ne zaman ki mürşidimize ulaşırız, bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak her hediye ihsan, nimet adını alır. Mürşidimize ulaşana kadar Allah'ın bize verdikleri hepsi ihsandır. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'tan aldığımız her şey birer nimettir. Ve Allah'ın nimetleri bizim Allah'a teslimimiz için baz teşkil eder. Nimet nefs tezkiyesini en yukarı çıkacak olan bütün imkanları bize hazırlayan birer güzellikler demetidir. Örneğin Allah-u Teala biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala'nın verdiği 7 furkan peşinden Allah'ın kalbimize hidayetle ulaşması, Kaf 33'e göre kalbimizin Allah'a dönmesi, Enam 125'e göre göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılması, arkasından Zümer 22'ye göre kalbimize nurun ulaşması, Hadis 16'ya göre huşu sahibi olmamız ve huşu sahibi olan kişinin Allah'tan aldığı 12 tane ihsan. Peşinden huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eder. Allah'ın mürşidi bizler için bir nimettir. Çünkü Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak onların aralarında kendi kavmin içinde kendilerine bir Resul bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitab-ı hikmeti öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Görüyorsunuz ki, mürşid bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Ama mürşitten önce Allah-u Teala'nın bize verdikleri 12 tane ihsan, hepsi ihsan üyetindedir. Mürşide tabi olduktan sonra her şey, ihsanlar Allah'tan bize verilenler hepsi nimete dönüşüyor. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlar için Allah'ın insanlarında fark var mıdır? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُوْبَرَ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَنَا اَمَارَتِمْ بِسُوْ اِلَى مَا رَحْمِيَ رَبِّي Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs suyu olan şerri emreder. Velise şer bizim nefsimizdendir. Hayır Allah'tandır. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Ama ne zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederse işte şu ayette görüyorsunuz ki وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Yani şerrin insan nefsinden olduğunu, hayrın da Allah'tan olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Nefs başlangıçta muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle devamlı şerri talep eder. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecelliyeti nefsen müstesna. Çünkü o noktadan itibaren nefs tezkiye olmaya başlıyor. İman kelimesine etrafında biriken fazıllar kalbin nurlanmasını sağlıyor. Şeytanın nurlara tesiri yoktur. Öyleyse her iman kelimesi etrafında biriken fazıl miktarı o oranda şeytana kul olmaktan kurtulduğumuzu, o oranda nefsimizin tezkiye olduğunu ve o oranda da ruhumuzun gök katlarında yükseldiğini söyleyebiliriz. Manevi tekamülün başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu noktaya kadar herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama bu değerlendirmede eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bundan sonraki Allah'ın ihsanlarını alamazsınız. Nimeti de hiçbir şekilde almanız mümkün değildir. Biz Allah'a doğru Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attığımızda, Allah-u Teala da hemen harekete geçer ve ihsanları birer birer vücuda getirir. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi varsa bundan sonraki ihsanları da aldık demektir. %2'lik huşu sahibiysek ondan sonraki nimete de ulaştık demektir. Onun için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Tabi olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bizi uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sapaşık bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayı sapaşık bir düşmandır. Başlangıç noktasında herkes şeytan adımlarına tabi bir durumda ve şeytan da nefsimizin manevi kalbinde %100 19 afete tesir eder ve nefsimizin manevi kalbindeki her afetin talebi şeytanın emrini oluşturuyor. Aslında biz talep ediyoruz. Nefsimizin talebine uyuyoruz. Ama şeytan da burada o talebi daha da güçlendirerek bize emir haline getiriyor. Bize yaptırtıyor. Ama ne zaman şeytanın boyunduruğundan kurtuluruz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. İşte 7 tane ayet-i kerime. Her devirde şeytan insanlara kötülüğü öğretiyor. Her devirde de Allah-u Teala insanlara iyiliği öğretiyor. Hayır bize derecat kazandırıyor. Sevap bize derecat kazandırıyor. Hasenat bize derecat kazandırıyor. Salihat da bize derecat kazandırıyor. Bunun zıttı olan şer derecat kaybettiriyor, günah derecat kaybettiriyor, seyyiat derecat kaybettiriyor. Ama salihatın karşılığı yok. Ancak ıslah edici amellerle amel-i salihat işleyebiliriz. Üçüncü sual, nimetlere kavuşmakla kurtuluşumuz arasında ilişki nedir? İşte Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Bütün nimetler bizi mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına götürmek içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları birer birer geçecektir. Mürşidine ulaşacaktır. Mürşid bir nimettir. O kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Allah'ın kulun üzerinde görmek istediği nimet devri imamın ruhu. İkinci hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Gerçekten de ister Ali İmran 164 olsun, ister Ali İmran 103 olsun. Ali İmran 103'te ne diyor Allah-u Teala? وَحَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَقُوا فَرَقَلَا اَيْلْمَيْنْ وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اَسْكُنْتُ مَدَاءً Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا O nimetiyle kardeşler oldunuz. Kalplerin sevgide birleşmesi, evrin imamın ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle gerçekleşiyor. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayın. Yine Bilal Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağlığına soluna başka çizgiler, bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İşte bu Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. Ama sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki üzerimizdeki nimet devrin imamının ruhu. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala'nın bize bir nimeti. Maide 3'te el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radeytu lekum el-islam dine. Yani buradaki nimetimi tamamladım olayı tamamlığı Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi manevi açıdan diriltecek ihsanlarda bulunacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ona ibadet yaparak, onu anarak, ona şükrederek.
3: Allah alacak o illahı yani. Bizim elimizden gelen bir şey yok.
1: Ölmeden önce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
3: İbadeti bolca ibadet yapacağız, Allah'a ulaşacağız, şey yapacağız.
4: İbadet, iyi insan olmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak diyelim yani.
1: Allah'ım ben de Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi sana ulaşmak, senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani ulaşmak isteriz de bize imkansız yani.
4: Var ama onu yapmak için de bazı şeyleri yapmam gerekiyor. Öyle durup dururken hani ben evliya olayım, alim olayım yani o tip şeyler değil. Belli bir yol kat etmem gerekiyor ki ondan sonra o dileklere ulaşabileyim.
1: Allah'ı dileyerek Allah'la birlikte kat etseniz o yolu daha güzel olmaz mı? Kolaylaştırmaz mı Allah-u Teala?
4: Tabii ama yani ne yapıp ne yapmadığımı biliyor musunuz? Sonuçta emir ve yasaklar onlara uyduğumuz müddetçe o yolda ilerlemez miyiz?
1: Bu duayı edin diyor sadece. Beklentisi bu bizden. Geri kalan her şeyi ben yaptıracağım.
4: Tamam biz de o duayı edelim o zaman. Yani o kadar kolaysa dediğiniz gibi o duayı edelim.
3: Allah'ım seni çok seviyoruz. Senin yeri evliyaların gibi olmayı istiyoruz.
2: Ölmeden önce sana ulaşmak istiyoruz. Yaşarken sana yaklaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda beni bir mesafe kat etmem. Gerekiyor ki ondan sonra bu tip dileklere ulaşabileyim dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekir mi? Adı üzerinde mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın bize verdiği her şey bir ihsan hüviyetindedir. İhsan da Allah-u Teala'nın karşılıksız verdiği bir güzelliktir. Sadece Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Çünkü ihsanlar ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın şartı olan nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Onlar olmayınca biz kalbimize iman yazılmaz. Derin imamın ruhu başımızın üzerine gelmez. Kısaca yedi nimeti alamayız. Yedi nimetin bize verilebilmesi mürşide tabi olduğumuzdan öncesinde ihsanlara sahibi olmamız lazım. O ihsanlar da bir dilektir ve karşılıksızdır. Yani biz bir şeyler yapıp da Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor, peş peşe edip furkan veriyor, onun karşılığı değil. Sadece biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bize ait olan bir dilek, geri kalan kalbinde bu dileği Allah'ın gördüğü kim olursa olsun, mutlaka peş peşe ona 12 tane ihsan verir. Risale'ye ulaşmayı dilemek için kişinin belli bir din bilgisine sahip olması gerekmiyor. Sadece bütün devrin imamları, bütün kayyum resulleri, bütün veli mürşitler, bekir mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyorlar. Davetin kabulü yeterlidir. Hazreti Ömer onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bütün mesele Allah'ı bilip itaat etmek, şeytanı bilip ondan kaçınmak, dünyayı bilip ona meyletmemek. Bu da neyle mümkündür? Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim Allah'ın davetine icabet ederse, o Allah ve Resulüne itaat edendir. Kim de Allah'ın davetine icabet etmese, o Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Davete icabet etmeyen Allah'a ve Resulüne isyan eden, şeytana itaat edendir. Ve şeytana itaat eden de dünyaya meyledendir. Çünkü şeytan

0: kadar kolaya indirmiş ki sadece tek bir dilek. Ya Rabbim, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deyip kalpten bir dilekle bunu deyip ölen kişi hiçbir amel olmasa bile cennete girecektir. Kişi yaşarsa Allahü Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi tabi olacaktır, ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Devam eder 5-6 ay içerisinde ruhu Allah tarafından ulaştırılacak. O kişi kendi ulaştırmış gibi de bunun mükafatını yaşayacaktır. O sebeple Şura 13 ve 27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهَ دِلِينَ دَلَالَةَ بırakır. Zaten başlangıçta herkes delalette. وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ve kendisine yönelik ulaşmayı dileyeni de kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah'u yeşte bileyi men yaşa ve yediyeli men yünüp. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan özel ihsan alan kişi, mürşidinin tabi olduğu anda da manevi nimetler almaya başlayacaktır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın dostu, Allah'a yakın olan, Allah için ibadet edenin.
3: Yol gösteren, yani alimler diyelim.
4: Ben de hiç öğrenmedik, şimdi gitmedik. Varmadık, şimdi vardık desek yalan olur.
1: Bundan sonrası için düşünür müsünüz? Allah-u Teala istiyor ki, ben diyor kimi tayin ettiysem o rehberden.
4: Gidemiyoruz yani şimdi, gidiyoruz desek yalan olur. Şimdi
1: engel olan şey ne?
4: Ben gideyim desem yeri geliyor, eşim göndermiyor.
1: Ne faydası var, neler yaşarız?
2: Allah'a daha yakın.
4: Daha iyi oluruz, daha iyi yaşarız. Ahiretimize, dünyamızı daha güzel öğreniriz.
3: Doğru yola gitmemizi sağlar. Yani çok daha huzurlu olur. Yani bedenen de, ruhen de o huzuru hissederiz diye düşünüyorum.
1: Allah bizim için bir rehber göndermiş. Nasıl bulacağız?
2: Ancak ibadet yaparak.
3: Yani şu anki teknolojiyle istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde bulabiliriz. Yeter ki isteyelim. Yani her yerde var sonuçta. Cemaatler, yani bir camiye gittiğiniz zaman bile orada illaki birileri var.
1: Allah-u Teala diyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz. Ben size rüyanızda göstereceğim diyor. Kılmak ister misiniz, merak ediyor musunuz?
4: Kılmayayım, illa kılarım yani.
3: İsterim tabii ki.
0: Sahibinin mürşide ulaşmak konusunda ben gideyim desem eşim izin vermiyor dedi. Allah'ın yoluna girmek isteyen kişilere engel olması doğru mudur? Hayır tabii ki. Ankebût suresinin 8. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. Yetmez bir ikinci emir talimatıda ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten evvela kendinizi daha sonra evladı yanınızı koruyun. Öyleyse olay buysa Allah-u Teala diyor ki anneniz babanız bile olsa kim sizi Allah'ın dininden, emirlerinden vazgeçirmeye çalışıyorsa onlara dinlemeyeceksin, itaat etmeyeceksin. Bize yapılan bir davranış Allah-u Teala'nın emri olursa biz ondan üzülmeyeceğiz. Ama o davranış eğer Allah'ın emretmediği bir tarz davranışsa hayır, buna hakkı yok. Çünkü yalnız Allah'ın emrettiği hudutlar içerisinde huzur vardır, mutluluk vardır. Öyleyse fesat çıkaranlardan olmayacağız. Kim ki kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o fesat çıkarandır. O insanlar Allah yolundan men edendir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbinize inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Allah-u Teala ayetlerinde ihsan edenleri sevdiğini buyuruyor. Kulun insanda bulunması ne demektir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala ayetlerinde ihsan edenleri sevdiğini buyuruyor. Kulun ihsanda bulunması ne demektir? Kulun ihsanda bulunması Allah'ın kendisine verdiği parayı, Allah'ın kendisine verdiği rızkı başkalarına ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine verdiği manevi değerleri başkalarına ulaştıranlar da aynı şekilde ihsan sahipleridir. Kul her zaman ihsanda bulunabilir. İhsan için bir zaman söz konusu değildir. Ama insanın gerçek sahibi sadece Allah'tır.

0: Allah kişiyi ihsanla donatır, o da başkalarına ihsan eder. İnsanın verdiği sadece ihsan huzurları içerisinde kalır. Nimetin sahibi sadece Allah'tır. Rahman suresi 60. ayet-i kerimesinde Hel cezaul ihsan yalel ihsan. İhsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki, olabilir mi? Evet. Yani ihsan edene ihsan etmek. Allah-u Teala Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Karun'a Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Yeryüzünde fesat çıkartma. Muhakkak ki müfsitleri Allah-u Teala sevmez. Yani Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Allah nasıl karşılıksız bize veriyorsa bizim de aynı şekilde karşılıksız etrafımızdakilere vermemiz gerekiyor. Ahsin kema ahsanallahu ileyke. Yani ihsan et, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Kasas 70'te Firavun'a söylüyor, Karun'a söylüyor. Ama Karun'un cevabına Kasas 78'de Karun diyor ki hayır diyor, bu bana ilmimden dolayı verdi. قَالَ اَنَّمَا اُتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ اِنْدِي Ben ilmimden dolayı bunların sahibi oldum. وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْ هُوَ قُوَّةٍ Ondan evvelki, ondan daha kuvvetli, ondan daha üst seviyede zenginliği sahibi olan insanları yerle bir ettiğini bilmiyor mu? لَا يَسُلُوا عَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ Evet, Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesi Kasas 77'de bunu söylüyor. İnfak etmek her zaman Allah-u Teala'nın temel emridir ve vermemiz gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: İnsan olmak Allah'ın büyük bir nimetidir ve yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala onlara zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Önemi Allah'a yaklaşmak, iyi bir Müslüman olmak.
3: Allah'a çokça zikredersek illahı inşallah kavuşuruz Rabbime inşallah.
4: Ben her sabah çıkarken duamı ediyorum. Yolda giderken dua ediyorum. Sürekli bazı şeyleri tekrarlıyorum. Sürekli tövbe ediyorum. Hani gün içinde zaten bunları ben sürekli yapıyorum. Oradan yana kendimi biraz huzurlu hissediyorum. Yani o dediğim gibi maneviyen bana bir ruh veriyor. Yani
3: Allah'a ibadet edeceksin, bolca zikredeceksin.
1: Sürekli zikir yapan, Allah'la beraber olan bir insan sürekli mutlu olur mu?
2: Mutlu olur.
3: İbadeti çok yaptıkça insan daha kötülüklerin daha geri kalıyorsun. Ha yapmıyoruz inşallah. İlla insanız, kuluz, hatamız, günahımız vardır. Ama insan ibadet yaptıkça vücut daha dinç oluyor.
4: Yani bilemiyorum çünkü sürekli onu yapacak bir şeyimiz olmuyor. Günümüz yaşam şartları maalesef yani ibadete bile harcayacak vaktimiz olmuyor maalesef. Acı bir gerçek. Bir de nesil değiştikçe, ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Neredeyse çok az bir şey biliyoruz. Kendi çocuklarımıza onun yarısı kadar öğretebiliyoruz. Belki de çok az öğretiyoruz. Ondan sonrakiler hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz nesil ilerledikçe biz de zor öğreniyoruz. Kendi çocuklarımıza da onun yarısı kadar öğretebiliyoruz. Ondan sonrakiler belki hiç öğretemeyecek diye düşünüyorum. Allah'ın doğruları zaman geçtikçe unutulacak mıdır? Her devirde kesinlikle öğrenenler vardır ve öğretenler vardır. Her devirde öğretenler Allah'tan öğrenen en ön sırada devrin imamı var. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Ve onların etrafında 7 sabah 4 tesmih yaşayan veli mürşitler var ki Allah Teala tarafından bunlar irşada memur ve mezun kılınanlardır. Ama her devirde öğrenenler de var. İnsanlar hafızayı beşer nisyanla maludur, unutmakla hastadır. Sözünün gereği olarak unuturlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unuturlar. İşte onun için Allah-u Teala Resullerini, biz onları sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz diyor. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Kim o Resul'e inanırsa, tabi olursa ve böylece İslam'a ulaşırsa onlar için korku yoktur, onlar mazlum olmazlar diyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَمُرْسَلِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuza sürdüğüm öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz nimetiyle inşallah. Uygun görürsünüz. Sualimi sormak istiyorum. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerin arttırmasıyla şükür kavramı arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Daha evvel herkes için bir hayra karşılık Allah bire 10 veriyor. Ama ne zaman mürşidimize tabi olursak, o zaman Allah-u Teala şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. İbrahim 7 وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Bu derecat arttırımı 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 700'e kadar ulaşıyor. Bakara 261'de mürşide tabiyetle birlikte Allah'ın üzerimizdeki nimetini arttırmasıyla şükür kavramı devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderiyor. Ve bu nokta itibaren üst seviyede bir şükrün sahibi oluyoruz. Değer 3'te biz sizi yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dinleyen küfreder kafirlerden. Allah Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre veya küfre dayalıdır. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. Şükredenlerin nimeti arttırılacaktır. Allah Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman kuluna 1'e 100 vermeye başlar. Nimetlerin kadrini bilmeye çalışın. Kadrini bilirseniz nimet artar. Kadrini bilmezseniz nimet azalır. Her şey sizin düşünce standartlarınıza göre tayin eder. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe istiğfar nedir? Nasıl yapılır? Tövbe kişinin günahlarını bir daha işlememek üzere Allah'tan af ve mağfiret talep etmesidir. Nefsine uyduğu her noktada şeytanın da devrede olması hasebiyle kişi hevasına uyuyor ve günah işliyor, derecat kaybediyor. Ama eğer bunun kendisine verdiği huzursuzluğu, mutsuzluğu idrak eder de ben bu halde nasıl kurtulabilirim diye Resullerin davetine icabet ederse, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala'nın peş peşe o kişiye 12 tane ihsan verdiğini ve onun mürşidine ulaştırdığını görüyoruz. Tövbe kapısı mürşidle açılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ruhun gök katlarındaki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Ama güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bir, güneşin batıdan doğması ölümle, iki, daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşiyor. Can boğaza gelince o kişi için güneş batıdan doğmuştur. Ama daimi zikre ulaştığımız zaman da artık o kişinin kalp gözü açılmıştır ve o olay tahakkuk etmiştir. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İnsandan daha üstün varlıklar var mıdır açıklayabilir misiniz? Hayır, en üstün varlık insandır. Çünkü şu kainatta Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruh sadece insanda mevcuttur. Ne meleklerde ne cinlerde. Kısacası şu anda ekranımızda slaytı görüyorsunuz. İnsan diğer yaratılanlardan 19 özellik itibariyle üstün yaratılmıştır. Evet, görüyorsunuz 19 tane özellik. Ayetleriyle birlikte sizlere veriyorsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, hocam efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda bir kişi Allah'a tevekkül etmezse o kişinin kuvveti gider diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'a nasıl tevekkül edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Nizâ etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. İhtilafa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Yani daima tevhidde olmak, sırat-ı müstakimde olmak, bir ve beraber olmak, etrafımızdaki insanlarla ihtilafa düşmemek asıldır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Açıklayabilir misiniz? Çünkü Allah'ın ruhunu varlıklar alemine taşıyabilen tek varlık o insandır. Varlıklar aleminde meleklerde Allah'ın ruhu yoktur. Cinlerde Allah'ın ruhu yoktur. Hayvanlarda yoktur. Bitkilerde yoktur. Cansızlarda yoktur. Hiç kimsede yoktur. Sadece insanda vardır. Ve Allah Teala Hazreti Adem'e melekler ve cinler secde edin dediği zaman ona üfürdüğü ruh sebebiyle aslında o secde Allah'a secdedir. Allah'ın zatından ruh üfürmesi sebebiyledir. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe 97 ayetini açıklar mısınız? Tövbe 97 ayette muhterem efendim tefsirinde şöyle, bu ayet-i kerimede Bedevi Arapların Allah'ı ve Resulü inkar açısından durumları işaret edilmektedir. Onlar Allah'a inkar ve nifak sadedinde diğer Araplardan daha şiddetlidirler. Bedevi Araplar, Arap soyundan olup yerleşik olarak şehirlerde oturmayanlardır. Göçebe Araplar. Allah'ın Resulüne indirdiği helallerin, haramların yapılması ve yapılmamasını lazım gelen Allah'ın farzlarının sınırlarını vardır. Bedevi Araplar ise bu sınırlara riayette daha çok kusur edenlerdir. Amasya'dan bir karşı muhterem hocam, bütün güzellikler, iyilikler, insanlara faydalı olan şeylerin hepsi İslam dininin içinde var mıdır? Evet. Hiçbir güzel yoktur ki İslam dininde yer almasın. Hepsi de insanoğlu, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için vücuda getirilmiş Allah tarafından. Düzce'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe edince çok büyük de olsa günahımız affoluyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Hayır. Tam tersi, bu şeytanın bir tuzağı. Tövbe edince çok büyük günah da, büyük de olsa günahımız affoluyor. Tekrar günah işleme ihtimalinden dolayı tövbe etmemek daha iyi olmaz mı? Sevgili kardeşlerim, hayatımız Allah'ın elindedir. Hiç kimse saniye sonrasını garanti edemez. Ama Allah Teala Tövbe Suresi'nin Nisa Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlardan birine ölüm gelinceye kadar seyahat işleyenlerden, kötülük yapanlardan gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap vardır. Öyleyse olay buysa o sonsuz azabı yaşamak mı, yoksa tövbe edip Allah'ın affı mağfiretine nail olmak mı? Hangisi geçerli? Geçerli olan Allah'ın affı ve mağfiretine nail olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman Sayısal denge yine var. 10^-13 cm uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasselavad. Amin.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalp temizliği. Hani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vücutta bir et parçası var. O salahtaysa vücudun bütün huzurları salata, o ifsattaysa vücudun bütün huzurları ifsatta. İşte o kalp. Öyleyse bu kalbin temizliği, nefsimizin ıslahı ve afetlerin yerine faziletlerin yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Böyle bir olay kalp temizliği olarak geçer. Birinci sual, insanların başlangıçta kalbinin temiz olduğu sonradan karardığı doğru mudur? Hayır. Bir insanın benim kalbim temiz demesi Allah'ın kanunlarının karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değildir. Çünkü doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkaranlıktır ve bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Kalbin temizliği evvela yedi kalp şartına bağlıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En nezafetu minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kapkaranlık olan kalbimizin temizlenebilmesi mümkün değil. Sonra ne zaman ki Allah'ın nuruna gireriz, nefs seskesine başlarız. Zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip kalbimizin içine yerleşmeye başlar. Ancak bu standartlar nefsimizin kalbini zulmetten nura çıkartır. İşte hadis-i şerifte de temizlik en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir buyuruluyor. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman genellikle birçok insan hep yaptıkları yanlış söylemlerle, davranışlarla hep kendisini temize çıkartır. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Elem terelellezine yüzekkün enfusekum Belillahi yüzekki men yeşâhu. Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettikleri söylenenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de öyle mi? Evet. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Yani bu küçük günah büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Tekrar ediyoruz. Şeytan Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Ey amel olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, şeytanın adımlarına tabi olmuştur. O, gay yolu üzerindedir ve öyle bir hayatı yaşar. Şeytan da onlara fuhşiyatı münkeri emreder. Şimdi Necm 32'ye baktığımız zaman, eğer siz küçük günahlar hariç büyük günahlardan vazgeçerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala vakki Rabbiniz mağfireti bol olandır. Sizi topraktan yaratmıştı. Siz annelerinizin karında cenindiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefsinizlerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Öyleyse başlangıç noktasında herkes annesinin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle buyuruyor. Öyleyse cehalet standartında Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Allah Teala sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Hiçbir şey bilmiyor halde, yani cehalet içinde dünyaya geliyoruz. Nitekim Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor. İnna aradna emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşrakna minha ve hamalel insan innehu kana zalumen cehula. Zalumen cehula. Yani o zulmedendir ve o kesinlikle cahildir. Cehalet içindedir işte. Annelerimizin karnından cehalet standartları içerisinde dünyaya geliyoruz. Ama Allah Teala katından Resuller gönderiyor, bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Nahl 78'de belirtildiği gibi bizi işitici, görücü ve idrak edici kılıyor. Ve bizim müşkülümüze ulaşıyoruz. Oradan zulmetten nura çıkıyoruz. İkinci sual, kalbi temizleyecek en güzel amel nedir? Kalbi temizleyecek en güzel amel zikirdir tabi. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle iza tedeytum. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü kalbi bela günde nefsimiz yemin vermiş. Yeminimizi yerine getirmek üzerimize farzdır, borçtur. Siz hidayetteyseniz, yani nefsinizin yeminini yerine getirirseniz, delalette olanlar size zarar veremezler. Evet, delalette olanlar bize zarar veremez. Mümin 40'ta men amile seyyeten felâ yüzeyle misleha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve müminun fe ulâke rukhuna cennete yerzukuna bi gayri hisâb. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve müminun. Kim, kadın erkek, salih amel işlerse ve mümin olursa. Öyleyse salih ameli diğer insanlar da söyleyebilir. Ama nefsimizi ihsan edebilmesi şartı mümin olmamıza bağlı. Başlangıçta da herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ankebut 45'te Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bunların en büyüğünün Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini de temizler. Onun adı salihattır. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel demektir. Şimdi hayır var, derecat kazandıran, bunun zıttı şer var. Sevap, derecat kazandıran, bunun zıttı günah var. Hasenat, derecat kazandıran, bunun zıttı seyyiat var. Bir de derecat kazandıran salihat var. Ve bu amel-i salihat belki de bunun zıttı gaflet. Salihatın zırtı gaflet. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Zehirlenmiş olan kalplerin, düşmanlıklarla dolu kalplerin panzehiri zikirdir. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, öyle mi ki birçok amel var, bunlar arasında en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp şehit olmaktan daha kıymetlisini söyleyeyim mi? Bu Allah'ı zikretmektir. Belki bu hadis-i şerifi numaralandırmak doğrusu bir, amellerin en iyisi. İki, en temizi. Üç, dereceleri en fazla yükselten. Dört, altın, gümüş infak etmekten daha hayırlı. Beş, düşmanla karşı karşıya gelip şehit olmaktan daha üst seviyede bir amel söyleyeyim. İşte o Allah'ı zikretmektir. Evet, demek ki Allah'ı zikretmek, Allah-u Teala ibadetlerin sultanı olarak ifade ediyor. Üçüncü sual, kalbi hiç temizlenmeyecek insanlar da var mıdır? Evet. Onlar kıyamete kadar kalplerinde hep küfür kelimesi yazılı olarak kalacak olan ve düzelmeyecek olanlardır. Tövbe suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konunun açık bir ifadesini taşıyor. Gönüllerinde, kalplerinde maraz bulunanlar, yani tabi olmayanlar. فَمَنْ لَزِينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٌ فَزَادَهُمْ رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Evet, yani kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar وَزَادَتُهُمْ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٌ Yani hastalıklarını arttırıyor. رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ Ve bu şekilde ölenler, onlar hiçbir zaman kalbi temizlenecek olan insanlardı. Onlar aslında insan şeytanlar. Her geçen günde şeytanın karanlıkları nefsin kalbine girdiği için sadece karanlıklarla dolu olan bu kalbi adım adım sertleştirir ve daha da çok karartır. Kasvet içine bırakır. İşte böyle olan insanların küfürleri küfür katılarak arttırılır. Onlar kafir olarak ölürler. Evet, gerçekten hem Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesi hem Tövbe suresinin 25. ayet-i kerimesi hiçbir zaman kalbi temizlenemeyecek olan insanlardan bahsediyor. فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٍ وَلَمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ayetleri, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı yalan, hayattayken Rabbine Allah'a ulaşmasını yalanlamaları sebebiyle ve kalplerindeki küfür sebebiyle onlar kalpleri hiçbir zaman temizlenemeyecek olan insanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Öncelikle kimseye zarar vermez bence. İnsanlara iyi gözle bakar, yardım etmeye bakar. İnsanlara ve tüm mahlukata şefkatle bakar.
3: Huyu güzel olur, merhametli olur, iyiliksever olur. Orucunu tutar, namazını kılar, her şeyi yapar.
4: Allah'ı anmakla kalpler mutmain olur. O yüzden de Allah'ı anmadığımız zaman biz her şeyden soğuyoruz. Yani her şeyden ve dünyaya daha yaklaşıyoruz. Fakat Allah'ı andıkça biz ahirete, dünyaya, çocuklarımıza, herkese, yani bir çiçeğe bile şefkatle yaklaşıyoruz.
1: Sizce zikrin insana yaptığı etki başka şeyler de sağlanabilir mi?
3: Sağlanır. İyilikle, iyilik yaparsın, zikir olur.
2: Doğuda yoga yapıyorlar. Yoga diye bir şey var ama bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok bence. Müslüman olarak biz 5 vakit namazımızı kılsak, abdestimizi alsak onları yapmamıza gerek yok bence.
4: Aslında bütün hepsi yoga, meditasyon, bunların hepsinin özü ve anası aslında bir yere ulaşmaya çalışmak. Ve insanların yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bizim direkt yani Müslümanlar olarak ona ihtiyacımızın olmamasının sebebi, ben öyle düşünüyorum. Yani namaz kıldığımız için, işte bir Ramazan'da itikafa girdiğimiz için, bunların hepsi zikir ve şükür olduğu için biz o tarz şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Yani ben mesela hiç işte yoga yapayım, ben de işte meditasyon yapayım demedim. Çünkü buna ihtiyacım yok.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir konusunda doğuda yoga yapıyorlar ama biz Müslüman olarak 5 vakit namazı klasik olarak da ihtiyacımız yok dedi. Yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi yapar mı? Hayır. Yoga, transandantal meditasyon, reenkarnasyon, astral seyahat, hipnotizma, ilmin nücum, bütün bunlar hepsi şeytanın zulmani ilimleri, zikir sahtekarlığı, hepsi tamamen şeytanın uşaklarının insanlara kabul ettirdiği batıl şeylerdir. İnsanın mutluluğa ulaşmasında hiçbirinin bir zerre kadar dahli yoktur. İnsanoğlu yaratılan mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratılmıştır. Eşrefi mahlukattır. En şerefli varlık olan insan, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için dilediği tek şey, hedef, mutluluktur. Ve mutluluk da o insanların zannettiği gibi zevkler, hoşlanmalar, sevinmelerle değil, üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir olaydır. Dolayısıyla yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi, yani mutluluğu asla sağlayamaz. Yoga, transandan meditasyon, okült kültürün, yani şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, şeytanla kurulur. Evet, yogada, transandan meditasyonda da ilişki şeytanladır. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar dolmaktadır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Stresten kurtulacağız diye yoga, meditasyon yapan insanlar, çözüm yolları olmayan bu dönemeçten kaybolmuş olabiliyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor ve devamlı iblisin sahtekarlığıyla kendilerini mutlu zannediyorlar, öyle gösteriyor. Ama aslında asla böyle bir olay söz konusu değil. Bir, Allah'a giden yolda aydınlığa gidiş her zaman biraz daha Allah'ın nurlarla bezenme var. İki, karanlığa gidiş, ulaşmayı dilemeyenlerin, şeytanın adımlarına tabi olanların her gün biraz daha kalplerinin kararması, kalplerin kasitun olması ve maraz sahibi kalplerin bu standartta olması. Kalplerinde maraz olanlar, şeytanın negatif etkisi bu kalpleri hasta olanlarla kalpleri kasiyet bağlayanların üzerindedir. Hac 53'te valiyec ale mayl ku şeytanu fitneten lillezine fi kulubi meredin vel kasiyeti kulubum. Yani şeytanın ilka ettiği fitneler kimler içindir? Kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar içindir. Ama Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ O kendilerine ilim verenler bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ Resulün, Veli Resulün, Nebi Resulün söylediği Allah'tan gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ Ona iman ederler. Allah da onların kalbine ihbatı koyar. Evvela onun söylediklerine iman etmek manasına varmak, daha sonra kalplerine ihbatı koymak, ekineti alıp fıkıh hasasını açıp ihbatı koymak. Ve tubitu lehu kulubuhum innallaha lehadiyellezine aminu ila siratil mustakim Allah Teala amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
5: Dua. İslam'ın 5 şartını yapabiliyor muyum? Zaten 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum.
1: Yaşarken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını, geri dönmesini ister miydiniz?
3: Tabii ki. Öyle olsaydık her yönden, her şeyden çok mutlu olurduk.
5: Evliya Allah'lar ya, ulaşmıştır. Konya'ya gittiğim zaman mesela orada çok etkilenmiştim Mevlana'dan. Binlik
4: bir tesbihi vardı. Çilehanelere insanlar gidip kendilerini kabz etmişler. Orada tabii ki de Allah-u Teala'ya ruhları, hatta belki bedenleri bilmiyoruz ama ulaşmıştır. Öyle düşünüyorum yani. Kendini tamamen ona adamak, rabıta derler. Bir saat de olsa rabıtada durun yani. Rabıta ne demektir? Allah-u Teala'yı düşündüğün saat dilimi. Her şeyden, dünyadan uzaklaşıp hani bunu yapanlar ulaşıyordur muhakkak.
3: Allah'ın veli kulları, onların yaptıklarını, şu kadarını yapsam bana ne mutlu ne mutlu.
1: Ona ulaşmayı dilememizi bekliyor. Kalbi taleplerinizin arasında bu var mı?
4: Kalbi dileklerimiz arasında tabii ki de bu var ama mesela şöyle düşünüyorum, işte deminden beri buraları gezerken biz uzaktan geldik. Bakıyoruz, aa arabalara bak, aa evlere bak, aa yıllara bak derken baktığınız zaman ne oluyor? Kalp dünyaya daha çok meylediyor. Ama bir camiye gittiğimiz zaman, ama bir Yuşa Hazretlerine gittiğiniz zaman ne oluyor? Kalp ahirete ve Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmış oluyor.
3: Allah'ım yaşarken sana çok böyle yakınlaşmayı, ulaşmayı isterim.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyoruz. Yaşarken sana ulaşmak istiyoruz.
0: Misafirimiz İslam'ın 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum dedi. Müslümanlığın göstergesi İslam'ın 5 şartını yerine getirmek midir? Hayır. Samimiyetle Müslüman olduklarına inanan, bu Müslümanlığı İslam'ın 5 şartıyla yaşadıklarını zanneden büyük bir kitle var. İslam'ın 5 şartı değil, İslam 7 şarttan, 7 farz emirden ibarettir. Bu 5 şartta bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si de zikir mutlaka eklenmelidir. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam olamaz. Her şey bunun üzerine bina edilir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İşte Allah-u Teala konuyu en veciz şekilde Zümer 54'te açıklıyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُمْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ Kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmeden Allah'a teslim olmak hiç kimse için mümkün değil. Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve iştebakum bir hakkın cihatla Allah için cihad edin. O sizi seçti. Ve ma ceala fiddini min haraç dinde size bir zorluk kılmadı. Millete ebiküm İbrahim'e babanız İbrahim'in milleti. Huve semâkül müslümîne min kablîye fiyâza. Bundan önce de ve bu Kur'an-ı Kerim'de de size Müslüman ismini o verdi. Liyekûnû Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnû şuhâdâ alennâz. Siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Ve akdîmü selâte ve âtü zekâte. Resulün üzerimize şahit olması tövbe sırasında gerçekleşir. Şahitlerin birincisi Allah. Şahitlerin ikincisi Resul olan devrin imamı. Şahitlerin üçüncüsü Resul olan devrin imamının ruhu. Şahitlerin dördüncüsü mürşidin kalp gözü. Şahitlerin beşincisi amel defteri. Şahitlerin altıncısı kiramın katibe melekleri. İşte Allah Teala diyor ki Resul sizin üzerinize şahit olsun. Bu Resul devrin imamıdır. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Yani mürşidin kalp gözü. Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiretin ene ve men ettebani. Öyleyse kişinin hedefine ulaşabilmesi bir kere daha haç 75'e bakalım. لَيَكُنَ رَسُولُ شَيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُنُ شُوَادَيْ عَلَى النَّاسِ فَاَقْنِمُ السَّلَاةَ Namaz kırın, وَاَتُ زَكَاتَ zikredin, وَاَحْتَسَمُ بِاللّٰهِ ve Allah'a sarılın. Yani اَقْنِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتَ وَاَحْتَسَمُ بِاللّٰهِ Allah'a sarılın. Allah'a sarılmak ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmaktır. Yani Allah'a sarılın. Huve mevlakum. O sizin mevlanızdır. Ve ni'mel mevla ne güzel mevladır. Ve ni'mel nesir ne güzel yardımcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemli bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemini bizlere açıklar mısınız? Hizmet tasavvufun ruhudur. Allah'ın yolunda olmanın temelinde bu vardır. O hizmet Allah için yapılır ve kişinin kalbini temizler. Hele bu hizmet zikir ile yapıyorsa hem hizmetten derecat kazanacaktır hem de zikirden derecat kazanacaktır. Daimi zikir yapan kişi nasıl bir her saniye derecat kazanıyorsa, hizmet yapan kişi de hizmeti boyunca devamlı derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın yolunda hizmet, zikirle benzer bir hüviyet taşır. Tabi eğer Allah'ın yolunda hizmet size bir angarya gibi gelmiyorsa sözlerim geçerlidir. Eğer başkalarına gösteriş yapmak için hizmet ediyorsanız bu gerçekleşemez. Hizmetin sizin için bir tutku olması söz konusu olmalıdır. İnsanlara gösteriş için yapanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet gününde ey kulum ben sana mal verdim ne yaptın? Ben Allah senin yolunda harcadım. Hayır diyor sen yalan söylüyorsun. Evvela adam şehit olmuş olarak bilmiyor. Huzura getirilir. Adam şehit olmuş olarak biliniyor. Huzura getirilir. Yani şehit olmuş birisi huzura getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır. O da ulaşacağı nimetleri tanır. Ve Allah ona şu nimetlere karşı ne amel işledin diye sorar. Adam senin yolunda cihat ettim, nihayet şehit oldum. Yalan söyledin, bilakis sen kahramandır desinler diye için savaştın. Nitekim hakkında şu söylenmiştir, buyurur, sana emir verirken de bu kimse cehenneme atılır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Yine bir adam daha getirilir. İlim öğrenmiştir. Öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Ne amel işledin diye sorar. Senin rızan için ilim öğrendim ve başkalarına öğrettim. Kur'an okudum der. Yalan söyledin. Sen alim desinler diye yaptın. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Gerçekten de bunları söyledi, buyuruyor. Emir verilir, adam cehenneme atılır. Bir başkasına, sana mal verdim. Bir başkası daha getirilir, Allah'ın kendisine bol nimet verdiği, çeşitli maldan bolca sevdiği kişi. O da aynı şekilde. Öyleyse insanlara gösteriş yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gereksel din tatbikatı içerisinde dini yaşayanlar. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi, mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Son peygamber Efendimiz'den sonra her yüzyılda bir Allah Teala bir evliya gönderir. Yön gösteren, insanlara başlık yapan diyeyim ben size.
2: İslamiyet olan tavrıyla, yaşayışıyla insanlara örnek olan insan anlamına ifade ediyor bende.
3: Mürşit benim huyumu değişir, suyumu değişir, beni dine daha çok yaklaştırır, Allah'a daha çok yaklaştırır. Dualı olurum, daha imanlı olurum. Ona göre her şeyimi kat kat kat kat fazla fazla yaparım.
1: Her devirde kesintisiz olarak mutlaka irşat makamının olduğunu söylüyor. Nasıl bulabilir?
2: Çalışırken ticari kaygılar sebebiyle Yani geçim kaygıları sebebiyle çok yaklaşamıyor ona ama onlar farklı bir seviyelerde, farklı bir mertebelerde insanlarmış. Onlar gibi ben bu dünyada şu an yaşayanların o seviyeye geleceğine inanmıyorum şahsen.
4: Tefsir okumak gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak gerekiyor. Önce öğrenmek gerekiyor, bulmak için aramak gerekiyor gerçekten. Beslenmek gerekiyor, yani kendi ruhunu önce beslemek gerekiyor.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hacet namazını kılıp Allah'a bana mürşidimi göster diye dua ederse Allah-u Teala ona göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Hiç bilmiyordum, aklıma da gelmezdi yani. Ama o çok iyi kullar olursa yani, çok böyle mümin, çok ihlaslı namazını yapacak, orucunu, her şeyini böyle çok içten, candan, ihlaslı yaparsa Allah belki bildirir.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda çok iyi kullar olursa, her şeyi çok içten, ihlaslı yaparsa, yani çok mümin olursa Allah belki bildirir. Allah kimlere mürşit gösterir? Allah-u Teala huşu sahibi olan herkese mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46 ve estaînü bisabri ve salâti enne âle kebîretin illâ alel hâşeyn. Sabır ve namazla istaneyi, mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerine Allah-u Teala mürşit göstereceğini garanti ediyor. Huşu sahibi olmak için ne gerekli? Huşu sahibi olmak için de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Ölümle herkes ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Şu anda ölen bir insanın taziyesine gidenlerin hepsine herkes Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun, Allah emanetini aldı götürdü derler. Öyleyse herkes ruhun ölümle Allah'a ulaşacağından emin. Ama hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Emin olanlar kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Allah-u Teala iki ayet-i kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Eğer Allah söz vermişse, verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte o huşu sahipleri, onlar hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşacağından, yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Eğer bir insan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, o kişinin İslam'ı yaşaması mümkün değil. İnanan insanlar Allah-u Teala mürşid gösterir. Onlar da yedi kalp şartlarına sahip olurlar. Allah'tan mürşidi istemek büyük bir iştir. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de huşuya ulaşana kadar Allah-u Teala'dan bu konuda cevap alamaz. Sadece huşuya ulaşan kişilere Allah mürşidini gösterir. Bakara 45-46. Bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Bazı insanlar benim kalbim temiz, kimse zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışlara sahip olmak mümkün müdür? Allah razı olsun. Size

%100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttırıp 21. basamakta ihlas makamının sahibi olursa, işte bu makamda bir insan ancak benim kalbim temiz diyebilir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu dini nefsinizin manevi kalbini temizlemek için var etti. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış, nefsinde en ufak bir nur, aydınlığa yok. Kişi diyor ki benim kalbim temiz, benim kimseye bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatadır, bu bir hürafedir. İslam insanı temiz ahlaka davet eder. Ben kalben böyleyim, fazlasına lüzum yok diyen çok batıl bir inancın içerisinde olduğunu bilsin. Allah razı olsun. Kalbi temizlemek dini farzların başında geliyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytani cezbe diye bir şey var mıdır? Yoksa cezbe yalnız Allah'tan mıdır? Cezbe yalnız Allah'tandır. Şeytani cezbe yoktur. Bazı insanlarda tikler olur. O tik cezbe değildir. Cezbe sadece Allah'tandır. Dıştan bir tesirin sizi hasan yaprağı gibi titrettiğini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor Enfal 2. اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Öyleyse cezbe sadece Allah'tandır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bazı insanları çok sevmesi ve sevdikleriyle birlikte takılması kader midir? O hedefe ulaşmasında kaderin de kazanın da rolü vardır. Ama sevdikleriyle birlikte onu kılması, o kişinin evvel emirde Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişinin kendi iradesiyle verdiği bir karardır ve gerçekleştirdiği bir fiildir. Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylardır. Ama kişi kendi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, hiç kimse amenü olamaz. Öyleyse mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, o zaman kader tahtında mürşide ulaştırılır. Kader tahtında Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bunların hepsini Allah yapar. Sanki o yapmış gibi ona 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı mükafat olarak verir. Ruhun Allah'a teslimi kaderdir. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi kader değil, kazadır. Dolayısıyla o noktadan itibaren tekrar ne yapması lazım ruhun tesliminden sonra? Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi ve Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi gerekir. Allah-u Teala'yı vekil tayin ettiğinin göstergesi nedir? Göstergesi zikir artışıdır. Zikrini artırır, fizik vücut teslimi zikrini artırır, nefsin teslimi ve böylece Allah'ın bazı insanları sevmesi noktasına sevdikleriyle birlikte takılar inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Peygamber Efendimiz'in mürşidiye tabi olduğundan başının üzerine gelen ruh olayını açıklayabilir misiniz? Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in mürşidiydi ve o vardı ama daha sonra Allah'ın tasarrufuna girdi. Kişi mürşitle nereye kadar gelebilir? Daimi zikir noktasına kadar gelebilir. Nitekim Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e İnşirah Suresi'nde diyor ki Alem neşrelleke sedeke, senin göğsünü şerit etmedik mi? Yani kişi ne zaman göğsü şerit edilir? Allah'a ulaşmayı dileyip kalben Allah-u Teala'nın kişinin kalbinde 4 tane kalp şartını gerçekleştirdiği zaman göğsünden kalbinin nuru açar. O vedâne anke vuzreke ellezi enkade zâhrek, ve senin üzerindeki günah yükünü, ağır günah yükünü kaldırmadık mı? Yani sevaba çevirmedik mi? Ve refâne leke zikrek, ve senin zikrini raf etmedik mi? Fennemâ le'usri yusren, bil ki her güçle bir kolaylık vardır. İnnemâ le'usri

0: götüren her güçlükte yine bir kolaylık vardır. Feyza ferakta fensab ve ila rabbike fergab. Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Öyleyse o Allah'ın tasarrufundadır. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Daimi zikre ulaştıktan sonra da Allah Teala onun iradesini alıyor. İrade bağlanması değil, tasarrufunu alıyor artık. Şeytan aklımıza vesvese veriyor. Zikir yaptığımızda da zarar verir mi? Açıklar mısınız? Hayır. Zikir yaptığınız zaman zikirle birlikte kalbiniz nurla dolar. Ama iblis düşüncelerinize tesir edebilir. Sağa sola sizi saptırabilir. Geçmişe götürür, geleceğe götürür ve vesveseleri bu şekilde verir. Şeytan diyor ki sırat-ı müstakime oturacağım. Araf 17'de Sumalaten min beyni yediğim ve min halfim ve an eymanihim ve an şimalihim ve la tecrüde eksel müşakirin. Onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından, sollarından Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Demişler ki hoca, niye eşeğe ters bindin? Diyor ki arkadan gelen düşmanımı görmek için. Diyor öndekiler de yani normal olan eşeğe binersen de o şekilde görürsün. Onu diyor benim bindiğim eşek de görür. Öyleyse marifet arkadan gelen düşmanı görebilmek. Bu da ancak daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşebiliyor. Hayatımız yaptığımız zikre göre mi şekilleniyor? Evet, mutluluğumuz yaptığımız zikre göre şekilleniyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Birinci suali, bizim bilinçaltımız tam olarak nedir? Her insan kendi bilinçaltında yaşadıklarını mı hisseder? Yoksa Allah'ın tecellisiyle mi hisseder? Mutluluklar hepsi Allah-u Teala'nın bize olan tecellisidir. Bilinçaltı olayı bizim tasavvuf muhtevasında doğru düşünme alışkanlığı pozitif şuurlanmayı ifade eder. Yanlış düşünce tamamen şeytani yolda bir negatifiteyi ifade eder. İkinci suale zikir bilinçaltına mı dönüştürür? Allah'ın düzeni böyle midir? Yoksa zikir, bir zikir ilerlediğimizde gerçekleri mi görürüz? Zikir nefsinizin manevi kalbindeki bütün afetleri faziletlere dönüştürür. Faziletli insan kalbi 19 kademede müzeyyen olan insandır. Daimi zikre ulaşıldığı zaman ulelbab kalp gözü kalp kulağı açık. Başkalarının görmediğini de görmeye başlar. O Allah'a da işitmeye başlar vesaire. Üçüncü sual, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek tam olarak nasıl oluyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, su içmek, hava almak kadar kolay. Yani kesin bileceksiniz ki hiçbir şey yokken Allah vardı, neredeydi? Yokluktaydı. Allah kainatı yarattı. Üç asır ve üç takaşlı olmak üzere altı tane alem. Ve biz bu kainatın, altı alemden oluşan kainatın tam merkezinde, dünya gezeninde, kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yedi tane gök katı yükselerek başımızın üzerindeki açta yokluğa ruhumuzun ulaşması veya ulaştırmamak diye iki yol söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bileceksiniz ki Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Nefsiniz de Allah'a ulaşmaz. Sadece irade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşan ruhunuzdur. Ve ruhunuzun vücuttan ayrılabilmesi sizin 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Tabi olduğunuz zaman ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Fatiha suresinde İyyâke nabdû İyyâke nestaîn, İstihane-i mürşidimizi senden isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakim ulaştırman için. Öyleyse mürşide tabiyetle sırat-ı müstakim ulaşın. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. O sırat ki üzerine nimet verdiklerinin yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa, Allah'ın yoluna ulaşmışsa, onun başının üzerinde devrin imamın ruhu bir nimet olarak yer almıştır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram mutluk programının sonuna geldik. Bir başka haram Kur'an, haram mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde o teşabih ayetlerin manasını doğrudan doğruya Allah'tan psikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekt edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz.
1: Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin aklı melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah dostlarından bir tanesi, insanoğlu önce diyor günah işler, tövbe eder diyor, tekrar aynı günaha dönebilir. Çünkü nefis taşıyor. Allah Teala da burada buyuruyor ki, eğer diyor kullarım diyor böyle olmasaydı diyor, ben o kavmi yok edip tekrar yeniden günah işleyip tekrar yeniden tövbe eden kullarımı halk ederdim diye buyuruyor.
1: Her zaman dilimizden tövbe estağfurullah'ı bırakmamak lazım ki Rabbim günahlarımızı affetsin.
2: Ne kadar günah işlesek de tövbe etmemiz gerekiyor. Ama biz tövbeyi de unutuyoruz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tövbe etmenin öneminden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnşallah tövbe ile ilgili ayetleri ekrana yansıtırsak net olarak bunu ne kadar önemli olduğunu Allah-u Teala bize ayetlerde ifade ediyor. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bütün peygamberlerin kendi kavimlerini af-u mağfirete davet ettiğini görüyoruz. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Adem Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Nuh Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Hud Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Salih Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. İbrahim Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Neyse ne kadar Allah'ın Resulü peygamber geçmişse hep kavimlerini tövbeye davet etmişlerdir. Mutluluğun temel vasıtası tövbedir. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe vardır. Bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın bir garantisi söz konusu değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilediyse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü günahları varsa da Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Ve günahların mağfireti sebebiyle hiçbir ameli yoksa da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bir insanı cehennemin karanlıklardan cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İşte mürşit önünde yapılan bir tövbe. Evet, mürşit önünde yapılan bir tövbe, mağfiret, tövbe ve geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi cennetine almak konusunda Allah'ın garantisi varsa, kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşın önünde tövbe ederse, Allah onun bütün günahlarını mutlak surette sevaba çevireceğinin garantisini vermiştir. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Çünkü nefsin afetleri var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık vesaire. Ve şeytan dediğimiz insanların baş düşmanı da bu afetlere tesir ediyor. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden kişi o işlediği günahların bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar tekrar onun tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturabiliyorlar. Fakat üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de adı tövbe-i nasuh olarak geçiyor. Nasuh tövbesinin vazgeçilmesi, bozulması mümkün olmayan tövbedir. Tövbe-i nasuh'a ulaşan kişinin nefsinin kalbinde artık afet, hastalıklar yok. Hepsi daimi zikirle birlikte %100 yok olmuş. Nasuh tövbesinden hemen günahların örtülmesi ve hem de günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Evet, gerçekten demek ki 3 çeşit tövbe, mürşid önünde yapılan tövbe mutlaka Allah'a ulaşma dileğiyle kişi yaptığı zaman Allah'tan 7 tane nimet alır ve bu Allah'tan aldığı 7 nimet o kişinin ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşacağının da garantisidir. Ama tövbe-i nasuhla tövbe edebilmek nefsin %100 temizlenmesini gerektiriyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala temiz kalpten bahsediyor. Kur'an'da da, İncil'de de kalbi temiz olanlara ne mutlu, çünkü onlar Allah'ı göreceklerdir. Öyleyse her insan hata yapar ama hata işleyenlerin en hayırlı olanları tövbe edenlerdir. İşte Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi bu hakikati bildiği için gel ne olursan ol, gel. İster Yahudi, ister putperest, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlerin kapısı değildir. Ümitli olan kimdir? Ümitsiz olan kimdir? Ümitli olan Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ümitsiz olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi ekrana Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler diye iki grup söz konusu. Cehennemliklerin hepsi Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte Hicr 56. Delalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah'ın delalette bıraktığı kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Mülaki olmayı inkar eden kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi ne manaya geliyor? Kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Ameli ne olursa olsun Kehf 105'te boşa gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gitmesinin arkasında o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ikinci grup daha var. Davet kendilerine ulaştığı zaman onlar daveti kabul eden Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Onlar kimlerdir? Onlar Zümer 53'te buyurulduğu gibi rahmetten ümit kesmeyen, Zümer 54'e göre Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar mürşidi işleyenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler mutlak surette günahları örtülenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Yedir Furkan'ın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Allah'ın mutlaka cennetine garanti ettiği kişilerdir. 14 asırlar Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve cennetle müjdelendiler. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği müşriklerine tövbe etmenizi Rabbimizin size nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımı ile mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual, günümüzde vahiy sona ermiş midir? Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Ama geleneksel din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi, vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. O slaytı gösterecek olursak, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, şeytanın da tesiriyle iblisin insanlara yazdırdığı ve din tatbikatına koyduğu 19 tane bidatten bir tanesi, vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman vahiy kıyamete kadar devam edecektir. O zaman günümüzde vahiy sona ermiş midir? Hayır, vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah Teala beşerle, vahiy ile konuşur, perde arkasından veya Resul göndererek Resul'e dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Vahiy sadece peygamberleri kapsamaz. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile vahiy ile konuşur. Dört vasıf şartı ve üç sonun şartından bir tanesi o kişinin ehli tezekkür olmasıdır. Ehli tezekkür olmak Allah'la vahiy yoluyla konuşmaktır. Ayetlere baktığımız zaman vahiy mevsimi sadece peygamberlerle sınırlı olmadı. Onun dışındaki herhangi bir insanla konuşması, Üzeyr Aleyhisselam'la konuşması, havarilerle konuşması, herhangi bir adama vahyetmesi, Arina konuşması, vahyetmesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi, göklere vahyetmesi, beşere vahyetmesi, yere vahyetmesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Burada 10 tane ayet söz konusu. Yani peygamberlerin dışında Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu 10 ayet. Öyleyse Allah'ın konuşması olan vahiy sadece peygamberlerle sınırlı değil, onun dışındaki Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, herhangi bir beşere vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor ve bütün bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in vahiy ile ilgili ayetlerini ihtiva ediyor. Allah Teala'nın dağlara, göklere, yerlere arıya vahiy ettiğini kutsal kitaplarda bildiriyor. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her devirde de Allah insanlara vahiy etmiştir. Kıyamete kadar da vahyini göndermeye devam edecektir. İşte iblisin uydurduğu hürafelerden bir tanesi, peygamberlerden başkasına vahiy gelmez. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir olayı ve bir hürafedir. Bu bir bidattir. İkinci sual, Allah'tan vahiy alan kişilerin özellikleri nelerdir? Allah'tan en alt seviyede vahiy alanların özellikleri daimi zikrin sahibi olmaları. Ali İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اُولُو الْاَلْبَابِ olan kullar, onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'a zikrederler. Daimi zikrin sahipleri dört vasıf şartı ve üç tane sonuç şartının sahibi. Daimi zikrin sahipleri daimi Allah'ı zikrediyorlar. 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ehli hüküm ve hikmettirler. Ehli hayırdırlar. Ve ehli tezekkürdürler. Ehli tezekkür olmaları onların Allah'tan devamlı sormaları ve cevap almalarıyla neticelenir. Vahyin bir müktesefak olarak başlangıç noktası daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Böylece Allah o kişiyle kendi arasında bir köprü kurmuştur. O insanlar sadece Allah'ın vahyini işitmezler, o vahye dayalı olarak gösterdiği şeyleri de görürler. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy meclisinin kesin olarak başladığı noktadır. Üçüncü sual, şeytan da insanlara vahiy eder mi? Evet. İşte şeytanın da vahyettiğini Allah-u Teala hem En'am 112-113 hem de 121'de Allah-u Teala zikrediyor. En'am 112'de كَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّب۪ينَ عَدُوًا شَيَّاتٍ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Biz nebilere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. يُحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ Bazıları bazılarına süslü olan sözleri vahiy derler. لَوْ شَعَ رَبُّكَ اَيَا رَبِّنْ دِلَسَيْدِ مَا فَعَالُهُ Onu yapamazlardı. فَزَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Onları bırak, onlar iftira etmeye devam etsinler. Şeytan acaba insanlara ne vahiy ediyor? En'am 113'te لِتَزْغَ اِلَيْهِ اَفِدَةَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri şeytanın vahiyine bağlansın. Ahirete inmenin gönülleri ona bağlanana onlara insan ve cin şeytanlar meylesin ve ondan razı olsunlar. Onlara kazandıkları şeyi kazanmaya devam etsinler. En'am 121'de üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Demek ki üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve bu fasıklar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz mutlaka siz de müşrik olursunuz. En'am 121'de, Araf 175'te ise وَتُنَّبَا عَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَهُ اَيَاتِنَا فَاَنْسَلَخُ مِنْهَا فَعَدْبَوْ شَيْطَانِ وَكَانُ مِنَ الْغَاب۪ينَ Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece zarar görenlerden oldu. Ayetler tilavet ediliyor. Ayetlerin kendine tilavet edildiği insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bunların başında da ayeti bilmeyenler. Ama ayetler tilavet edildiği zaman ondan yüz çevirenler, onlar şeytana tabi oluyorlar. Ve gavinlerden, azgınlardan oluyorlar. Hicr 39-40'ta ise Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّمَا يُرُوا شَيْءٍ قَالَفَ بِمَا وَيْتَنِي beni azdırmanı yedin levzen elefenerdi. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlisin. Ama muhlis kullarım hariç. O halde vahiy ile ilham farkı nedir? Vahiy beşerin Allah'la konuşmasıdır. İlham herhangi bir noktada ufkunun bittiği yerde Allah-u Teala'nın ona en uygun bilgiyi ulaştırmasıdır ama daimi zikirde olmayanlar Allah'tan ilham alanlardır ama daimi zikrin sahibi Allah'la tezekkür edebilen vahiy alanlardır. Allah-u Teala şeytanın da insanlara vahiyetinden bahsediyor. Başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla kapladığı zamansa şeytan insanın emrindedir. Demek ki 19 afetin sahibi olduğu bir noktada insan şeytanın emrindedir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane afet. Ama daimi zikre ulaştığı zaman artık şeytan insanın emrindedir ve şeytan insana bir gazı ağacı olur. Bu sebeple iblis bir insanın ihlasa ulaşmaması için her şeyi yapar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok, hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla vahiy kanalı kapandı yani şu anda. Sanmam.
3: Vardır tabii ki Allah'la beraber. Çünkü içinden kalben inanacaksın bir kere.
1: Sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Bütün dünya değişir. Ama bahsettiğiniz Kur'an'a göre bu imkansız.
2: Tabii şu an öyle bir kişi çıksa herhalde yalanlarız yani ilk başta.
1: Ama Allah havarilere bile vahyettiğini söylüyor. Hatta Allah'a inanmayan, Müslüman olmayan birine de konuşmuş Allah-u Teala. Yani bu kadar insanla konuşabiliyor da biz niye konuşamıyoruz?
2: Konuşma derken illa karşılıklı diyalog gelmesine gerekmiyor. Bir dua ederken de sen aslında ya da şöyle secdede de belki Allah'la konuşuyormuş gibi hissedebilirsin ya.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikre ulaşan, yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neler değiştirir?
4: Kur'an-ı Kerim neresinde söylüyor bunu? Tam tevekkül edeceğini ama vahiy olacağını söylemiyor.
2: Yani yapılabilir tabii, yapsak keşke, aynen dediğiniz gibi. Sonuçta bir yoga yapan bir insan da aslında kendini nasıl mutlu hissediyorsa zikir yapıp çeken bir insan da o manevi doygunluğa ulaşıp kendini mutlu hissedebilir.
1: Daimi zikirde olanlar Allah'la konuşabiliyor. Bunu yaşamak istemez miyim?
3: İsterim ve konuşuyorum da.
0: Bir misafirimiz sadece de Allah'la konuşuyor gibi hissedebilirsin. İlla karşılıklı bir diyalog gelmesi gerekmiyor. Kalbimizden geçenleri Allah'a aktarıyor olmamız yeterli midir? Hepimizin nefsinin kalbi gözün, kulağın ve konuşabilme hassasının sahibidir. Evet, hepimizin nefsinin kalbi, kalp gözünün, kalp kulağının ve konuşabilme hassasının sahibidir. Ama kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa o insanlara Allah-u Teala kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler diyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Kör, sağır, dilsiz ölüler olanlar, kör, sağır, dilsiz olmayanlar. Kör, sağır, dilsiz olanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kör, sağır, dilsiz olmayanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan iç dünyasında kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacaktır. Daimi zikre ulaşması halinde ise körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten eser kalmaz. Allah'a duyan, onun gösterdiklerini gören ve Allah ile konuşan bir kalbin sahibi oluruz. Burada bizler için önemli olan Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hedefine sahip çıkmak söz konusudur. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman Arap 179'da وَلَقَدْ زَرَنَا لِجَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا كَرْدِرْلَر لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سَهَرْدِرْلَر لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا onlar dilsizdirler. Hepimizin işte bu Allah'a ulaşma dileğiyle bunların baş gözümüzün, baş kulağımızın ve kalbimizin dirilmesi gerekiyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Bu dünyaya dönük Allah'ın hakikatlerinin ifadesi söz konusu ama bunun psikotesi olayı bunların konuşmaya başlaması. Kör sağır dilsiz olmaktan kurtulup konuşmaya başlamasıyla ancak hedefe ulaşabiliriz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor. Ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Güzel düşünüyorum, iyi düşünüyorum.
1: Yani onlardan ilim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
3: Ah, onlardan ilim aldığımız zaman keşke hepsi ilim alsa da o zaman her şey değişik olur.
2: Belki vardır, belki yoktur, bilemiyorum ama sonuçta kötüye kullanan insan çok. Dolayısıyla ben dinin biraz daha bireysel olduğunu ve herkesin imanının da toplu bir cennete gitme nasıl olmayacaksa herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için aslında çok mürşide de gerek yok. Peygamber var, Kur'an var. Yani burada mürşidin sana katacağı çok da bir şey yok yani.
4: Ben bir tane vahiy biliyorum. Ötekilerin hepsi din olabilir. Ben de bir yere kapanıp günlerce yapabilirim. Hacı Bektaş gibi bilmem. Onları başka o. Ama bunların hiçbiri vahiy.
1: Onlar da işte Allah'ın...
4: Biraz tarikat işine giriyor, benden uzak. Ben sadece yaratıcıyı biliyorum.
1: Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara biat ederse bana biat etmiştir, hidayete erer buyuruyor.
2: Biat etmekten kasıt ne? Yani biz sahabeyi kabulleniyoruz zaten, karşısında da değiliz. Ama burada biattan kasıt ne? Şimdi mürşit diyorsunuz, adam mürşidin yürüdüğü yoldan yürüyor. Bu mu yani biat etmek? Yoksa ne bileyim, mürşidin aslında söylediği şeyler, doğru şeyleri alacaksın işte. Yani bu yani ekstra yapacak bir şey yok yani. Bir kişi şu an çıkıp ben Allah'la görüşüyorum, vahiy alıyorum, Allah'ın görevlendirdiği kişiyim dediği zaman siz buna nasıl ikna alacaksınız? Sizin sorumu o zaman.
0: Bir misafirimiz yeni bireysel olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için mürşide de gerek yok. Mürşidin insana katacağı bir şey yok dedi. Allah ile aramıza bir mürşidin girmesine gerek yok mudur? Tabii ki vardır, farzdır. Şimdi insanlar dikkat ederseniz, ben peygambere inanıyorum, ben kitaba da inanıyorum diyor. Ama şeytan öyle bir tuzağa düşürmüş ki o peygamber de bir insan. O peygamber de geldiği zaman onun döneminde, bugün şu anda mürşidi inkar edenlerle aynı safa düştüklerini görüyoruz. Onu da inkar etmişlerdir. Allah-u Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamberlerle konuşmuştur. Ama Bakara 118'de قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ yani o bilmeyenler, cahiller لَوْ لَا يُكَلِمُنَ اللّٰهُ Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli. كَذَارِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مُنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ Onların kalpleri evvelkilerin kalplerine teşabet kulubu. Kalpleri birbirine benzedi. Ya bugün mürşidi inkar edenler, Resulullah'ın döneminde Resulullah'ı inkar edenler aynı kalbin sahibi. Aynı sözler. Dolayısıyla mürşidi yalanlamak peygamberi yalanlamakla eşdeğerdir. Çünkü mürşid dediğimiz 14 asır evvel Resulullah'ın döneminde 7 sava 4 teslimi yaşayan sahabe hepsi birer mürşid olmuşlar. Ve Yusuf 108'de Allah Teala kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala besireten ene ve men ettebani ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Neyse Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Sahabe de Allah'a davet ediyor. Resulullah'ı inkar edenler sahabeyi de inkar edenlerdir. Sahabe birer mürşid, Resulullah da Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah'ın peygamberi diyorsa ki bana itaat eden benim sahabeme de itaat eder. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Neyse Allah Resulü nasıl Allah'ın peygamberi sadece ben varım dememişse benim yetiştirdiğim sahabe de ben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Yani bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitleri tasdik etmiş midir? Evet. Öyleyse her devirde devrin imamı var ve onu temsil eden vesile olanlar var. Alimran 112'de Allah Teala dürübet aleyhimü zilletü eynema sekhufu hablim minallahi hablim minennaz. İnsanların üzerine zillet damgası vururdu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip tutunan müstesna. Allah'tan bir ip Kur'an-ı Kerim, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın mürşidi. Ve Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Maide 35'te ise Allah-u Teala açıkça vesileyi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren asaleten veya vekaleten devrin imamı vardır. Ama onun dışındakiler hepsi vesiledirler. Allah-u Teala onları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayeti kerime mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes delalette. Ama Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُوا شَيْطَانٍ فِتْنَةٍ لَمِذِرِ بِزُّمْ قُرَنْ مَرَدٍ اِنَّ جَعَلْنَ شَيَّاتِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُمْنُونَ Biz amini olmayanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Allah ile kul arasında insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisi arasına koyar. Tekrar ediyoruz. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına koyar. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Tüm Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek. Yani Allah'a ulaştırmaktır. Mürşid de insanı Allah'a ulaştırmak için Allah'la kul arasına girer. Allah'la kul arasında bu mutlaka zaruridir, farzdır. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları, Mü'min Suresi 56. ayetinin muhtevasına girer mi? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları Mümin Suresinin 56. ayet muhtevasına girer mi? Girer. Allah Teala Haç 8'de şöyle buyuruyor. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Yani bir ilmi yok. Ve la huden, mürşide de tabi değil. Mürşidine tabi olmadan, herhangi bir vahiy de almadan ilmi de yok. Kur'an-ı Kerim'e de dayanmıyor. Dayanmıyor. Ve la kitab-ül minhü. Onlar Allah hakkında insanlarla mücadele ederler ve bunların inatçı şeytan olduğu zikrediliyor. Haç suresinin 4. ayet-i kerimesi veya 3. ayet-i kerimesi baktığımız zaman 3. Minen nasi men yucadil billahi bi gayri amin yetebeyne kulli şeytanin marid. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Burada Allah-u Teala'nın söylediği sultan kelimesi o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ediyor. Yani bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta da Allah'ın ayetlerini onunla ellerinde hiçbir delil olmaksızın tartışanlar var. Eğer tartışma yapanlar kendi kavimlerindeki Resulullah ile beraber olsalardı, o zaman bir sultanla beraber olacaklardı. Tartışmaya mahal kalmayacaktı. Çünkü aynı şeyi söylemiş olacaklardı. Ama diğerleri babalarından, dedelerinden öğrendikleri yanlışlarla geliyorlar ve bu insanlar kalplerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir yerin kibirin taşınıyorlar. Böyle insanlar her devirde var olmuştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
3: Allah'a nasıl ulaşırız? Ancak öteki tarafa gittiğimiz zaman ulaşırız.
4: Yaşadığınız kısa zaman içinde eğer size gösterilen şekillerde ya da Kur'an-ı Kerim'de yaşadıysanız bu dünyada öldükten sonra gideceğiniz yerdeki yerde ulaşabilirsiniz. Başka türlü bir Rabbe ulaşılacağınızı düşünmüyorum.
2: Allah'a ulaşma imanın iyi bir seviyesini anlıyorum yani. O manevi hazzı yaşamak bence yani Allah'a ulaşmak. Yoksa tabii ki de fiziksel anlamda değil.
1: Allah-u Teala istiyor ki Şura suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya hayatında ve ermiş evliya mı yaparım diyor. Bunu yaşamak istemem.
3: İsterim. Hey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Ben yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Ne hissettin?
3: Çok güzel bir şey hissettim. İçimi rahatlattı, kalbimi rahatlattı. Huzur verdi.
2: Arapçaya hakim olmayınca da farklı anlamlar çıkartıyor. Şimdi aynı ayetten 3 tane meal çıkıyor. Bu nasıl oluyor peki? Bir arkadaşla konuşmuştuk. O da bunu Kur'an'ı sadece Furkan sahibi olan insanlar anlar gibisinden bir şey çıkıyor da bu durumda şöyle de bir mantık çıkıyor. O zaman yine aslında araya aracı koyuyoruz. Allah bize
1: Furkan sahibi mi?
2: Ya yok olamıyorum demiyorum. Şunu demek istiyorum. Ben Furkan sahibi olmadan bu Kur'an'ı anlayamaz mıyım peki? Yani neden aramıza illa sürekli bir aracı koyuyoruz?
0: Mesela benim Arapça hakim olmayınca aynı ayetten 3 tane farklı mana çıkıyor. Farklı Kur'an-ı Kerim mahallerinin olmasının sebebi Arapça yeterince bilinmemesi sebebiyle midir? Hayır. Allah'ın reçetesine uyulmaması sebebiyledir. Başlangıç noktasında herkes hasta. 19 negatif özellikten bir tanesi kalplerinin 19 tane hastalıkla dolu olması. 19 hastalıktan bir tanesi zulümdür. İnsanda var, cehalettir, insanda var, isyandır, insanda var. Ve bunun gibi 19 tane şirk. Bunlar hepsi hastalıklardır. Peygamberler de nefs hastalıklarının doktorudur. Allah Teala hasta olan insanların doktora ulaşabilmesi için sebepler halk etmiş. Bu sebeplerin başında da ulaşma dileği geliyor. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendi doktoruna

0: diyenler. Ameni olanların öğüt aldığını nereden biliyoruz? Allah Teala iki ayet-i kerimede hem Müzzemmil 19'da kul hazi sebili in hazi tezkire femen şahatta kazayla rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol itaz eder. Yani öğüt alan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a giden bir yol tutan kişidir. Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. O zaman Fussilet 44 ameli olanlar onlar için hidayet ve şifadır. Onlar ameli olanlar onlar öğüt alan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kimler Kur'an-ı Kerim ayetlerini izah edebilir sualini sorsanız ne cevaplarsınız? Arapçayı ana dil gibi bilecek, Arapça grameri bilecek, bilmem kaç tane hadisi bir ezbere bilecek, hayatını bilecek, kahit bilecek, kelam bilecek veya birçok şeyler. Ama şimdiye kadar yapılan tefsirlere ve maallere dikkatle, ibretle bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i öyle bir manaya ulaştırmışlar ki hiç kimsenin oradan öğrendikleriyle bir hedefe ulaşması mümkün değil. Allah Teala hepsini birden ortadan kaldırıyor ve müteşabih ayetlerin farkına varanlar tezekkür ilminin sahipleridir. Yani zamanın imamı ehli tezekkürdür ve Kur'an-ı Kerim'in mealini aradaki altın zincire dayalı olarak Allah'tan aldığı ilimle müteşabih ayetleri de çözebilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle inşallah bir sorum olacaktı. Vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden ve vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Farzdır. Yusuf 108'de kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene ve men tebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Her devirde devrin imamı var. Onu temsil eden vesile olanlar var. Hepsi Allah'a davet ediyorlar. Ve ancak daveti kabul edenler dini yaşayanlardır. Daveti kabul etmeyenler hürafelerle din yaşayanlardır. İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. Allah-u Teala ne halleri varsa görsün demeyeceği için vahiy meclisini bitirmiyor. Her devirde insanlara vahiy ediyor. Her 100 senede bir müceddit yani zamanın standartlarına göre Kur'an-ı Kerim açıklayıcı hükümleri icra edici birisi geliyor. Böylece Kur'an'ın ayrılıklara medar olan kesimleri tatbikattan çıkarılarak Kur'an'ın asli standartlarına geri döndürülmesi söz konusu. Asırlar boyunca insanlar tarafından tatbikata sokulan birçok hürafe devre dışı kalmaya mahkumdur. Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi dini bidatlerden temizlemek. Yani sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler için dini bidatlerden temizlemek, Hristiyanlar için dini bidatlerden temizlemek, Müslümanlar için dini bidatlerden temizlemek. Aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmamak. Bu da ancak bir dilekle söz konusu olur. Kalben ulaşmayı dileyen herkes tek dinin sahibi olduğunu zaten yaşayacaktır, öğrenecektir. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın peygamberinin yaptığı şeyi yapacak. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in putperestliği yok etmesi gibi o da aynı şekilde mevcut bidatleri yok edecek. Ve sonra İslam'ı yeniden kuracak. Gerçekten her 100 senenin başında şu ümmetin dinini bidatten dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan ayıracak, yenilecek ilim sahibi bir zatı mutlaka gönderir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Siz hiç Allah'a Allah'ım seni çok seviyorum.

0: ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
1: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
2: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
0: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
2: Uzanamam. Hakkım değil.
3: İstersin ama imkanların yok ki.
4: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
5: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
1: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
6: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem geçtiği ayetleri de görüyoruz. Al-İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla nebi resul yoktur. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler ve sadece nebi resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebi resuller insanlardan seçilir. Nebi resullerin 5 görevine karşılık, veli resullerin 4 görevi, nebi resuller asaleten devrin imamı, veli resuller vekaleten, nebi resuller asaleten şefaat yetisine sahip, veli resuller vekaleten ve son nebi, nebire sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi, ama kıyamete kadar da resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Müminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve veli resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu veli resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala 15. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki
Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu 4, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan iştinav etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de öğreniyor. Neyle öğreniyor? Vahiy ile Allah'tan rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin mülasasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve likul ümmetin resul fe izâ câe resulüm kudiye beynemul kıstı. Onlar arasında adaletle hükmü olunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan veli Resuller vardır. Ve bütün bu veli Resuller hidayetle vazifeli kılınıyor.
Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala'nın emri ve akimüddine, dini ikame edin, ayakta hayatta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibine ileyi ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası 3 esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid tek cemaati oluşturmaktır ve teslim ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayette geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayette geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar.
Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim, Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da. Evet, Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. İkinci safa. Mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safa. Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın dini ile Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnna Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i, İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden, İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şi'ati ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini aynı din. Ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak, din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar, şu hadis kalsın, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet ve ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar, hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet. Bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz
başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor. 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kapılarına girenlere soruyorlar. Ayetleri sizlere telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar. Ve bu daveti kabul etmeyenler, Kur'an ayetleriyle sağır dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır dilsiz ve kör. Ama onu sağır dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşısında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar, eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösteren ayetler mücibince onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her resul bir nezirdir. Onlar da itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onları işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor ya hidayeti diliyorlar, gören işten ve idrak edenlerden oluyorlar. Veya hidayeti dilemiyorlar, o zaman sağır dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor, cehennem hak oluyor. Evet, bu halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah-u Teala Haç 75'te Allahu yestefi minel melaikete resulü ve minel nas. İnsanlardan da ve meleklerden de Resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve Resuller insanlar olması hasebiyle seçilen Resuller veli Resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak Resullerde Nebi Resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet. Ne meleklerden Nebi Resul var, ne cinlerden bir Nebi Resul var. Resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet. Burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun.
insanlardan seçiyor. Sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor ve kâleten devri imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayette geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resule itaat Allah'a itaatse Allah Teala Resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve Ulu Azm nebilerin ardından bir Resul'ün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Ümmetiminden ayrılsıya buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün Ulu Azm nebilerin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet, Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün Ulu Azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalet'te vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yaşa'u ve yahtar ve ma kâne lehumul hayre. Doğuştan doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasından onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, İşte Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır.
Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse, o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah-u Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşride sahibi olmak tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teski kademelerini bir bir geçerek 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh da 7 tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak 7 kademedeki nefs eskesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Ali İmran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman
Nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane haslet, 19 tane fazilet, o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet. Başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onun da kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nal 36 ve Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de Rabbaniler gibi Allah'ın dostları ondan olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'la konuşmasıyla öğreniyor. Din adamı diyor ki Fatiha ma selavat. Allah.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden beklentisi nedir? Biz insanlar sosyal mahluklar olarak cemaat halinde, topluluk halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Sosyal mahluklarız. Başka insanlarla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun tabi gereği olarak da beşeri münasebetler, yani davranış biçimleri, insan ilişkileri hayatımızda önemli bir yer tutuyor. İhtiyaçlar açısından olaya baktığımız zaman bizim tükettiğimizin %1'ini biz üretmemize karşılık ihtiyaçlarımızın geri kalan %99'unu dışarıdan bir başkasının ürettiğiyle elde edebiliyoruz. Yani beraber yaşamak durumundayız. Hiç kimse tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beşeri münasebetlerde bütün insanlar bir tek şeyle görevlidir. Başka insanların mutluluğunu dizayn etmek. Yani başkaları için yaşamakları mutlu etmek. Bileceğiz ki insanlarla bizim aramızda bir bileşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geriye alırsınız. Yani bir başka ifadeyle ne ekersek onu biçeriz. Mutsuzluk ekersek mutsuzluk biçeriz. Mutluluk ekersek mutluluk biçeriz. O zaman bu perspektiften insan ilişkilerine bakmamız lazım. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah Teala mutluluk hedefi vermiştir. Herkesin hedefi mutluluk. Kanun mutlu edin ve mutlu olun şeklindedir. Evet, mutlu et ve mutlu olun. Yani Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bütün insanlar için durum bu. O zaman bu bütün insanlar içerisinde bir fert olarak biz varız. Yani biz, diğer insanlar ve Allah Teala. İşte her şey hükmeden Allah Teala, biz topluma ne veriyorsak toplum bize onu iade ediyor. Aynı kişi olmasa dahi. Örneğin biz toplum herhangi bir bireyine mutluluk verdik. Ama o kişiden gelmeyebilir. Başkasından da gelmeyebilir ama vakti, zamanı ve kişiyi Allah tayin eder. Mutlaka Allah Teala onu iyiliği bize bir başkası vasıtasıyla yansıtır. Aynı şey kötülük için de geçerli. İyilik için şöyle ifade ediliyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse her halükarda karşı taraf bilmeyebilir vesaire bizim ona o güzelliği yaptığımızı, hiç önemli değil. Önemli olan devamlı olarak insanlara mutluluk vermek. Başka bir deyimle hiç kimseye dilimizden, elimizden zararının gitmemesi, onları huzursuz, sıkıntıya sokacak olan bir şeyin ulaşmamasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlarla olan ilişkilerimize dostlukları nasıl pekiştirebiliriz? İnsanlar iki dizanda bulunabilirler. Ya birbirlerine düşmandırlar, ya birbirlerine dostturlar. Başlangıç noktasında herkes birbirine düşman. Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle konuşuyoruz tabi. 19 afetle maruz olan bütün insanların afetlerden bir tanesi birbirine düşmandırlar. Tekrar 19 afeti çıkartırım inşallah. O slaytımızı. Evet. Birbirine düşmandırlar. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde ayetin bütününe baktığımız zaman hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştiriyor. فَاسْبَعْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ ve devrin imamın ruhuyla, o nimetle biz candan dost oluyoruz. İşte şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Hepimiz etrafımıza dikkatle bakın, etrafımızdaki insanlar bizi seviyor mu? Bu hareket noktamızın başlangıcıdır. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asr-ı saadeti yaşamaya ciddi bir namzet etseniz demektir. Ama eğer sevmiyorlarsa siz onları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin. Sevmeye başlayın. Bu başlangıç sizi mutlaka daha ötelere ulaştıracaktır. En güzeli ulaştıracaktır. Muhterem Efendimiz buyuruyorlar ki bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Eğer normal standartlarda hayatın her noktasına sevgiyle bakacak olursak, o zaman kusur görmemiz mümkün değil. O zaman mutsuz olmamız da mümkün değil. Öyleyse o zaman pencere açıp her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye herkes aynı şarkıyı söylemeye başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlarla olan ilişkilerimiz Allah yolunda ilerlememizin de bir göstergesi midir? Evet. Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücut teslimini yapanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِنَ عَيْسَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra gelince ben muhsin kul oldum ya Resulullah, komşuna söyle diyor. İşte bizim komşumuza olan insanlara, herkese karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Bir sene sonra gelince komşuna söyle diyor. İnsan ilişkilerinde Allah'ın hedefi bizim mutluluğumuzdur ama bu mutluluk hedefine bir mücadeleyle gidebiliriz. İnsan ilişkilerinde mutluluk gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamazsınız. Etrafınızdaki herkesin kendinizden üstün olduğunu kabul edebilmek çok üst seviyede bir kalp temizliğini ifade eder. O sebeple daimi zikrin sahipleri nefslerindeki afet kalmadığı cihette hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını dizayn ederler. Hadis-i Şerif'te sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'i gelip ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gideyim diye sorunca Peygamber Efendimiz kendisine kısaca muhsin kul ol buyurmuştu. Sahabe ya Resulullah muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim? Deyince Peygamber Efendimiz sana komşularına da sor demişti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Çerlan'ın insan ilişkilerinde hepimize verdiği görev, etrafımızda ne kadar insan varsa her birini mutlu etmemiz. Sizce bu görevi yeterince başarabiliyor muyuz?
2: Başardığımızı hiç düşünmüyorum. Öfke kontrolü var, şiddet var. İyimserlikten çok uzaklaşmış bir toplum olduk.
3: Daha çok birbirimizi kızdırmayı seviyoruz gibi geliyor bana çoğu zaman. Birbirimizi mutlu etmekten ziyade.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayalı bir yaşantı anlıyorum. Ama bundan da çok uzaklaştığımız için zaten bu dengesizlikler meydana geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Öldükten sonra bedenimiz, ruhumuz ulaşır.
1: Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Bir bağlantı içinde olduğumuza inanıyorum ben sürekli.
1: Sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Böyle şeyler talep ediyorum.
4: Onu kalben bağlı değilsen sözel istediğin kadar söyle, boştur. Herhangi bir şeye inanabilirsin yani. Bir ağaca da inansa, samimi değilsin, sahtekarlık derim.
2: Ara ara evet, bunlar aklıma geliyor ve taleplerim oluyor.
1: Allah'tan Allah'ı istiyor musun?
2: O aklıma gelmemiş.
1: Allah'tan istenebilecek en güzel şey ne?
2: Herhalde cennete olsa gerek, cemali.
3: Allah'ım ben seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin dostlarından, ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim en büyük duam, Allah'ım seni sevenlerle, senin sevdiklerinle beni dost eyle, yoldaş eyle.
0: Bir misafirimiz, herhangi bir şeye inanabilirsin. Kalben bağlı değilsen, sözle istediğin kadar söyle, boştur. Samimi değilsen, o sahtekarlıktır dedi. Allah ile olan ilişkilerimizde samimi olmanın önemi nedir? İki tür insan var gerçekten. Bir, kalbinde olanı diliyle söyleyenler, iki, kalbinde olmayanı söyleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde olmayanı söyleyenler, onlar yalan söyleyenlerdir. İki, kalbinde olanı söyleyenler, onlar tasdik edenlerdir. İşte ayet-i kerimeler. Kalbinde olanı dilin söylediği, Allah Teala kalbe bakarak cevap veriyor. Onların kalbinin taleplerini kabul ediyor. Ayet-i kerimeler bu şekilde. Ama dilin söylediği kalbinde olmayan kişi, Allah Teala onların talepleri Allah katında geçerli olmuyor. Hem ayetler hem hadisler bu hakikati bize gösteriyor. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Yani ihlasımızla alakalı. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey, Allah'ın kanunu diyor ki, benden samimiyetle istediğiniz her şeyi eğer ruhunuzun istikameti

0: Samimiyseniz bunun mükafatını Allah'tan alırsınız. Talebiniz kabul edilmiyorsa samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Yani herkes hacet namazı kılıyor, bir de ben kılayım, dostlar alışverişte görsün olayı, sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve bu talebi Allah kalbinize görürse, huşu sahibiyseniz, o zaman kesinlikle Allah-u Teala size ait olan müşriliği gösterecektir. Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, kalben ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki taleplerimizi Allah-u Teala kabul ediyor. İslam'da niyet amelden üstün. Ruhun talebi niyettir. O sebeple duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Resulü bir hadisinde faydasız ilimden, faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ilim, yükseltmeyen amelden, yükseltmeyen amel, boşa giden amel, kabul olmayan duadan, kabul olmayan dua, ruhun talebi istikametinde olmayan dua. Sana sığınırım. Talebiniz kabul edilmiyorsa, samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Bir de tabi, Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu, bu talebimizin liyakatinde de olmamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete. Allah dilediğine hikmet verir. Şimdi dilediğine hikmet verir, o hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Ve men yutul hikmete, kime hizmet verilmişse fakat utiye hayren kesire, ona çok büyük hayır vermiştir. Ve ma yezekkere illa ul elbab. Bunu ancak ul elbab tezekkür edebilir. Hani kısacası hikmet sahibi alimin, daimi zikrin sahibi alimin, hikmet sahibi alimin bu yolla hayra ulaştığını görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar arasındaki ilişkilerin en güzele ulaşabilmesi için Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak size ne ifade ediyor?
2: Onu kendi içimde bulabileceğimi ya da mürşide tabi olmayı ben şu dönemde bu ortamlarda çok sağlıklı bulmuyorum.
3: Allah'ın bir başkasına benim tapmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir Allah'ı bilirim, bir de peygamberini bilirim. Başka mürşitmiş, bilmem şeyhmiş, bilmem ne. Ben onlara karşıyım.
4: Peygamber Efendimiz geldi ilk başta. Ona benzer şekilde de yani gündelik hayatta en iyiye yakın, yani mükemmel diye biri yoktur zaten bana göre, ama en iyiye yakın olan kişileri örnek almak belki olabilir.
1: Kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Maide 35'te sizi...
3: Mürşit öyle bir şey yok. Allah takva kişiyi bağlar. Kişiseldir yani. Ben takva sayayım diye benim el eteğime yapışacak zorunda değilsiniz yani.
2: Doğru, fakat buna ulaşmak ve bulmak çok zor geliyor bana. Ben de arayış içerisindeyim. Öyle birisini bulursanız bana da haber verin.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı diye bir namaz kılarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Mürşidimizin kim olduğunu. Böyle bir şey yapmayı denemek ister miyim?
4: İsterdim.
2: Böyle bir dua etmedim. Evet, edilebilir. Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz geldi. Başta aklıma ona benzer şekilde de gündelik hayatta en iyiye yakın kişileri belki örnek almak olabilir dedi. Günümüzde de Peygamber Efendimiz'in ayak izini takip edenler var mıdır? Elbette. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in son nebi olduğu buyuruluyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasına karşılık

0: Risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın gönderdiği veli Resuller arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. O seçtiği kişi her devirde nübüvvet makamının mirasçısı, bir vekaleten devrin imamıdır. Nübüvvet sona ermiştir ama imamet de kıyamete kadar devam edecektir. Tıpkı Risalet gibi. Her kavimde Resul var ama her zamanda sadece bir imam var. Herhangi bir zaman diliminde iki imamın birden olması mümkün değil. İşte nübüvvet sona erdiğine göre kıyamete kadar her devirde devrin imamlarının o veli Resul arasından seçilen bir kişi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala onu Âl-i İmran 179'a göre seçiyor. Ve cin 26-27'ye göre gaybi ona bildiriyor. Ve 80'e göre de, Nisan 80'e göre de ona itaat etmemizi farz kılıyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği Resul'e, mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu Allah tarafından başımızın üzerine gönderiliyor. Her devirde Resulullah'ın 7 safa varisi var. El-ülema verasetel-enbiya. Alimler Resulullah'ın varisidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar bu varisler hep olacaktır. Resulullah'ın bu dönemdeki varisi en üst seviyedeki devrin, vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama ondan sonra veli Resuller var. Muhafireden, münkerden, nehyeden tebliğ edenler var. Hikmetin ötesini öğrenenler var. Hikmeti öğrenen ve öğretenler var. Kur'an ruhunu öğretenler, tebliğ edenler var ve Kur'an lafzını, yani alimler olarak zikrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu slaytımız kalsın. Bir başka slayta 7 hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Bu 7 hadisten bir tanesi, benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. İşte alimler ve halifeler. Her devirde halife tektir ama alimler çoktur ve bu alimlerin en üst seviyesinde devrin imamı vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra benden sonra nebi gelmeyecek. Ben son nebiyim diyor ama her devirde zamanın imamları gene olacak diyor. Kim o imamlara tabi olursa onlar cahili adetleri üzerine ölmezler. Allah-u Teala biz yeryüzünü dilediğimizde varis kılarız diyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَتَبْنَا ف۪ي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَارِسُوا ف۪ي اِبَادِ الصَّالِح۪ينَ اِبَادِ الصَّالِح۪ينَ İşte yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakız. Bu veraset 7 ayrı kademede gerçekleşiyor. Asıl varis devrin imamıdır. Huzur namazın imamıdır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil eder. O Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ondan sonra sırasıyla veli Resuller geliyor, veli mürşitler geliyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'a davet eden varislerin en üst noktasında devrin imamı, veli Resuller, veli mürşitler ve sırasıyla Kur'an'ın lafzını öğrene öğreten, tebliğ eden sahiplere kadar Allah'ın Resulünün varisleri var. O Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. O itaat Allah'a itaattir. O devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte diliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere vermek isteyen mesaj, herkesin kurtuluşuna vesile ol. Zulmeden kişiye davranışının bir zulüm olduğunu, böyle yapılması gerektiğini uygun şekilde söyleyebilirseniz, o da buna uyarsa o zaman zulümden men edilmiş olur. Bu da ona elbette yardım olur. Mazluma yardım nedir? Zalimi zulüm yapmaktan alıkoymak. Eğer zulüm gördüyseniz, ona mani olduysanız, bu da mazluma yardımdır. Ama zalime de yardımdır. Çünkü o zalim ona zulmettiği an derecet kaybedecek, kendisine de zulmedecek. Zulme mani olduğumuz zaman kendisine zulmetmemesine de mani olursunuz. Evet, başkasına zulmeden kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim. Ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim diye soruyor. Onu zulümden uzaklaştırırsın. Veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala mutlu olmanın en kolay yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu açıklıyor. Ancak bu mutluluğun devamlı olabilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi de emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikretmenin önemi nedir?
3: Her anında onun çizdiği yolda ilerlemek.
4: Onu inandığımız, onu sevdiğimiz, ona saygı duyduğumuzu daha açık bir göstergesi olarak belki olabilir.
2: Başta dediniz ya, öfke kontrolü yapamıyoruz. İşte bir takım sorunlarımız var ülkece dediniz. Allah Allah diye zikredersek nefsimizdeki o öfke, kin, nefret gibi hastalıkları Allah'ın iyileştirmesi ve bunları yapabiliyor olmamız mümkün mü sizce?
3: Mümkün, şifadır.
5: Temizlenmez yani. Allah demekle ben bir türlü sahtekarlık, insanları kandırırım, bilmem ne yaparım, üç şahsilik yaparım. Allah Allah diyeyim mi kalbim temizlenir, öyle bir şey yok yani. Kalbin başta temiz olur, samimiyette. Yani her bütün ilişkilerini insanlara karşı olur, hayvana karşı bile, bir kediye karşı bile samimi değil. O sahtekarlıktır.
4: Ben temizleneceğini düşünüyorum. Başkalarıyla ilişkilerimiz karşıdaki kişiye bağlı bence biraz da. Bize de bağlı tabii ama biz de herkesle sonuçta aynı şekilde iletişim kuramayabiliriz. Aynı anlaşamayabiliriz.
2: Kötülüğe karşı bile iyilikle mukabele edersek karşımızdaki insanın dost olacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünürsün?
4: O kişinin de içinde böyle bir şey varsa tabii ki biz deneyebiliriz. Ama o kişinin böyle bir niyeti yoksa bilemiyorum ne kadar geçerli olur.
0: Bir misafirimiz, başkalarıyla ilişkilerimiz biraz da karşımızdaki kişiye bağlı. Bize de bağlı ama biz de herkeste aynı iletişim kurmayabiliriz dedi. İnsanlara bize davrandıkları şekilde mi karşılık vermeliyiz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçimini koymuş. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama bu insanla Allah arasındaki 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Allah-u Teala kısası söylüyor. Yani şeriat kısası. İlk 14 basamak. Ondan sonra tarikat başlıyor. Tarikat 21. basamakta, tarikat da affı devreye koyuyor. Ondan sonra insan ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde de 21'den 28. basamağa kadar olan kesimde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek asıldır. O da hakikati. Yani kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, tarikat afı, kötülüğe karşılığa hayırla mukabele etmekte hakikati bize bildiriyor. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davranın gerisini Allah halleder. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın. Mesela bizim davranışlarımızda hep düşüncelerimiz halis olsun. Hep başkalarına hizmet etmek için yaşayalım. Bırakın bize düşmanca davransın, davranırlar ama onları da sevin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsediyor. Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sevdiğimiz zaman onların pişmanlık duyduğu görebileceğimiz günlerin geleceğini göreceksiniz. Hiç unutmayın, biz mutluluğumuzu başka insanın elinde değildir. Bizim mutluluğumuz. Bizim mutluluğumuz bizim elimizdedir. Bizim davranış biçimlerimiz önemlidir. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanmayan ve kötü davranan insanlar için Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbim onları bilmiyorlar. Bir şeyler de yapmazlar da onları affet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim bir sualim var inşallah. İnsan ilişkileri açısından hasret etmek ve gıpta etmek arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsan ilişkileri açısından haset etmek ve gıpta etmek arasında fark var mı? Elbette. Hırs ve haset nefsimizin afetleridir. Ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Eğer bir başkasına Allah güzel bir şeyler ihsan etmişse, Ya Rabbim diyorsak, o güzelliklerden bize de nasibini ver. Bunun adı gıptadır. Ama ya kişi Ya Rabbim, sen falancayı bizden daha üstün biri olmadığı halde bunları vermişsin. Ona verdiğin şeyleri geri al. Hepsini bana ver diyorsa işte o burada haset devreye giriyor. Bir kısa anlatılır. Padişah huzuruna çıkan iki kişiye diyor ki hanginiz benden bir şey isterse yanındakini onun iki katını vereceğim. Birinci talebini söylüyor. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Hasetin, kinin, hırsın, nefretin insanlara neler yaptırdığını söylemek için bu misali veriyorum. Başkalarını kıskanmayın. Onlarda var, sizde yok diye haset etmeyin, gıpta edin. Siz de isteyin Allah'tan. Ona verdiği gibi size de verir Allah Teala. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Evet, gerçekten de haset çok fena. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi sevdiğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın. Yani toplumları mahveden şey haset. Ateşin odunu bitirdiği gibi amelleri silip süpüren hasetten sakının diyor. Öyleyse haset nefsimizin afeti, kin nefsimizin afeti ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Başkalarındaki bir güzelliği Allah-u Teala'dan talep etmek, onu kendimiz istemek, gıpta etmektir. Ama bu padişah kısasında olduğu gibi huzuruna çıkan iki kişiye diyor hanginiz benden bir şey isterse yanındakine onun iki katını vereceğim diyor ve birincinin talebi benim bir gözümü çıkart manası yanındaki kişinin de iki gözünü çıkart demek. Haset ateşin odunu bitirdiği gibi yağmelleri siler süpürür inşallah. Hasetten beri bir günlerin sahibi olmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum.
10: Ben seni çok seviyorum.
11: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
12: Çok seviyorum, çok seviyorum.
11: Her an için, her gün, her gece gündüz.
13: Allah'ım seni çok seviyorum.
14: Seni çok seviyorum.
15: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
16: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
17: Ölmeden önce
18: emanet olarak verdiğin ruhumu
19: yaşarken
20: bu hayatı yaşarken
21: dünya hayatını yaşarken
20: sana ulaştırmayı diliyorum.
22: Sana ulaşmak istiyorum.
23: Çok istiyorum.
24: Sana ulaşmayı diliyorum.
25: Kalpten diliyorum.
26: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
27: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
28: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
29: Dostlarından olmak istiyorum.
30: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
31: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
32: Kabul et inşallah amin.
33: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil sen böyle dua edincik yani.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde Kur'an kurslarında, imam hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara dini eğitim veriliyor. Ama sahabe gibi kardeş bir toplum yetişmiyor. Bugünkü dini temel eğitim sisteminin Allah'ın temel eğitim sistemine uymadığını söyleyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın en üst seviyedeki kulu peygamberiyle konuşmasıdır, vahiydir. Allah'ın ezeli ve ebedi değişmez kanunlarını ihtiva ediyor. Kur'an'ın muhatabı insandır. Öyle olunca her insan Kur'an'ı okuyabilir. Ama okuduğu zaman muhakkak ki öğrendikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte bilmedikleri noktada Allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Başlangıç noktasında bütün insanlar cahil midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki inna lanna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve beyna yahmina meşfakna minha ve hamal insan innehu kana zulmen cehula. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cehalettir. Ve Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Vallahu ahracu min butuni ummatikum la ta'lamuna şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Yani kişi ayetleri bilmiyor, cahildir ve nefsin 19 afetinden bir tanesi cehalettir. İşte cahil olan insanların dini öğrenmesini istiyor Allah Teala. Kimden sormasını istiyor? Zikir ehlinden. İster Enbiya 7, ister Nahl 43, ister Bakara 186, tüm bu ayetlerden bilmediklerimizi ehli zikre sorarak öğrenmemiz buyurduğunu görüyoruz. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir öncelikle Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirdeki devrin imamıdır. Ehli zikir her devirdeki devrin imamı olduğunu Yunus 2'den anlıyoruz. Kâne linnâsi aceben en evhayne ilâ recülün minhüm en enzirin nâse ve beşirin lezîne âmenû en elehum kademin sıdkın de rabbim kâlel kâfirin hâzâ sahîr mubîn. Allah'ın bir adama, onlardan bir adama, insanlara uyarması âmenû olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı diri müjdelemesi için vahiy etmemiz, onunla konuşmamız insanlara acayip bir geldi. Onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Yani demek ki sıdk makamı çok çok önemli. Allah Teala onlara vahyediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy konuşması ise, o zaman Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuşabilen kişiye sormak, ondan öğrenmek asıldır. Eğer kişi ondan öğrenmiyorsa o zaman doğal olarak Kur'an'ı arkasına atacak, insanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaya başlayacak. O kitaplar da zanlardan oluşuyor. Kitapların zanlardan oluştuğunu nereden biliyoruz? Bakara 78-79'da. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Ve o elleri kitap yazanlara ve az bir bedel karşında satanlara, bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun kazandıkları paraya. Eğer olay buysa, dini el yazması kitaplardan öğrenenler, ki İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara din eğitimi veriliyor ama yazılan kitaplardan din eğitimi veriliyor. Ve Kur'an öğretilmiyor. Kur'an'ın sadece Arapçası öğretiliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayrukum men taallama Kur'an ve allemehu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen, kimden öğrenen? Allah'tan öğrenen. Kimdir Allah'tan öğrenen? Her devirde devrin imamı ehli zikir. Allah'tan öğrenen ve öğreten. Kime öğreten? Diğer insanlara. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Pekan makamında verilen ruh, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz mu? Açıklar mısınız? Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz, doğarken bize üfürülen, gölgesi olan ruhtur. Emr aleminin standartlarındadır. Ama bekamin makamındaki ruh, Allah'ın katından verilen, huzur namazına iştirak eden, gölgesi olmayan ruhtur. Tahtın sahibidir. O devamlı beka mekanına ulaştığı zaman Allah-u Teala Enam 126-127'ye göre bir taht ihsan ediyor. Ve o tahtında bulunan ruhtur inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, tasavvufta olan bir kişi günlük vücudunu açıp örtü altına hiç gitmeden sadece günlük esmalarını çekse kalbine nur gelir mi? Nefsinde nasıl bir tesir olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi kalp şartının sahibi olduğunuz an, ister Allah Allah diye zikredin, ister esmaları yapın, ait olduğu nuru alırsınız. Ama Allah ismi tekrar ederseniz, gelen nurlar nefsin 19 afetine tesir etmesine karşılık, ait olduğu esmayı çekerseniz, sadece o konuya mahsus bir nefsin afetlerinde azalma olur. Allah derseniz 19 afet üzerinde tesir sahibi olursunuz. Es-sabır derseniz sadece sabırsızlık noktasındaki afetin azalmasına sebebiyet verirsiniz. Allah razı olsun. Dördüncü soru, bu versiyonda bir kardeşim Muhterem Hocam, İnsan sürekli aynı imtihanla neden imtihan ediliyor? Allah'ın bundan muradı nedir? Açıklar mısınız? İnsan sürekli aynı imtihanla imtihan edilmiyor. O imtihanı geçmediğin süre içerisinde müktesebatını Allah-u Teala'nın onu yerleştirebilmesi için senin için elzem olan bir şey olması hasebiyle devamlı bir imtihandasın. Ama sürekli aynı imtihanla imtihanın başka bir güzelliği de var. Daimi zikre ulaşman için. Mesela yağlı güreş müsabakaları var. Çok kişi yeniliyor. Ama yenene yenene bugün bir gün yenmesini öğreniyor. İşte bizler de bütün bu imtihanları yaşıyoruz. Tek hedefini Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmamız, Allah için olmamız. Buradan o imtihanlarda her gün biraz daha zikrimizi arttırabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bir kumandan savaşı kaybediyor ve bir yere sığınıyor. Ama sığındığım arada bir örümcek devamlı ağ örüyor. O da onu bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor. Ne kadar o yapıyorsa o da bozuyor. Ve ondan sonra yenilen kumandan galip gelmeyi, yenmeyi o örümcekten öğreniyor. Diyor ki ben ne kadar bozduysam o hiçbir zaman ümitsiz olmadı, yeniden yaptı. Öyleyse yenile yenile bir gün kişi yenmesini öğreniyor. Allah'ın izniyle bu imtihanlardan kaçınmak değil, imtihan olduğu zaman dört elle imtihanı geçmek için zikre sarılmak asıldır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, saygıyla ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Hocam hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Dini yaşayarak. Allah'ın bize farz kıldığı din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tektir. Tek olan Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim etmemiz lazım. Ve böylece tek bir toplumu oluşturmamız lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. Kuntum hayrin ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Te'amunune bil ma'ruf ve tenevune anil münker. Al-i İmran suresinin 110. ayet-i kerimesi. Al-i İmran 110. Kutlu kayrı ümmetin uhrecit minnaz. Te'amunune bil ma'ruf ve tenevune anil münker. İşte ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz. Kimlerdir bu maruf emreden, münkerden nehy edenler? Ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Ondan sonra tek toplumu oluşturmuşlardır. Bu tek toplum sırat-ı müstakim üzerinde iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını gören ve Allah için yaşayan, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte dünyamız için hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki Hayatımızı yaşamamızın en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Teslimlerimizi gerçekleştirerek başka insanlar için yaşamak suretiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Başka insanlar için yaşamak Allah için yaşamaktır. Ama öncelikle teslimlerimizi gerçekleştirmek asıldır. Hedeflerimiz var. 7 sabah 4 teslim. Birinci hedef ruhumuzun teslimidir. Bu bir dilektir. Allah'ı gerçekleştirir. İkinci hedef fizik vücut teslimidir. Dik yokuştur. Üçüncü hedef daimi zikirdir. Ve dördüncü hedef iradenin teslimi. Bu dört teslimi gerçekleştiren herkese Allah-u Teala zatını gösteriyor. Allah'ın zatını görenler artık onlar Allah için yaşamaya başlayanlardır. Hayatlarını Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Malezya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren bir kişinin zikir ettikçe sevgi hasreti artıyor. İnkar edenlerin de inkar edenlerden olduğu sürece nefsi hasretinde artış oluyor mu? Elbette şeytanın karanlıkları o afetlerin daha da kararmasına sebebiyet veriyor. Allah-u Teala fesat çıkaranlardan bahsediyor. Bakara 8, 9, 10, 11, 12'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Bir kısım insanlar derler ki biz Allah'a ve yevmül ahire iman ettik. وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ Dilleriyle iman ettiklerini söyler ama kalpleri iman etmiyor, mümin değiller. يُخَادِيُنَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler. İşte Bakara 8, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yevmül ahire iman etmeyenlerin. Dilleriyle iman ediyor. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ Halbuki onlar mümin değiller de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte devamında Bakara 9'a bakalım şimdi. Bakara 9'da zannederler ki Allah'a ve ameni olanları aldatırlar. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin. Kalplerinde hastalık var. Yani bu fesat çıkaranların kalbi hasta. Fesadahumullahu mered. Allah hastalıklarını artırıyor. لَهُمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Resulü yalanlamaları sebebiyle onlar için büyük azap var. Bakara 11 وَاِذَا قِلَ لَمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ O kalbi daha da kararan, fesat çıkaranlara, yeryüzüne fesat çıkartmayın denildiğinde onlar diyorlar ki biz ıslah edicileriz. Bakara 12 Allah Teala diyor ki onlar fesat çıkaranlar yalnız bunlar farkında değiller. Bakara 13 Gelin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Onlar biz o sefiler gibi, akılsızlar gibi mi iman ederim? Hani bugün bize diyorlar ya akıllarını başkasına kiraya veriyorlar. Bakara 14 Bakara suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala amel olanlarla buluştukları zaman biz de iman ettik dediler. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki sizinle beraberiz. Sadece alay ediyoruz derler. Bakara 15 Allah da onlarla ihtisa eder. Onlara sadece mühlet verir. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalacaklardır. İsyan. Bakara 16 Ulaike lezine işleri delalete bile de bunlar hidayet karşında delaleti satın almışlar. Ve marebi teccaretim kesilmiştir. Aynı din adamı gelip diyor ki Ulel Vab'da onların ticareti kar getirmedi. Makan-ı muhtedim hidayete de eremediler. Yani hidayet karşılığında delaleti satın alanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte 7 ayet-i kerimede kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar uzak delalettedirler. Kendileri zaten delaletteydiler. Ama seçildikleri noktada ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalet üzerlerine hak oluyor. Ama fesat çıkartırlarsa, başkalarının Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa onlar o zaman uzak delalette oluyorlar ve hidayetin karşısında delaleti satın alıyorlar. Hidayet karşısında delaleti satın attıkları için de bu alışverişleri kar getirmiyor onlara. İzmir'den birkaç muhterem hocam, birinci suali Bakara 138 ayetinde muhterem efendimizin tefsirinde iki defa sıbgatullah olmanın ayrıntılarını anlayamadık. Açıklar mısınız? Bakara 138 ayet, sıbgatullah olunan yer göğün altıncı katıdır. Orada Allah'ın boyasıyla boyanılır. Son geçen insan ruhunun boyutlarını alan bir kapıdan geçilerek sıbgatullah mahalline varılır. Dışarısı karanlıktır, içeriden dışarıya doğru nur sızar. Kanadı olmayan kapı açıktır. Her kapıdan geçen kişinin boyutlarına göre büyür, genişler ve küçülür. Kişi nurlara sahip olunca sıbgatullah tamamlanır. Çünkü sıbgatullahın rengiyle baş üzerindeki salah nurun rengi aynıdır. Salah nuru bu yüzden ışık verir. Salah makamı kişi iki defa sıbgatullah kılar. İki defa sıbgatullah, bir tezkiyede kişinin sıbgatullah olması, iki tasfiyede sıbgatullah olması, salah nurunun verilmesi. İkinci suali Bakara 148'de hayırlarda yarışın emrindeki hayırlardan kasıt nelerdir? Nasıl uygulamalıyız? Bir kere hayırlarda yarışanlar kişinin hayra ulaşmış olması lazım. Bakara 148'de İslam olmanın başka toplumlardan ayıran vasfı hayırlarda yarışmaktır. Bir evvelki ayet-i kerimede Bakara 147 geçen vahiy müessesinin dikkatle bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluşundan 14 asır geçtikten sonra insanların kendi kendilerine kanunlar uydurdukları görülür. Vahiy sadece peygamberlere gelir, peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy, Allah vahiy etmez. Demişler Allah-u Teala ise Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile buyurmaktadır. Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy etti. Allah Hazreti Musa'nın annesine vahiy etti. Bugünün din anlayışının bir sıfatlık örneği olan Allah sadece peygamberlere vahiy ediyor sözü Kur'an-ı Kerim'le devre dışı kalmış olmaktadır. Her devirde Allah'ın vahiy ettiği insanları çekemeyenler, onlara düşman olanlar şeytanın kendilerine öğrettiklerini insanlara öğretmeye çalışmışlar. Ve iblisin de yardımıyla bunu başarmışlardır. Çünkü iblis herkesin iç dünyasında onlara negatif istikamete tesir etmiştir. Dış tesir de negatif istikamete gelince İblis yanlış ve eksik mahalleri büyük kitlelere kabul ettirmeyi başarmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam olarak tabi olanlar hayırlarda yarışanlardır. Sahabe hayırlarda yarışmayı başarmışlar ve gerçek musabıklar olduklarını Allah-u Teala ispat etmişlerdir. Sabikunların muhtevası 3 basamağı oluşturur. Birinci sabikun makamı ulelbaptır. Onlara daimi zikre ulaşanlardır. Yerlerin melekütünü görebilenlerdir. İkinci sabikun makamı ihlastır. Sahiplerine muhlis denir. Kişinin nefsini halis yıkıldığı, nefsindeki afetleri bütün yok ettiği, Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamda göklerin melekütü görülür. Sabikun onların üçüncü ve en üstü Allah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Salihlerden iradenin Allah'a teslim edenler peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşr edileceklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bizler cenneti ya cehennemi istemiyoruz. Allah'ın zatını istiyoruz. Bir gün cennet ve cehennem yok olduğunda biz ne olacağız, ruhumuz Allah katında baki mi kalacak, bu konuda ne buyursunuz? Cennet ve cehennem yok olduğunda ondan sonra Allah'ın bileceği bir iş. Allah razı olsun. Ruhlar tabii ki sonsuza dek yaşayacaklardır. Allah katında. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhittin Arabi Hazretleri'nin evliya, Hakk'ın kudret eli ve kudret dilidir. Sözünü bizlere açıklar mısınız? Evet, gerçekten evliya eğer ruhunu teslim etmişse, eğer fizik ucunu teslim etmişse, eğer nefsini teslim etmişse, eğer iradesini teslim etmişse, o zaman dört teslimi gerçekleştiren evliya Hakk'ın kudret elidir. Aynı zamanda kudret dilidir, yani Allah onunla konuşur. O Allah'ın sesidir, Allah'ın tercümanıdır. Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? Tekrar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? İnanç var ve iman var. İnançla kimse kurtuluşa eremez. Örneğin 7 inancın sahibi olan kişiye bakalım beraberce. Kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, resullerine inanıyor. Ölmeden ruhuna Allah bulaşmasına inanıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna da inanıyor. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Bu 7 inanç şartının 7'sine de inandığı zaman kurtuluşta değildir. Ama kim ki, dikkat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerse, baktığımız zaman Câsiye 23'te Eferayte men ettehize ilâhu hevâhu ve adallâhu l-ilmin ve khatem alâ semî ve kalbi ve ceala alâ besâni muhşâbe. Şimdi burada nefsini ilah edinen kişi. Kendisine davet ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah-u Teala bildiğim üzere Allah'ını delalette bırakmış. Zaten delaletteydi. Ama o delalette olan kişi emaniye bilgisine sahip, faydası ilmi sahibi. Khatama ala semi ve kalbi. Kalbini ve işitme hassasını mühürlemiş. Basarsın kuşattın perde var. Yani burada nefsin kalbi. Nefsin kalbi de mühür var. Nefsin kalbinde mühür var. Kalp kulağı mühürlü. Kalp gözü de üzerinde kışavetli perde var. Ama bu kişi eğer İsra 45'te davet kendisine ulaşmış, seçilmiş ama davet kendisine ulaştığı zaman dilemiyorsa bu engellerle müzdarip. Ama İsra 45'te irşat makamıyla mücadele ederse, bu engeller varsa kişi irşat makamının davetini kabul etmiyor ama mücadele etmiyor, ona karşı da çıkmıyor. Ama İsra 45'te irşat makamının davetini kabul etmediği gibi karşı çıkıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman senin ahirette ölmeden önce Allah'a ulaşmayı kıyamet gününe inanmayanlar icabın mesule kıldık. Bakara 8'de bu dille yapanlar. O zaman Allah'a ve melekine iman ettiklerini söyleyenler ama gerçekten iman etmeyenler, onlar karşı çıkıyor. Allah-u Teala onların huzurlarına engeller koyuyor. Fizik vücudun baş gözüne, baş kulağına vakra, baş gözüne icap edilmesi süre, fizik vücudun baş gözüne icap edilmesi süre ve kalbine de ekinet konuyor. İşte bu özelliklerine sahip olan kişi devreden çıkıyor. Fesat çıkaran birisi bu. İsyan ediyor. Ama şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala kalbindeki ekineti alıyor. 7 kalp şartı. Kalbindeki ekineti alıyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilediği için kalbine ihbat koyuyor. 2. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. 3. Ve kalbine giden nurunu açıyor. 4. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilediği an 4 kalp şartının sahibi oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor 4 kalp şartının sahibi. 4 kalp şartının sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ismini tekrar ederse huşu sahibi oluyor aynı zamanda ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayınca vücud namazıyla huşu içinde bir namaz kılarsa Allah'tan mürşidini talep ederse Allah tarafından mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olması halinde Allah Teala kalbindeki mühürü açıyor. Birincisinde kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor, kalbi giden yolunu açıyor. İkincisinde kalbin mühürünü açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine iman yazıyor. Böyle 7 kalp şartının sahibi olan kişi kurtuluşta oluyor. Sadece inan şartları kurtarmaz. İman insana huzur ve mutluluk verir. Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı olabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine tabi olarak yedi kalp şartının sahibi olarak kalbimize Allah imanı yazıyor. Ve zikrederek kalbimize ulaşan nurlarla da imanımız da artıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde imanınızı tazeleyiniz. Allah Resulü'ne diyorlar ki ya Resulullah, biz imanımızı nasıl tazeye edebiliriz, zikredin diyor. Öyleyse imanın tazelenmesi, imanın beslenmesi zikirledir. Zikir mahali de kalptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Haram Mutlukbanı'nın sorular ve cevaplarında bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk barında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah'ın ipine sarılmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ipine sarılmak deyince Kur'an-ı Kerim'deki bu kavram sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Bizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bu ip sırat-ı müstakim. Nitekim günde 45 kere her namazda Fatiha okuyoruz ve Fatiha Allah'tan bizim talebimizdir. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbim. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılıyor. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayette kılıyor. Üçüncü sırat-ı müstakim ise hidayete erdiriyor. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ فَيَسْرُلُكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ. Kim Allah'a amen olur ve ona sarılmayı dilerse, ki Allah'a sarılmak ruhun Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatı ruh için mab olmasıdır. فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسْرُلُكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدَّنْ. Allah onu kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak. وَيَتِيمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمْ. Ve onu mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracak. Bu sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا. Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hücurat suresinin 10. ayet-i kerimesi اِنَّمَنْ مَمُونِ لَذ۪ينَ اَخْوَةٍ. Müminler kardeştir. Müminler kardeşse, o zaman onun nimetiyle kardeşler oluyorsak,

0: kardeş olduğumuz ve kalbimize iman yazılı yer mürşide tabi olduğumuz yerdir. İşte Allah Teala diyor ki siz düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Gerçekten de tevhidin esaslarından bir tanesi Allah'ın ipine sarılmaktır. Bir tanesi kalplerin telifidir. Bir tanesi sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Bu özellikler kişiyi kesinlikle mümin kılar. Allah'ın ipine sarılmak deyince bu özelliklerin sahibi olan kişiyi anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ipine sarılmakla Allah'ın üzerimizdeki nimetini zikretmek arasında ilişki ne? Mürşide ulaşana kadar Allah'tan bize gelen her şey ihsandır. Nitekim biz mürşidimize 12 tane ihsanla tabi oluyoruz. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu bir nimettir. Ondan sonra Allah'tan bize ulaşan her şey de bir nimet oluyor. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübed aleyhi zilletü eynemâ sıkrıfû ilâ min hablin min Allahi ve hablin minen nas. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet, aşağılık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe ulaştıracak tutunanlar müstesna. Gerçekten de üzerine zillet damgası vurulanlar, kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Çünkü şeytanın negatif etkileri bunlar üzerinde gerçekleşiyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Kalplerine maraz hastalık olanlarla kalpleri kasiyet bağlamış olanlar. Kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi tağutlara meyleden, zikirsizlik sebebiyle kalbi kararan insanlar. Bunlar her iki grubun üzerine zillet damgası vurulmuş, alçaklık damgası, yani bunlar istikameti aşağıya doğru, cehenneme doğru yol alıyorlar. Ama kendisini bundan kurtarabilenler, Allah'tan bir ipe tutunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve insanlardan bir ip, Allah Teala'nın kalbini selamete ulaştırdığı, Allah'ın ilim sahibi kıldığı mürşitler. İşte insanlardan bir ip mürşittir, Allah'tan bir ip de sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipine sarıldığımız nokta, sırat-ı müstakime ulaştığımız nokta. Aynı nokta insanlardan bir ipe de sarıldığımız nokta. Allah'ın ipine, yani insanlardan bir ipe, bir mürşide ulaştığımız zaman Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi bulduğumuz zaman başımızın üzerine derhal devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşir. Bu ruh üzerimizdeki bir nimettir. O nimet var olduğu için kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. O nimet yoksa mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Bizi delaletten hidayete ulaştıran şey tabiyettir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tüm insanların birbirine dost olması Allah'ın ipine sarılmaya mı bağlıdır? Evet. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesini söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. وَاَتَسَوْمُ بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve fırkalara ayrılmayın. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Setefriku min ümmeti selase ve sevine fırkaten kulla finnari la vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor, o fırkaya inleyecek kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin hasıydı. İnsanlardan bir ipti. Sahabe ise Allah'a ulaşmayı dileyen Resulullah'a tabi olaydı. Dolayısıyla sahabe Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tünandı. Ama her devirde Allah'ın üzerine zillet damgası kurduğu tağuta ve tağuta kul olmaya ulaşanlar da onlar da üzerine zillet damgası vurulanlar. An'am suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz, siz sizi sevmeyenleri severseniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. En üst seviyede sevgi Allah'adır. Allah'ı çok sevmemiz lazım. Hiyerarşi sistem içerisinde Allah'ın sevdiğini en çok sevmemiz lazım insanlardan. Ve Allah'ın en çok sevdiği insana yakın olanları sevmemiz lazım. Bir de düşmanları sevmemiz lazım. Bu kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar sevmek onlara tebliğ istikametindedir. Yani ister kalbi hasta olsun, ister kalbi kasiyet bağlasın, her ikisine de tebliğ ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunu itibariyle olaya baktığımız zaman birinci safa tebliğ, ikinci safa kıraat, bu iki safhada da işte bu kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar zillet damgası vurulanlar, diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşidine tabi olanlar var. İnsanın dünyaya saadetine ulaşmasına Resul'ün ve Kur'an'ın çok büyük güvette bir rolü vardır. Eğer Kur'an hükümleri, ondan evvelki İncil'in hükümleri, ondan evvelki Tevrat'ın hükümleri tatbik mevkine girmezse, ki hepsi aynı hükümlerdir, hiç kimse mutlu olamaz. Allah birbirinize can dostu olmanızı istiyor. Kalplerin telif edilmesiyle hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Evet, kalplerin telif edilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Yani kalplerin telif edilmesi iki safayla alakalı. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ölüyken diriltir, hayata getirir. Sonra nefs tezkesine ile kalpler telif edilir. Öyleyse kişinin kalplerinin telifi nefs tezkesiyle başlar. Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Nitekim iskuntum adaen, siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah Teala mürşidine tabi olduğu an mühürü açıyor, küfür dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. İman Allah'a, Allah'ı sevmenin alamet-i farikasıdır. İman edenler Allah'ı sevenlerdir. Küfredenler de Allah'ı sevmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ulaşmak duadır, sadece duadır. Dua etmemiz gerekiyor. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Neden? Sıkılıyoruz, hasta oluyoruz, dileklerimiz oluyor. Bu dileklerimizi neyle dile getiriyoruz? Allah'a yalvararak, dua ederek. Ulaşmak budur zaten.
3: Dua kalbin ilacıdır. Duayla, yaptığın iyiliklerle, namazla.
4: Allah'a yakın olduğun yer secdeye gittiğin zamandır. Namaz kılarken secdeye gittiğin zaman ettiğin duada daha çabuk kabul olur.
1: Ben Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum diye dua ederse ben onun duasına icabet ederim. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Siz de Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misiniz?
2: Sana her zaman ulaşmayı dileriz. Cümlemiz ya Rabbim.
3: En başta Rabbim bizden vazgeçme. Beni hiçbir zaman bırakma. Hani biz her zaman sana muhtacız.
4: Ölmeden ölün, yani önce mesela ölmüş gibi ibadet edin. Yani yalan dünyaya inanmayın demek istiyor zaten orada. Yani öbür gün öldüğümüz zaman çok pişman olacağız bu yaptığımız şeyler için. Aşırı, çünkü derimiz mesela acı çekmeyelim de kaç kat kalınlaşacak. Daha çok acı çekelim diye cehennemde.
1: O zaman Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misin?
4: Tabii ki de. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak duadır dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamıyla Allah'a ulaşmak dua ile gerçekleşir mi? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek zaten bir duadır. Yaratılışa baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve ruhumuz var. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir ve duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Her kim, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şeklinde bir dua ediyorsa, mutlaka orada irşat görevini görmekte olan kim varsa ona da ulaşıp tabi olmak mecburiyetindedir. Onu yaptığımız takdirde ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışır. Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur, sürüden ayrılanı da kurt kapar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o mutlaka Allah'a ulaşır ruh. Ermiş evliya olur. Ama ermiş evliya olabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani 4 tane inanç şartının sahip olması lazım. Allah'a inanacak, bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak, iki, farz olduğuna inanacak, üç, ama bunu üç şartının olmazsa olmaz dördüncü şartı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala'nın farzlarını yerine getirebilmek Allah'ın bize ulaştırdığı yardımladır. Dua da Allah'ın yardımını davet etmektir. Öyleyse mutlaka dua etmemiz, Allah'tan yardım talep etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de, mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşidin Allah'ın sevdiği dostlarıdır diyeyim. Onlar gibi biz de olmak isteriz ama onu da gene Rabbim bilir.
1: Allah yolunda bir kılavuza ihtiyacı var mıdır insanın mesela?
2: Kur'an-ı Kerim'iz zaten bizim kılavuzumuz. Peygamberimize, Allah'ımıza inandıktan sonra kılavuza zaten gerek yok. Ama büyük hocalarımıza, dediğin gibi mürşit gibi hocalarımıza gitmemiz gerekiyor. Onlar da bizim bir kılavuzumuz olabilir.
1: Allah'ım benim için tayin ettiğiniz mürşidi bana göster diye hacet namazı kılıp duayla Allah'tan isteyeyim.
3: Mürşidi göster derken şimdi ben dua ettim, kıldım. Hani beni diyorlar ki hani Rabbim istedi de gittin oraya. Böyle bir şey var mı? Ben de sana sorayım.
4: Artık gerçekten dini yaşamak da çok zor. Çünkü insanlar artık kendi kafalarından yok bunu yaparsan günah. İnsanlar kendi kafasından uydurur olmuş her şeyi.
1: İşte o yüzden Allah dostları var.
4: O insanları bulmak gerekiyor işte. Ama o insanları bulamazsak her şeyi yanlış bileceğiz, yanlış öğreneceğiz.
1: O insanları bulmak için Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
4: Bunu yapacağım kesinlikle. Zaten bu röportajın diyorum ya bana gelmesi bile bir işaret.
3: Ben direkt Rabbimden aracı yani kimseyi kormadan direkt Kur'an. Kur'an bildiğimiz kadarıyla Rabbim. Allah'tan istiyorum. Hani gittiğim yerde dediğin gibi bir hani bir zat olur, bir büyük olur. Sadece dinlerim. Ama kafamın aldığını alırım.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben dua ettim kaldım. Diyorlar ki Rabbim istedi ve oraya gittin. Böyle bir şey var mı dedi. Hacet namazı ile gördüğünüz rüya Allah'ın bir yönlendirmesi midir? Siz Allah'tan talep ediyorsunuz. Allah Teala'nın yardımıyla elbette Allah sizi o noktaya yönlendiriyor. Allah Teala evvela Kur'an ayetleriyle bizi kendisine yönlendiriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah rahim ismasıyla tecelli ederek onu hedefine Allah'a ulaştırıyor. Mürşidi Allah'a gösteriyor. Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimesinde sabır ve namaza Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Huşu sahipleri ruhun iki şekilde dünya hayatında ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar onlar cehennemliklerdir. Şirksiz olarak ruhu ulaşanlar onlar da cennetliklerdir. Öyleyse ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Birisi hayattayken ruhun Allah'a ulaşması o cennetlik olandır. İki ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala Secde Suresi 29. ayet-i kerimesinde o gün kafirlerin imanı ona fayda vermez. Yani ruhun Allah'a ulaşması imandır ama ölümle gerçekleşiyor. Fakat küfürde قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ اِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُزَرُمْ Fetih günü kafir olanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları fayda vermez. Fetih günü ruh Allah'a ulaşıyor. Kafir olanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Mesela Firavun tam öleceği sırada amenne bir Rabbi Musa ve Harun'a ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Dediği zaman Allah-u Teala treni kaçırdın. Onun bu talebi Allah katında bir o kişiye faydayı sağlamadı Firavun'a. Rüya ile ilgili ayetler üç çeşit rüyadan bahsediliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi müjdeli rüya, diğeri de şeytanın korkutması rüya. Bir de nefsine hadisat-ı rüya var. Hacet namazıyla sorulan Allah'ın gösterdiği ise müjdeli bir rüyadır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse. Şeytanın buna karışması mümkün değil. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Herkesin su içeceği çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. En yakınınızda bir mürşit vardır. Allah Teala onu sizin için uygun görmemiştir. Başka bir yerden başka bir mürşide uygun görmüştür olabilir. O zaman mutlaka hacet namazıyla bunu Allah'tan sormanız, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmanızı gerektiriyor. Allah Teala mutlaka mürşidinizi benden sorun diyor. Size ait olan mürşidi ben seçeceğim. Buradan sonra mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Önünde diz çöküp tövbe etmemiz gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın epi ile tevhid arasındaki ilişkiye bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Kalbimden Allah razı olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın ipi ile tevhid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Tevhidin birinci özelliği Allah'ın ipine mutlaka sarılmaktır. İkinci özelliği sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Üçüncü özelliği kalplerin terhip edilmesidir. Dördüncüsü mürşide tabiyettir. İnsanlardan birife. Ama tebliğ kendisine ulaşmasına rağmen Fatiha 6-7'de o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Tebliğ kendisine ulaşmış ama tebliğe negatif cevap vermiş. Rum 31'de ise Allah'a yönel ulaşmayı dile takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Müşrikler minellezine ferakhu dinehum. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Şirkli olarak da ruh Allah'a ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ölümle. Ama hayattayken ruh da Allah'a ulaşabilir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek. Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. Yani Allah'ın kahri bela gününde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirebilmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktadır. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama 153'te ahdi yerine getirmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Tevhid insanların hidayete birleşmesi halidir. Delalette birleşmesi hali ise tevhidin olmadığı gösterir. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Delalette birleşenler tevhidin dışında kalanlardır. Hidayette birleşenler tevhidde olanlardır. Kim Allah'ın ipine sarılırsa sırat-ı müstakime ulaşırsa o kişi 10 tane ihsan almıştır. Ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi tevhidi oluşturan cümlenin içindedir. Öyleyse demek ki tevhidin adresi hidayettir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak
0: ve alim geçen her şeyde din adamlarıdır.
1: Hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir insanları ferahlatır, kalbini ferahlatır, Allah yoluna daha çok götürür, huzur verir. Dediğin gibi evinizin bereketi olur, cennete kadar götürür.
3: Zikir Rabbime ulaşmak daha güzel. Mesela yolda giderken bile dediğin gibi hiç kimse ne biliyor senin zikir yaptığın, zikir yapıyorsun. Oturum ayetel küsü okuyarak gidiyorsun, kulu vallaha okuyorsun, dilimizde zaten devamlı onlar var. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok yani Rabbimden başka sığınacak kimsemiz yok.
1: Allah Allah Allah diye zikir yapınca biz sizce neler değişir?
4: Düşünceler çok değişiyor, hisler çok değişiyor. Daha yakın oluyorsun. Mesela kalbin kirli falan, pis, her şey çok güzel oluyor. Dünyaya olan bakışın değişiyor. Ben çok aşırı bunalıma girmiştim. O dönemler falan olmuştu. Hep bana mesela annem falan hep bana diyorlardı, zikret, dua et, rahatlarsın, ferahlarsın. Onlar bana bunu söylediği zaman mesela diyordum ki, Allah Allah, niye bu kadar çok söyleyip duruyorlar? Ama yapınca gerçekten insan çok rahatlıyor. Aşırı rahatlıyorsun, kuş gibi oluyorsun mesela. Niye derler kuş gibisin? Çok rahat oluyorsun. Çok güzel oluyor, ferahlıyorsun.
3: Hatta gecenin bir vakti mesela bir şey oluyorsun, kalkıyorsun, iki rekat namaz kılıyorsun, dua ediyorsun, ağlıyorsun, kimse görmüyor. Sadece Rabbimle berabersin. En güzeli o.
0: Misafirimiz, ben çok bunalıma girmiştim. O dönemde herkes zikret, dua et, ferahlarsın diyordu. Yapınca kuş gibi hafifledim. Allah'ın emirlerini yerine getirmek herkese ferahlık hissi verir mi? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir. Bakara 152'de feskurunu yaskurkum başkuruyla ve la tekfirun. Allah Teala'yı devreye aldığımız zaman içimizin ferahını, huzur içinde olduğumuzu göreceğiz. Eğer Allah Teala bize emirlerini gönderiyorsa, ne yapmamız gerektiğini söylüyorsa, biz de onları Allah'ın emrettiği biçimde, boyutta yerine getiriyorsak, mutlaka huzurlu, mutlu oluruz. Zikir de ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrettikçe rahatlamayı öğreneceğiz. Çok zikredin ama bir an evvel mürşidinize de ulaşın. Ve de tabi olun ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıksın. Ve Allah'ın indinde öyle bir sonuca ulaşırsınız ki sizi bekleyen mutlulukların hepsine sahip olun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve bereket hocam. Hürmetle, bahsette, eller eder peris. Müsaaden olsa bir sualim olacaktı. İslam 5 şartı yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum bizden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Hayır. Bir kere Allah'ın ipinin, bir ipin iki ucu var. İpinin son ucu Allah'ta bitiyor, sırat-ı müstakim. Başında da o ipi tutunan kişi. Ama İslam 5 şartının içerisinde sadece vasıta emirleri yerine getirmek var. Bir hedef yok. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkartılmış. Nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. İslam 5 şartının içerisinde ruhuna Allah teslimi yok. Fizikine Allah teslimi yok. Nefsine Allah teslimi yok. İnşallah ulaşmak, yani hedefler yok. 7 hedef olmadığına göre 7 vasıta emirden de en önemlisi, ikisi yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Geri kalan buradaki oruç, namaz, hac, zekat var ama kelime-i şehadet kişi kendi kendine yaptığı zaman da neticesine ulaşamaz. Bunun mürşid önünde yapılması lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartı kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. 7 tane hedef emir, 7 vasıta emir var. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Ruhun vücuttan alıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Bir insanın mürşide ulaşabilmesi, tabi olabilmesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyip ona 10 tane ihsan verirseniz mümkündür. İhsanın 5 şartını yerine getirmek Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve 7. safa ihtiva etmiyor. Başka insanlar için kurtarıcı olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبَرُ بِهَيَاتِ رَبِّمْ وَلِّقَائِ حَبِتَ عَلَامَ عَلَهُمْ. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve o gideceği yer cehennemdir. Yunus 45 kat hasirellezine kezebu billika Allah ve makanu muhtedin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı sen beş artını Allah'a ulaşma dileği yoksa o hüsrandadır diyorsa gideceği yer cehennemdir. Kurtuluş onlar için mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Rıdık programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nefsinize zulmetmeyiniz. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zulmün İnsan hayatındaki muhtevasına baktığımız zaman bunun nefsimizin 19 afetinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. İnsanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Nefs Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Ve Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman yaratılıştan 19 tane afetin var olduğunu görüyoruz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz vesaire. Ama bu 19 afetten bir tanesi de zulümdür. Zulüm bize derecet kaybettiren her şeydir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde derecet kaybettiren kavramlara baktığımız zaman bunların başında şer geliyor. Şer bize derecet kaybettiriyor. Günah bize derecet kaybettiriyor. Seyyiat bize derecet kaybettiriyor. Tıpkı zulüm gibi. Dolayısıyla bize derecat kaybettiren her şey aslında ferdi açıdan nefsimize zulmetmektir. Kendimize zulmetmektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da nefsine tabi olduğu zaman o zaman başkasına zulmetmiş olur. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedebiliriz. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecet kazanıyor. Başkasının fiili sebebiyle hayra ulaşıyor. Zulmedense derecat kaybediyor. Nefsine uyup başka birinin hakkına girmiş oluyor. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda bize söylediklerine bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe sual soruyor. Zalime yardım etmeyi anladık. Daha doğrusu mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime neden yardım ederim ya Resulullah deyince zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Evet sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemize baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmaktır. Derecat kazandıran her yaptığımız fiil bizi mutlu kılar. Ama bu mutluluğun iki katlı olarak yaşanması başkasını mutlu etmekten geçer. İşte İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ve yaratılış gayemizin başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmamalıyız. Zulmün oluşmasında daima iki taraf vardır. Tekrar ediyoruz, taraflardan biri mutlaka derecat kaybeder. Taraflardan ikincisi de mutlaka derecat kazanır.
Zulüm yapan taraf başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Çünkü biz bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz mutlaka nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını Allah Teala bize çektiriyor. Allah'ın anında hesabı görmesi sebebiyle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah seriül hesaptır. Hesabı çabuk görendir. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de nefsimizin afetlerine tesir eden dış düşman olan şeytanla ilişkimizde şeytanın adımlarına tabi olmayın buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime bu müddevada bize ışık tutuyor. Bakara 208'de Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Bakara 168'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Enam 142'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. İsra 53'te kullarıma güzel söyle, güzel söz söyle, yoksa şeytan arayan girer, şeytan onların için bir düşmandır. Ben-Nur 21'de ey iman edenler, şeytan adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat da münker de bize derecat kaybettiren muhteva ifade ediyor. Yani şeytan kötülüğün öğreticisidir. Ama Allah-u Teala'nın bize söylediği şey başkaları için yaşamak, onlara zulmetmek, onlara kötülük yapmak değil. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Şeytanın kulları, şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük edenlerdir. Onlar iyiliğe karşı da kötülük edenlerdir. Onlar şerde yarışanlardır. Ama Allah'ın yoluna girenler, Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik edenler ama kötülüğe karşı da iyilik edenlerdir. Kötülüğe karşı kötülük şerri arttırır ama kötülüğe karşı iyilik şerrin alanını daraltır, hayrı arttırıyor. Kanunlara baktığımız zaman bir kere daha söylüyoruz. Şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük ederler. Onlar iyiliğe karşılık da kötülük ederler. Tabiatlarının gereği, çünkü hep nefslerine uyuyorlar. Nefse de tesir eden şeytandır. Ama Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik ederler. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere karşı da iyilik ederler. İşte kötülüğe karşı iyilik vermek 4 tane ayet-i kerimede Kur'an'da yer alıyor. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürüle savanlardır. Müminin 96'da seyyiat-ı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te öyle, Fusilet 34'te öyle. Yani onlar kötülüğe karşı
hayırla mukabil edenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği bu seviyeye ulaşabilmek. Kötülüğe karşı hayırla mukabil edebilmek. Acaba bu nasıl gerçekleşir? Allah-u Teala'nın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele nasıl gerçekleştir? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. Sevgili kardeşlerim, seçilmeyenler, onlar daima kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı kötülük edenlerdir. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, bu negatif davranışları sebebiyle Allah-u Teala'nın onları seçmediğini görüyoruz. Allah'ın seçim kanunu, liyakat ve mükafat kanunudur. Allah onlarda hayır görmediği için, o liyakatın sahibi olmadıkları için Allah onları seçmiyor. Ve seçilmeyenlerin Kur'an-ı Kerim'de fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler olduğunu görüyoruz. Geri kalan insanları %90'dan fazla seçilir. Ama o seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca, kul nefsine uyarak kendisine zulmetmiştir, derece kaybetmiştir ve o kaybettiği derecelerin Allah-u Teala onları oluşturduğu musibetlerle onları Allah-u Teala imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar yaratılış gayesinin farkına varanlardır. Yani biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Evet, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ama başkaları için yaşamak olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyoruz, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Allah hepimizi en üst seviyede mutlu olalım, ahiret ve dünya saadetine ulaşalım diye yaratmıştır. İşte bu mutluluğun en zirvede yaşandığı yer başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek manasına geliyor. Mutsuz insanları mutlu etmenin en güzel davranış biçimi elbette kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Gerçekten de Ebilal Sultanı Peygamber Efendimiz insana serbest irade vermiş. Serbest irade Allah'ın yerinde mukaddes ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibi. Ama kendi alanı içinde kalmak kaydıyla. Kendi alanında da Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. Allah'ın emirlerine isyan etmesi halinde derecat kaybediyor. Ve başlangıç noktasında insanların hepsine baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de isyanda olmaları. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. O zaman isyanda olan kişi daima derecat kaybediyor. Yunus suresinin 11. ayet-i kerimesine وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Onları isyanları içerisinde, nefslerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Bize ulaşmayı evet. وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Öyleyse musibetlerden ders alanlar, onlar
dünya hayatını yaşarken Allah'ın temel emrinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, hidayet olduğunu bilenlerdir ve hidayeti Allah'tan talep edenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz başlangıçta, işte burada olduğu gibi. Rad 27'de اِنَّ اللّٰهِ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim istesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasına bütün insanlar delalette ve Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Ta 120'de olduğu gibi. قَالَا اَبِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ. Hepiniz toptan yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şarkilerden olmaz. İşte delalette olanlar, isyanlar içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek kendilerine zulmetmekten kendilerini kurtaran insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinde hakkı vardır. İşte ne zaman kişi delalette olan bu insanlardan, 19 negatif özelliğin sahibi olan bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse delaletten kurtulur, hidayet üzere olur. Öte yandan başlangıç noktasında nefsimizin 19 afetinin bir tanesi de şirktir. Lokman aleyhisselam Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinde oğluna verdiği öğütlerde şirkin en büyük zulüm olduğunu buyuruyor. Ve izkâle Lokman li ibnihi huve yâzû ya büneyye la tüşrik billah ene şirkele zulmün azîm. Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey kavmim, ey yavrum, Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk azim, en büyük zulümdür. İşte bizi şirkten kurtaracak olan şey bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin buyuruyor. Ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi anladık, mazluma sabır tamam ama zalime nasıl yardım edelim? Onu Allah'a davet ederek onu zulmünden, gizli şirkten kendisini kurtarmak suretiyle, ona vesile olmak suretiyle. İşte zalimler ister nefslerine zulmederek derecat kaybetsin, ister başkasına zulmederek derecat kaybetsin. Sonuçta kişi daha Allah'ın davetini kabul ederse Allah'ın yardımıyla bu nefsine zulmederek kaybettiği derecelerin hepsinden kurtulabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misal veriyor. 99 kişiyi öldüren birisi, ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? O kişi hayır diyor, onu da orada öldürüyor ve 100 kişiye tamamlıyor ama buna rağmen yoluna devam ediyor. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Şu anda ekranda görüyorsun Buhari'den nakledilen bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gelip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisinin için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam bunu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginlerini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden, Allah'a kul olan kullar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a kul olacaksın. Daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yolda ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam tövbekar olarak geldi, kalben Allah'a yönelmişti dedi. Azap melekleri, bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir
başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olarak onun çıktığı yere gitmekte olduğunun yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleriyle alıp götürdüler. Öyleyse dikkat edin, hiçbir ameli olmamasına rağmen, cehennemlik amel işlemesi, hayatı boyunca işlemesine rağmen, sadece kalben Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle cennete gidiyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu 7 ayet-i kerimede bize söylüyor. Evet, 7 tane ayet-i kerime kalben Allah'a yönelmeyi, yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Münib, enab, yünib. İşte bu ayetlerden bir tanesi de

Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ruhum 31 şirkten kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın yoluna tabi kılıyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek tağuta kul olmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a teslim ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi bir kere daha şirkten kurtarıyor. İşte bu açıdan şerrin yani derecat kaybettirici Kur'an-ı Kerim'deki kavramların bir tanesi de zulümdür demiştik ve iki ayrı kategoride işleniyor. Bir insanın kendisine zulmü, yani başkasına Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmemesi, ikincisi de insanın başkasına zulmü. Her iki halde de derecat kaybediyoruz. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsetsek dahi realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da kendimize zulmetmiş oluyoruz. Her iki tarafta da kendimize zulüm mutlaka var ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Ve üzerimizdeki kirame katibe melekleri daima mazluma derecat yazar. Zalimden de mutlaka o kişi mazlumu kazandığı dereceti kaybeder. İster nefsimizin bir afetine uyalım, zulüm afetine uyalım, derecat kaybedelim. İster başka bir afette uyalak derecat kaybedelim. İster düşmanlık. Her iki halde şeytan denilen insanların baş düşmanı nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve hangi afete uyarsak mutlaka derecat kaybediyoruz. Evet, mutlaka derecat kaybediyoruz. Allah Teala başkasına zulmetmeyi değil, etrafımızdaki insanlara merhamet etmeyi, onları sevmeyi bize tavsiye ediyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler sizi merhamet etsin. Yeryüzündekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Gerçekten dizayna baktığımız zaman sevgi mutlaka onlara iyilik yapmak. Bize kötülük yapanı seversek ki Allah'ın emri budur. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bizi sevmeyenleri de seversek o sevginin bize kazandırdığı derecat vardır. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret Allah'tan uzaklaştırır. Nefret mutsuzluğun temelini teşkil eder. Sevgi Allah'a yaklaştırır. Seven sevdiğine koşar. Allah'a yaklaştırır ve daima derecat kazandırır. İnsanı mutlu eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinin karşısında yer alan Yahudilerden birinin cenazesi giderken ayağa kalkmıştır ve sebebini soranlara o bir insandır buyuruyor. Öyleyse Allah'ın en kıymetli varlığı insandır. İnsanı mutlu etmek hepimizin hedefi olması lazım. Ama bu mutlulukta ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkündür. Ve nefs tezkiyesi nefsimize zulmetmemek bir dilektir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmese kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıfıdır. Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ben zulmü kendime haram kıldım buyuruyor. Onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Sevgili kardeşlerim, nefsimize zulmetmekten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilediğimiz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve
peş peş

0: Şe bize yedi furkan veriyor. Baş gözümüzdeki hicabın mestereyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı engelleri alıyor. Semih sesini açıyor. Kalbimizdeki ekinit alıp fıkıh sesini açıyor ve ihbatı koyuyor. Ve böylece Rahim esmasının tecellisiyle irşat kademesini mürşid olarak idrak etmeye başlıyoruz. Evvelden irşat kademesine baktığımız zaman arada bir insan olarak görürken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an bunun mükafatı Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecelli etmesi mürşid olarak bize göstermesini sağlıyor. Orada da bırakmıyor. Tekabın 11'e göre kalbimize hidayet de ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimizden nur onu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katında rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet içeriye sızıyor, fazıllar kalbe girmiyor. Ve kalbe içeriye sızan rahmet sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşit olmadan hiç kimse şeytana kormaktan kurtulup en üst noktada Allah'a kabul olamaz. İşte ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ya emre itaat ederiz, 12 farz emrin gereğini yerine getirir hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız veyahut da isyan ederiz. O zaman da derecat kaybederiz. İşte kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Yani 7 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman nefs tezkiyesine başlamış olur. Emmare, levame, mülime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçtiğimiz zaman zikreden fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında devamlı fazıllar artmaya başlar. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam %49, iki de rahmet toplam %51 kalp aydınlandığı zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bu nefs tezkiyesidir. Ne diyordu Allah Resulü? Nefsinize zulmetmeyin. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte nefsimize zulmetmemek onun üzerimizdeki hakkı. Evvela nefsimizi 7 kademede tezkiye etmekten geçer. Ve tek bir dilekle Allah bunu gerçekleştiriyor. Hakkımız ne? Üzerimizdeki hakkı. Nefs tezkiyesiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Ama bu noktada artık dilimizle başkalasına zulmetmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Hakkı konuşmak Allah'tan bahsetmektir. Ama insanlardan bahsetmek, bunların dedikodusunu yapmak o bir zulümdür, derecat kaybettiriyor. Dedikodu hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Ve tek bir dilekle Allah Teala bizi bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela başkasına zulmetmeyeceğiz. Başkasının dedikodusunu yapmayacağız. Başkasına kötülük yapmayacağız. Ve başkasına beddua etmeyeceğiz. İşte evvela nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarırsak o zaman yavaş yavaş başkasına zulmetmemiş oluruz. Zulmün en üst noktası nedir derseniz insan toplumları arasındaki savaş, kavga, zulmün en zirve noktasını teşkil ediyor. Savaş, insanlar arasındaki kavganın en azgınıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada olan savaşların önüne geçmek ancak kişinin iç dünyasındaki barışıyla dış dünyasında başka insanlar olan kardeşliğiyle tesis edilebilir. Bunun da bir dilek olduğunu biliyoruz. İşte Âl-İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın, Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız birbirinize. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve kardeşler oldunuz. İşte kalbimizin telif edilmesi, onun nimetiyle, tabi olduğumuz mürşitle, onun nimetiyle kardeşler olmamız Allah'ın temel emridir. Birbirimize kavga değil, kardeşler olarak bir ve beraberlik ruhu içerisinde huzur ve mutluluğu yaşamalıyız. Bu neyle mümkündür? Bu nefsimize zulmetmemek, nefsimizin üzerimizdeki hakkını yerine getirmek ve içinde yaşamakta olduğumuz toplumu kardeşlik ilişkisi içerisinde huzur ve mutlulukla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirimize yardım etmekten geçer. Bir kötülük söz konusu olduğu zaman elimizle yapamıyorsak dilimizle karşı çıkmamız lazım. Bunu da yapamıyorsak kalbimizde buğz etmemiz gerekir. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de nefsinize zulmetmek istemiyorsanız, kalü bela gününde nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek istiyorsanız, hazırsanız, bunun tövbeyle bir başlangıcı teşkil ettiğini bilmeniz lazım. Tövbe için hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun, euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısın, mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah Teala. Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest,
1: ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sevgi ve fedakarlık. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: sevgi fedakarlıktır. Fedakarın ölçüsü de zikirdir. Birinci sual, sevgi ve fedakarlık arasında nasıl bir ilişki var? Sevgi, ruhumuzun hasletlerinden en önemlisi ve birinci sırada olanıdır. Sevgiye baktığımız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görüyoruz. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisi için yapılması lazım gelen şeyleri dünya üzerinde yaşayanlar üzerinde tatbik etmemizi emrediyor. Bunun temel faktörü ise bizim kendimizden ne kadar fedakarlık yaptığımız noktasına gelir ve dayanır. O fedakarlıkların sahibi olmadıkça kendimize bir şeyleri istemeyi önde tutarak hayatımızı devam ettirdikçe, irşat makamı bizden önde gelmedikçe, onu kendimizden daha çok sevmedikçe hiçbir zaman Allah'a teslim olamayız. Beklediğimiz hediyeleri Allah-u Teala'dan asla alamayız. Evet, her zaman eğer kendimizi önde tutarak hayatımızı devam ettiriyorsak kendimiz için yaşıyoruz. Ama eğer irşat makamını bizden önde tutuyorsak, onu kendimizden daha çok seviyorsak, o zaman Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Hazreti Ömer, ya Resulallah, kendim kadar seni seviyorum dediği zaman, olmadı ya Ömer, beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide daima Allah'ı kendimizden önde tutmamız, Allah'ı temsil eden irşat makamını kendimizden önde tutmamız söz konusudur. Onun için Hazreti Ömer'in kendi kendine "Bugün Allah için ne yaptın?" sualinin cevabı, eğer biz bu çerçevede değerlendiriyor ve cevap veriyorsak, o zaman her halükarda Allah-u Teala'nın da, Allah'ı temsil eden de insanların da bizden önde olması gerekir. Allah bizden önde olacak, irşat makam bizden olacak ve diğer insanlar bizden önde olacak ki biz onlar için yaşayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz diyor. İşte imanın esası budur. Kalbimizde imanın varlığı, irşat makamını anne babamızdan, çocuğumuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz bizi asıl hedefe ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bugün Allah için ne yaptın? Yani hangi insanı Allah için mutlu ettin? Hangi insanı mutluluğa ulaştırdın? Sualin cevabı bize çok şeyler ifade eder. İkinci sual, yapılan bir fedakarlığın bir ölçüsü olmalı mıdır? İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rahi Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri Şeybani Rahi Hazretleri'ne tabi, ama Şeybani Hazretleri çoban. Fakat etrafındakiler İmam Şafii Hazretleri'ni kınayınca, yani sen bu kadar ilmin sahibi ama gidip bir çobanın sohbetinde bulunuyorsun deyince, İmam Şafii Hazretleri, ben dinimi ondan öğrendim. İstiyorsanız gelin, hangi sualiniz varsa sorun. Onlar da merak içinde gelmişler. Şeyben Razi Hazretleri'nin sohbetinde bulmuşlar ve demişler ki sual sormak zekatın nisabı ne? O da buyurmuş ki size göre mi bana göre mi? Size göre 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte insanın kendisi için zekat olması daimi zikirle hedefe ulaşılan bir noktadır. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hakikati dile getiriyor. Mutluluk 2 kanattan ibarettir. 1. kanat zikir, 2. kanat ise başkaları için yaşamak. Kime göre ne kadar fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. İşte şeytan burada devreye girer. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım, bunlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu şeytana yenik düşmeniz manasına gelir. Allah-u Teala'nın 1 numaralı dostu olmak istiyorsanız kendinizi defterden silin. Evet, Allah'ın 1 numaralı dostu olmak istiyorsanız kendimizi tamamen silmemiz, defterinden silmemiz söz konusu. Evet, Allah var ve başka insanlar var ama biz yokuz. İşte muhterem efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah var, başka insanlar var, sizsiz varsınız. Siz başka insanlara ne verirseniz onun aynısı size dönecektir. Böylesi bir noktada mutluluk veriyorsanız mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman bu mutluluk üçgeni kara olur. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Böylece mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur ki o zaman bütünüyle her saniyemiz Allah için olur. Allah-u Teala'nın ifade ettiği nokta bu. Şimdi Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Haşr 9'da bir fizik vücut testlerini görüyoruz. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret edenleri kimseleri severler. Onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinden bir hacet kaygı bulunmaz. Onlar kendi nefslerini tercih ederler. Onları kendi nefslerine tercih eder, üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetinden korursa işte o takdirde onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Bir tarafta muhacirin var, bir tarafta ensar var. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç eden ensar, Medine'de onlara yardımcı olanlar ve Mekke'den Medine'ye göç edenlere verilen ganimetler ensar ihtiyaç içinde olsa dahi onlar talep sahibi değiller. Gönüllerinde bir hacet, kaygı, bu haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Yani onları kendilerini önde tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse mutluluk eşittir. Tekrar ediyoruz. 1. kanat zikir, 2. kanat başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. İşte bir gün siz varsınız, Allah var, başka insanlar var. Siz başka insanlara hangi mutluluğu verirseniz onun aynısı mutluluk verdiğiniz kişi veya bir başkası veya başka zaman ama mutlaka size dönecektir. Fakat eğer siz kendinizi defterden silerseniz o zaman Allah var ve başka insanlar var. Siz yoksunuz. İşte bu ancak daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşen bir güzelliktir. Üçüncü sual, sevgi ve fedakarlığın olduğu yerde sulh ve sükundan da o sükunun oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâre şeytanu, şeytan der ki ennallâhu va'adûm ma'adikel hak, Allah size hak vaatte bulundu. Enne va'adtukum benne va'adettum fa'akhlaftum, ama ben vaadimden caydım. Ve ma aleyküm sultan, ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Enni da'avtukum, ben sizi davet ettim ve seceptim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُمُونِ وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعَدْوَانِ. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعَدْوَانِ. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah'a karşı takva sahibi olun. Gerçekten davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman kısas af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İslam sevgi dinidir. Allah'a yakın olmanın temeli Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket edebilmek yeteneğidir. Ve hepimiz derece derece fedakarlıklar ederek bunu yaşayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi fedakarlığa başlamışsa o bunu kurtuluşa götüren, sulh ve sükuna götüren yegane yoldur. Ama o kullandığınız sürece kazanırsanız kazançlarınız üst üste birikir ve bizi bir sarayın sahibi kılar. O sarayın son noktasında salahiyet seviyesi vardır. Evet. Allah-u Teala 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak mutlaka onun temelini bizim atmamız lazım. Onun temelinde Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, yani başkaları için yaşamak. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevgi insanları mutluluğa götürecek en kuvvetli taşıttır ve Allah en çok kendisini sevmemizi, ona yönelip Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi.
3: En güzel şekilde emirlerini yerine getireceksin. Eğer sevgiyi biliyorsa, Allah'ı sevmeyi biliyorsan hepsini yerine getireceksin ki sevginin hesabını alasın.
4: Ona ulaşmak demek her şey demek. Yani ne, nasıl anlatır anlatılmaz ki, Allah'a ulaşmak demek huzur, mutluluk.
5: Allah'ın sevdiği her şeyi yapmak demek, Allah'ı sevmek demek zaten.
1: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
2: Allah'tan korkan bir şeyden korkmaz. Allah'tan korkmayan her şeyden, yani ondan her şey beklenir zaten.
3: Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. Asla onun içinde merhamet de olmaz, sevgi de olmaz. Allah'tan korkan, içinde Allah korkusu olur, Allah sevgisi olan bir insan, insanları da sever, Allah'ın yarattığını da sever.
4: Allah'tan korkar, kabirde ne yapacağından korkar, bilemediklerinden korkar ya da bilip de yapmadıklarından korkar.
5: Yani kendine saygı duymayan bir insan zaten Allah'a da saygı duymuyor demektir. Çünkü Allah bize her şeyi emretmiş, göstermiş, söylemiş, etmiş. Bunları bilinçli bir şekilde yapın demiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Bu da öbür dünyaya bağlı bir şey. Allah'a olan sevgi ve saygıya bağlı bir şey bence.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. İçinde Allah korkusu olan biri insanları da sever. Allah'ın yarattıklarını da sever dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? gerçekten bütün camilerimizde insanlara hep Allah'tan korkma konusunda telkinde bulunulur. İnsanları Allah'ın onları cezalandırmasıyla korkutabilirlerse zulüm de azalır diye düşünürler. Oysa ki Allah korkusunu her gün biraz daha artan bir Allah sevgisine çevirmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Allah Teala en çok insanı seviyor ve insanın da kendisini sevmesini, sevdiğine koşmasını, ulaşmasını istiyor. O formül uygulandığı zaman Allah'tan korku duymazsınız. Allah'a sadece hayranlık duyabilirsiniz. Korku, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ümit ve korkuyu şöyle tarif ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسِرُونَا مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْلَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُولْ حِسَابِ Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Allah'tan korkarlar değil. Kötü hesap. Kötü hesap nedir? Kim kötü hesabın sahibidir? Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kötü hesabın sahibidir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar kötü hesabın sahipleridirler. Kötü hesabın sahibinin gideceği yer cehennem. O zaman yahafune sul hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşavne rabbehum, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Huşu duyanlar kimlerdir? Huşu duyanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman birinci safhada bir taraftan kötü hesaptan korkmak, öbür taraftan Rabbe huşu duymak. Rabbe huşu duymak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعْنِي بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِمْ اِلَى الْخَاشِعِينَ Sabrı ve namazı Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّ وَاَنَّ مِلَيَ رَجُونَ O huşu sahipleri ruhun hayattayken Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha Allah'a döneceğinden emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Ümit, Allah'a ulaşmayı dileme veya başka bir deyimle günahları örtülmesi ümidi. Yani ümit ve korku kişinin günahlarının örtülmesinden ümit olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Öyleyse Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Yani huşu sahibi olanlar onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Onlar aynı zamanda günahları örtülenlerdir. Yani Rablerinin af dilemeleri halinde Allah'ın onların af talebini kabul edileceğini umanlardır. Öyle olunca da o zaman kötü hesaptan korkmak ama Allah'a ulaşmayı dilemeye ümit var olmak. O zaman Allah'a kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelen kişilerdir. Patron 8'de de Allah Teala bunu açıklıyor. Men tezekka fe innema tezekka li nefsi ve Allah'ul mesir. Yine innema tenzirullezine yakşavne rabbim bil gaybi ve akimü selate. Gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Bunlar namaz kılarlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür ve 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak sevmeyi öğrendiler. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Ya, doğru yolu ifade ediyor yani. Allah'tan ümit bekliyoruz da tabi o da gösterici olabilir.
3: Eğer Allah yolundaysa, tabi olmaksa itaat edersin, dinlersin ve beraber yürürsün, aynı yola yürürsün. Değilse, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyorsa o adamı uzaklaşacaksın, başka yapacak bir şey yok.
4: Allah'a, peygamberimize sevebilmek, sevgili olmak ya anlatılmaz ki. Ancak duygularınla yaşayabilirsin. Onlarla ilgili Kur'an'da, peygamberlerle, Allah'la ilgili bir şey yaşadığında huzura erersin. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Duygulara kapılır gidersin.
5: Bir mürşide tabi olmak demek Muhammed'imizin olması demek. Yani o örnek insanın bize örnek olmasını sağlamak. Öyle şeyler aklıma geliyor yani.
1: Bir mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Olabilir. Hazreti Muhammed gibi mesela bence. Çünkü onun yolunda ilerleyin diyor Allah da. Allah bize bir örnek göndermiş onu. Hiçbir şey bilmiyorsanız diyor ona örnek alın, yolunuza devam edin diyor. Akıl beyin vermiş zaten Allah bize. Her şeyi de göstermiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Cennet, cehennem kazanmak elimizde olan bir şeydir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah bize Hazreti Muhammed'i göndermiş. Hiçbir şey bilmiyorsanız onu örnek alın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almak bir kurtuluş reçetesi midir? Evet. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Kurtuluşunuzun evet, Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Yani mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'a ulaştıran yol benden geçer demesi buna dayalıdır. Kurtuluşumuz, irşat makamına ulaşmakla mümkündür. Bundan 14 asır evvel Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren dizayn içinde bir toplum varmıştı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha çok fazla seviyorlardı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Kalpleri telif eden bu sevgiydi. Hepimiz için söz konusu olan şey sevmek olmalıdır. Eğer Allah'ın dostlarını seviyorsanız, o zaman Allah'ın kalbinizi telif etmiştir. Eğer sevmiyorsanız o telife ulaşamadınız demektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevinç bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani mürşit sevgisi yoksa kalbimize imanın yazılması söz konusu değil. Ve birbirimizi seveceğimiz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Allah'a ulaşmayı dilemek teslim olma talebidir. Bunu yayanlar, selamı yayanlardır. Gerçekten de bu devaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat Allah Resul'e itaat, Allah'a itaattir." Alimen 31'de ise "En kuntum tuhibun Allah, Allah'ı seviyorsanız fetebiyuni." Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Biz Allah'ı seviyoruz ama bu Allah sevgisinin alameti farikasının nişanesine bizim insanları Allah'a davet edişimiz. Yani biz insanları Allah'a davet ediyorsak o zaman gerçekten de Allah'ı seven birisiyiz. Ama Allah'a davet etmiyorsak hayır. Alman 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Allah'a ulaştıran yol. وَلَا تَفَرَقُوا فَرْقَرَا اِلْمَيْنِ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikrediğin künt ve daha entüz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَتِ اِخْوَانِ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz düşmandınız. İşte Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi eski toplumdan derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennet, birbirimizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Başlangıçta düşman olanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle birbirlerini sever duruma gelirler. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, kalbinize iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. İslam dairesine gideyin. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah amelinizden eksiltme yapmaz. Enam 48'de ise Allah Teala biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim amen olup ıslah edici amel işlerse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ve Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire o yevmül ahire ulaşan ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Eğer Resulullah bizim için örnekse onu temsil eden kişinin de bu dünyada bizim mürşidimiz olması ve örnek olması söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimizin nimetiyle inşallah Cebur Hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Bir sualim olacaktı inşallah. Başkalarına yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı beklenti içine girmemiz doğru mudur? Selamünaleyküm
0: ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edeceğim. Başkan yaptığımız fedakarlıklara karşı başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Hayır değil. İyilik yap, denize ait balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Başkaları için yaptığınız fedakarlıklar aslında Allah için yapılanlardır. Allah mutlaka karşılığını verir. 7 ayet-i kerimede sizden ücret istemeyen, beklenin içinde olmayanlara tabi olun. Allah Teala Yasin Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Sizden ücret istemeyenlere, Yasin 21'de sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Sebe 47'de sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 227'de sizden bir ücret istemiyorum. Furkan 7'de başka bir ecir istemiyorum. Müminin 72'de Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. 29, Hud 29'da sizden ben mal istemiyorum. Yunus 72'de sizden bir ücret istemiyorum. Enam 90'da sizden bir ücret istemiyorum. Beklentiniz varsa kendinizi mutsuz etmek için dünyadaki en büyük kozu kullanıyorsunuz. Demektir. Beklentisi olan bir insan başkasının sahasındadır. Eğer hep başkalarından bir şeyler bekliyorsanız şeytanın esirisiniz demektir. Bu istikametteki bir dizaynı Allah Teala asla istemez. Başka insanlar bizim beklediğimiz şeyi bize vermek için bir mecburiyetin altında değillerdi. Başkalarını sahasında top oynamayın. Biz sadece bize düşenleri yapın, size düşenleri yapın. Bunları yaparsanız o zaman beklediğiniz kadar güzel şeyler size otomatik olarak Allah tarafından gelir. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Allah için fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Sizce Allah ile ilişkilerimize zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak, görevini yapmak. Zikir de var yani.
3: Eğer her gün Allah-u Teala'ya zikir yapabiliyorsan, dua edebiliyorsan ve emrini yerine getirebiliyorsan en iyi zikir odur. Ve bir insanlara Allah'ın yarattıklarına faydalı olabiliyorsan zikir odur. Selam verebiliyorsan bile zikir odur.
4: Zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kalpten bağlı olacaksın, kalben yapacaksın. Öyle hani gösteriş amaçlı ya da yaptım demekle alakalı değil.
5: Allah'a zikretmek, ona tövbe etmek, yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah'a sığınmak, zikir bunları kapsıyor bence.
1: Sizce insanlar yeterince zikir yapıp Allah'a olan sevgilerini gösteriyorlar mı?
2: Hayır, hep çıkar peşindeler piyasa. Bütün çıkar peşinde.
3: Kalbinde Allah sevgisi olan yapabiliyor. Ama kalbinde Allah sevgisi olmayan insanlara da faydası olamıyor. Ve bunları her gün toplumda yaşıyoruz.
5: Çoğu insan Allah'ı unutmuş durumda şu an. Ve halen böyle ne bileyim yaşanan olay şeyinde bile halen daha akıllanmayan bir sürü insan var. Şu anda depremden dolayı böyle konuşuyorum zaten. Bence bu bir gösterge bence. Sizi affediyorum diyor. Kendinize daha iyi dikkat edin diyor. Yani hayatta kalanlar bence daha çok dikkat etmeleri gerekiyor bunlara. Ölenlere zaten mekanı cennet olsun. Biz de yaşamaya devam edeceğiz işte. Ama Allah'ın dedikleriyle birlikte.
0: Misafirimiz zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kalpten yapacaksın. Gösteriş amaçlı değil. Yapılan ibadetlerde samimiyet önemli midir? Çok çok önemlidir. Allah'ın emirlerinin her zerresi yalnız bizim mutluluğumuzu sağlamak için devreye konmuştur. Bütün ibadet emirleri sadece bizi mutluluğa ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedefimiz o vasıtaları kullanarak mutluluk adı verilen bir limana ulaşmaktır. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki var. Davranışlarımız samimi olarak bunu sergilemelidir. Bir gösteriş için değil, bir sahtekarlık olarak değil, o zaman zaten yaptığımız hiçbir şeyin değeri kalmaz. Samimiysek bunun mükafatını Allah'tan alırız. İnsanlardan beklenti içinde olmayız. İyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir. Bu samimi Allah için yapılan ibadetlerin sonucu Allah'ın bize sağladığı mutluluktur. Dinimizde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedeflere bu vasıtalarla ulaşabiliyoruz. 7 tane hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fiziki ruh teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Vasıtalar da 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa sualimi arz ediyorum inşallah. Muhterem hocam, sevgi ile sabır arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevgiyle sabır arasında bir ilişki var mıdır? Sevgiyle sabır birbirine paraleldir. En üst seviyeye ulaştığı yer, salah makamının 5. kademesidir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller ondan daha fazla sevginin ve sabrın sahibidirler. Huzur namazının imamlara tayin edilince zirveye çıkması söz konusudur. Devrin imamı bu istikametteki hepsinden daha üst seviyede bir mütevataşır. Yüce Rabbimiz, devrin imamı için seni en çok severiz, en çok seni severiz buyuruyor. Secde 24'te de devrin imamının sabrın sahibi olduğunu bizlere açıklıyor. Öyleyse sevgiyle sabır birbirine paralel iki tane hat oluşuyor. Allah'ın en çok sevdiği elbette devrin imamıdır. Ama devrin imamı da sabrın sahibidir. Öyleyse sabırla sevgi birbiriyle paralel bir ilişki içerisinde zirveye bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Rusya'dan bir kardeş muhterem hocam. Bakara 183 ayetinde ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler midir yoksa inananlar mıdır? Ya eyyühellezine amenü kutubu aleyküm siyamu kema kutubu ellezine min kablikum leallekum tettekun. Aslında burada umulur ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Namaz, oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bize farz kılınanları yerine getirirsiniz diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncekilere farz kılındığı gibi sonra sizlere de oruç farz kılınmıştır. Hangi peygamber geldiyse o peygamber beraber onlar oruçlarını tutmuşlardır. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, namazımızı huşu içinde kılmadığımızda bu bizim için derece kaybı olur mu, açıklar mısınız? Tabii de hani huşu içinde kılınan bir namazla şekil şartıyla kılınan bir namaz arasında derece açısından çok fark var. Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dört kalp şartının sahibi olan huşu içinde namaz kılan herkes namazı kıldığında asgari derecatı kazanır. Ama huşu içerisinde namaz kılarsa o derecat artar. Adıyaman'dan bir kardeş muhterem hocam, bu yolda Rabbimize en layık şekilde hamdimizi, şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, hamd Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı bedeli, Rabbimize ödememiz gereken bedeli ifade ediyor. Allah Teala'nın bize verdiği rahmete hamd edeceğiz. Fazla hamd edeceğiz. Selavata hamd edeceğiz. Sekinete hamd edeceğiz. Feyze hamd edeceğiz. Ve daha ötesi. Manevi nimetler. Ama aynı zamanda Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere de şükredeceğiz. Mesela İbn-i Selebe Allah-u Teala'nın Resulü'nden bana dua et ki Allah bana dünya malı versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Şükrü eda edilen mal zekat biri verilerek temizlenmiş helal lokmayı ifade ediyor. Ama şükrünü eda edemeyen çok mal, yani ne zekatı çıkmış ne bir yeri çıkmış, çok mal kişiye bir fayda sağlamıyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir konu hakkında konuşurken karşımızdaki kişi düşüncelerimi kabul etmeyince sinirleniyorum ve tartışıyorum. Bunu da nasıl düşünmeliyiz, nasıl? Tartışma her iki tarafa kayıp getiriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 20'de fen haccuke eğer seninle tartışırlarsa ve kul estentu veciyle la ene ve nimettevani. Fizik vücudunu teslim edenler onlar tartışmayanlardır. Bunlar sadece tebliğ ederler, vazifelerini yerine getirirler. Allah Teala da Rad 40'ta ve ma aleyke le belahu senin vazifen tebliğ enne aleyni hesab, hesap benim işimdir diyor. Öyleyse biz sadece tebliğ edeceğiz, insanlarla tartışmayacağız. Dinde tartışma yok. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kader üzerinde ahirette geçireceğimiz günlerde de bulunmakta mıdır? Yoksa yalnız bu dünyada geleceğimiz günler mi bulunmaktadır? Ahiret hayatını da ihtiva ediyor bildiğim kadarıyla. Nedir, nasıl, mesela hangi gün öleceğini, hangi gün, hangi mekanda öleceğini, saatte öleceğini kader hücreleri ihtiva ettiği için zaman zaman öncesinde Allah Teala'nın kendisine gösterdiği insanlar Allah'ın izni tahtında başkalarına da haber verebiliyorlar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun Allah'a yönelmesinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurdunuz. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a yönelmesi ne şekilde olmaktadır? Mürşide tabiyet, uslata ermek midir? Hayır, zaten bunların hepsi mürşide tabi olduğunuz an otomatikman Allah'a yönelmiştir. Mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi, ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a yönelmesidir. Fizik ucunun hidayeti başlar. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti başlar. Nefsin Allah'a teslimi afetlerin kalpten temizlenmesini sağlamaya başlar ve fizik vücudun, nefsin Allah'a yönelmesini ifade eder. İradenin hidayeti yine iradenin Allah'a yönelmesini, yani güçlenmesini sağlıyor. Allah razı olsun. Dördü de mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz sevginin sahipleri olun, sohbetinde cemaatte vahdeti oluşturanlar diye buyurdu. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Cemaatte vahdeti oluşturanlar, yani tek cemaati oluşturanlar. Bunlar en üst seviyede sevginin sahipleridir. Örneğin, Efendimiz buyuruyor ki Allah var, başka insanlar var, siz varsınız. Ama kendinizi defterden sildiğiniz an, o zaman artık sizin için tek bir cemaat vardır. Allah var ve başka insanlar var. O zaman cemaatte vahdeti oluşturursunuz. Birlik ve beraberliği inşallah, Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem kesilmiş diyecek hem de bu. Hani derler.
8: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü

Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır ama onların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum vacisinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var. İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِدْفَ بِلَّتِي اَحْسَنْ Seyyâti hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusu.

0: Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grup da Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet kerimesinde 91'de yürüdü innema yürüdü şeytanı an yuka beynekum l'adavete vel bağda ve yuseddikum an zikrillahi ve anisselat. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş. Onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor. Ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde vahtesemu bihablillahi cemiyen hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin ümmet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izah. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek? Açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayette ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel olanla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş muhterem hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki Yesiru ve la tuhassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümlü yüz ve la yürüdü bükümlü yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra İnsanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan İnsanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak. Kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da enne nahnu nezzelne zikre ve enne levle hafizun bu zikre bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk 2 safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk 2 sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ulul azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ulul azm verilen şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti 2 cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşti, açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var. Ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emirin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibi melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah-u Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah-u Teala Muhammed dedi İntensurunna la yensurekum visebbit ahtamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasında kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra müşrinine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da nefs tezkiyesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs tezkiyesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin İhlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet'iyle inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim, bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi, affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, 3 alemde kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimize afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taineti müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emni bil muhalif, nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının son Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Tövbe edecek. Ya Rabbi beni bu kötü alışkanlıktan kurtar. Ben bu yola gitmek istemiyorum ama gidiyorum. Ne olur bana yardım et desin. Allah'tan tövbe istesin.
1: Sen Allah'a hatırladıkça yapacağın kötü davranışlardan kendini uzak tutmaya çalışırsın. Allah'a hatırlamayan insan daha çok kötü davranışlar yönelir.
2: Biz insanız, illaki yanlış yapacağız ama yaptığımız yanlışlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Biz tövbe ettiğimiz zaman her zaman o yanlışların düzeltilebileceğine inanıyorum.
3: Fatiha ve salavat anam. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kötü alışkanlıktan kurtulmanın yolunu göstereceğiz inşallah. Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakalım beraberce. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru ve ensabu vel ezlamu rijsun min amali şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, palokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ise şeytandan içtinab etmenin sırrını veriyor Allah Teala bize. Vellezine neşten bu tavutan ya'buduha ve anabu ilallahi lehumul büşra fe beşer ibadi. Öyleyse şeytanla kol kola olan şeytanın kulluğundan kurtulmak bir dilekle olur. Bu dilek Allah'a yönelmektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yardımına hak sahibi olur. Çünkü bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Hangi ayet bunu söylüyor? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala Rabbinize yönelin, ona ulaşmayı dileyin, azap gelip çatmadan ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin, size kabir azabı gelmeden. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Rabbimiz Bakara 208'de hepiniz toptan silme teslime girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kötü alışkanlıklar şeytanla kol kola bir beraberliğin ifadesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahlar işleyenler dahi Allah'ın affından, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler buyuruyor Zümer 53. Ve bir işaret daha veriyor Rabbimiz. Satır 5'te Ya eyyühen nasu inne vaadallahu hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka onu cennetine alır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Elis Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize mutluluğun reçetesini veriyor. Bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de kötü alışkanlıklar, iftiralardır. İblis insanları öyle büyük bir dertlerle, öyle vazgeçilmez alışkanlıklarla bir araya getirir ki insanlar onlardan kolay kolay kopamazlar. Ama hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Yani kişi hangi kötü alışkanlığından kurtulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelerek Allah'tan yardım isteyecek. Oradan kurtulmanın yolu her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah'a dua etmektir ama duamızın kabulü mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Bakara 186, Allah'ın davetine icabet edenlerin duasını Allah icabet ediyor. Allah bütün kapıları sizin için mutlaka açık tutar. Söz konusu olan şey, Allah-u Teala ile olan ilişki ise, mutluluksa o zaman mutlaka şeytandan kaçınmamız, Allah'a sığınmamız, Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir takım kötü alışkanlıkların verdiği alışkanlık hissinden kurtulmak için başlangıçta ciddi bir mücadele vermek gerekiyor. Ama Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi bu alışkanlıklardan mutlaka kurtulur, mutlaka diyor. Çünkü neden? Allah-u Teala Zümer 54'te o mutlaka Allah'ın yardımını alır ve mutlaka Allah'ın müjdelerine bir bir kavuşur. Diyelim ki içki müptelası bir insan içkiyi bırakacaktır. Beyaz zehri müptelası bir insan beyaz zehriye bırakacaktır. Nefsin afetlerden herhangi birinin esiri olan bir insan o engeli aşacaktır. Ama tabii birdenbire değil, adım adım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman içkiyle ilgili Allah-u Teala 3 ayet söylüyor. Bakara 219, Nisa 43 ve Maide 90. Bakara 219'da size faydası da var, zararı da var ama zararı faydasından büyüktür. Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız ve Maide 90'da Allah-u Teala kesin emrini veriyor. İçki size yasaklandı. Kişi bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesi şartıyla Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi şeytanın ola olan tesir sahasından adım adım kurtulmaya başlayacaktır. Zikrini arttırmak suretiyle nefsindeki afetleri adım adım yok etmesini ifade edecektir. İnşallah gerçekleştirecektir ve afetler yok oldukça kişinin duyacağı mutluluk ve huzur daha üst seviyelere çıkacaktır. Afetler yok oldukça şeytana o kişi üzerindeki tesir sahası gün be gün azalacaktır. O kişi daimi zikre ulaştığı zaman dünyada en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Ve onu kötü alışkanlıklara müptela kılan iblis onun kölesi olacaktır. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sizi Allah'ın zikrini yapmaktan mutlaka men etmek ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyur, size Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Allah hepinize naz olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlaslı olmak ne demektir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek ve arınmak demektir. Ama konu asıl hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Yani insanlar İhlas müessesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki ihlas daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviyeyi ifade eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bu dini şüphesiz ki nefsinizi İhlasa ulaştırmak için var etti. Yine Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğren. Ya Resulullah, İlmimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlminle amel et buyuruyor. Peki amelimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım diye devam ettirirsek sadece o ameli Allah için yapman lazım. İşte bir insan ne zaman %100 Allah için olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna, ilmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Görüyorsunuz ki ihlas mutlak bir kurtuluşu ifade ediyor, daimi zikirle ulaşılabilen bir seviye, daimi zikre ulaştığımız zaman artık her şeyimiz de Allah içiniz. Allah Teala bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. Bakara 29'da "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan." Yeryüzünde ne yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Câsiye 13'te "Ve sahhara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. İnsan başıboş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Fizik beden itibariyle Allah'a kul olmak, nefs itibariyle muhlislerden olmak ve tamamıyla kendimizi Allah'a teslim etmek söz konusu. İşte bu açıdan ihlas çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ihlasın geçtiği birçok ayet var. Bunları ekrana taşıyabilirsek, ihlasın insanla Allah arasındaki ilişkide çok önemli bir seviye olduğunu da net olarak o zaman anlayabiliriz. Bunların başında Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi geliyor. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَهُ نَفَاهَ. Onlar başka bir şeyle emrolmadılar. Dinde muhlisler olmakla, namazı kılmakla, zekatı vermekle emrolundular. Öyleyse namaz kılmak, zekat vermek tamam ama aynı zamanda muhlis kul olmakla emrolundular. Öte yandan Hicr suresinin 39-40. Ayetlerine baktığımız zaman İblis diyor ki şeytan, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ لَهُمْ فَلَرْدِ وَالْلَغْوَنُ مَجْمَعِينَ yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala dur diyor orada. اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ muhlis kulları müstesna. Öyleyse İblis herkesi saptırabilmesine karşılık kimi saptıramıyor? Muhlis kulu saptıramıyor. Muhlis kul tamamıyla nefsini Allah'a teslim etmiş olan kuldur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan 19 afete tesir edebiliyor. Ama 19 afetten eser kalmamışsa, 19 faziletin sahibi olmuşsak, o zaman şeytan artık bize tesir edebileceği bir nokta yok. İkinci sual, İhlas sahibi kulların da zaman zaman günaha meylettiği doğru mudur? İhlasın temel özelliği kişinin bir daha günah işlemeyecek olmasıdır. Çünkü nefsin kalbi bütün afetlerden arınmıştır. Şeytanın o kişiye tesir edebilecek hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlayabilir. İhlas makamı kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğini, yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren 7 özellik var. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü doğru düşünce alışkanlığı. Dördüncüsü iradenin güçlenmesi. Beşincisi muhatabın ortadan kalkması. Altıncısı hayır. Yedincisi talepsizlik. Evet, kişinin ihlasta olduğunu gösteren bu 7 özellik mutlaka sağlamamız lazım. Allah razı olsun. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü la tettebihutus şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutus şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa ve ennehu ya'melu bil fahşai vel münker şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyebilmek ancak zikirle kalbimize ulaşan rahmet ve fazlılığa, rahmet ve selavatla gerçekleşir. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يَوْتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. Ve keriyel kümül küfre vel fizuka vel isyan evvela küfrü sonra fıskı sonra isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ihlas, irşad önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişler için neden hidayet meşalesi diyor? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İhlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Az evvel de ifade etmiştim. Ya Resulullah, cehaletimin ameline aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onunla amel et. Peki amelimin aleyhime delil olmasını için ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. İşte ihlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Bunlar hep hidayete davet ederler. Çünkü dinin omurgası hidayettir. Dünyadaki bütün ülkelerde o ülkelerin kendi dilleriyle hidayete davet eden Resul ve bütün kavimlerde Resuller var. Çağımız hidayet çağı. Hidayet çağın bir mutluluk seferberliğidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu safların içinde yer alacaktır. Bütün insanların sadece saadete çağıracak olanlar, onlar muhlislerdir. Bizler Allah Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesi olmalıyız. Hadis-i şerifte ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar muhakkak hidayet meşaleleridir. Hikmet sahibi alimlere tabi olan, çünkü tabi olun çünkü onlar hidayet meşalesidir. İster ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir desin. İster hikmet sahibi alimlere tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Her iki halde de aynı hedefe bizi ulaştırıyor. Hikmet sahibi alim de, ihlasa ermişler de birer hidayet meşalesidir. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkesin ihlasa ulaşmasını, yani nefsini ıslah edip halis kullardan olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek, güzel ahlaklı olmak, dürüst olmak.
3: Allah'a ulaşmak deyince çok içimden sevinç geliyor. Çok da seviyorum Allah'ı. Bu depremde bile Allah'ım acısın bize. Kullar yapsa biraz zardım yapar. Allah kadar hiç kimse yapamaz. Allah'ı çok seveyim ben.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sizce Allah'a dualarımız.
3: İmanla göçersek ruhumuz ulaşacak.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Evet tabii ki diyorum, etmez miyim?
3: İlkin diyorum, güzel cemalini görsettiğim. Ben onu istiyorum diyeyim. Cennetinden önce cemalini istiyorum diyeyim.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmayı, ihlasa ulaşmayı diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, evliyalarından olmak istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Afımı yaşarken sana ulaştır. Peygamberlerim, hepinizin şeyi kabul olur, bana dua edin. Ben de Allah'a ruhum ulaşsın yaşarken.
4: Ey Yüce Allah'ı, ben de ermiş evlaların gibi sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda imanla göçersek ruhumuz

0: Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranların hepsi ermiş evliya olduğunu Allah Teala Yunus 62 63 64'te bildiriyor bize. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. La min büşra vel hayati dünya vel ahireti. O Allah'ın velileri için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeleri vardır. İşte ermiş evliyadan olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Tabi olursak o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Ermiş evliyadan oluruz. Bakara 46'da ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlar hem ölümle hem de hayattayken Allah'a ulaşacağından emin olanlar onlar huşu sahipleridir. Ama her kim huşu sahibi ise Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona bir takım mürşit gösterir ve gösterilen mürşide tabi olması halinde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir ve Allah kalbine iman yazıyor. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olacaktır. Allah Teala bu hususu üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. İman müminlerin sahip olduğu bir husustur. Bunlar en üst boyutunda olan da Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi iman sahibi değildir. Mümin de değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama henüz kalbine yerleşmemiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbindeki iman artık iman artan biri olacaktır. O zaman Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte tamamıyla Allah için olmak, daimi zikrin sahibi olmak, muhlislerden olmayı ifade ediyor. Onların üzerine o daimi zikrin sahipleri için 157'de o ulaike aleyhim selavatü min rabbim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun ve işte onlar hidayete erenlerdir. Onlar hidayete erenler. İşte Allah Resulü ne diyordu? İhlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimine tabi olun çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ihlasa ermemiz için Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına bir vazife daha veriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, ehli kamil olmayı, hoşgörülü olmayı.
3: Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ım onlara şey ediyor, o da insanları uyarsın, Müslümanlığa davet ediyor. Allah'a bir kul gitsin diye çabalıyor.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii ki, istemez miydim? Sağ olsun annem rahmetli çok kibar bir imanlı bir kadındı. Eline geldikçe bizi camideki imamlara gönderdi.
4: İsterdim.
1: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
3: Daha çok Müslümanlığına yanaştırır, namazına, ibadetine, yani konuşmasına, gitmesine, her şeyine. Çünkü o sohbeti durdukça dartırar.
4: Kur'an okumayı, Allah'a yakınlık yani dua etmeyi.
5: Dinini falan öğretmeyi, daha iyi öğrenmeyi sağlar.
6: Yani birçok şeyi kazandırır sonuçta. Doğru yolu gösteren biriyle doğru yola çıkmak, yani onun gittiği yolla gitmek, yaptıklarını yapmak. Yani hani kötüyle gidersen kötü olsun, iyiyle gidersen.

0: Diyorsun dediğin gibi hani mutlaka onun izinden gittiğimiz sürece biz de iyi bir insan olacağız, iyi bir kul olacağız. Yani çok şey kazandırır.
1: Misafirimiz mürşit konusunda rahmetli annem çok imanlı bir kadındı. Elinden geldiğince bizi camideki imamlara gönderdi dedi. Cami imamları da mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Öğretenler arasında bulunmak mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İnsanlar kitaplardan öğrenmekle Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek arasında farkı ne yazık ki bilmiyorlar. İnsanların bir camide imam olması onların ilim sahibi olmalarını gerektirmiyor. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevgili mürşitlerinden olmak için en üst seviyede bir kere insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki mürşit, hidayete erdiren devrin imamıdır. Bütün peygamberler hidayete erdiren devrin imamlarıdır. Bakara 151'e göre. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala mutlaka Veli Resuller arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayete göre? Secde 24'e göre. Nasıl devrin imamı ve onu temsil eden 7 grup varis varsa aynı zamanda insanları Allah yolundan saptıranlar da var. İşte kitabı bilmeyenler Bakara 78-79'a göre insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Nisa 167-168-169'da onlar kafirdirler ve zalimdirler. Kafirdirler insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler, zalimdirler. Allah onları asla mahvetmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz. Dolayısıyla nasıl Allah'a davet eden imamlar varsa şeytan ve avanesi de insanları ateşe davet ediyor. İşte ateşe davet edenlerin arasında fesat çıkaranlar, Sadat ve Kübera'lar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayeti alay edenler, zulmani imrelam edenler bunlar hepsi insanları ateşe davet ediyor. Ama bunların en üst noktasında özellikle hidayete erdiren devrin imamı ve onu temsil eden vesile olanlar, kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, vekil mürşitler, salihler üç, muhlisler dört, Ulu'l-Elbab 5, Zahitler 6. Hepsi vesiledirler ve Allah-u Teala hacet namazının kılınması halinde ya vesileyi gösterir yahut da ona yakın olan birisini. Ama her halükarda kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Lokman 15'e göre Vettebi sevile men enabe ileye bana ulaşan yoluna tabi ol. O yola tabi olduğumuz an Allah'ın garantisinde biz de inşallah ermiş evliyadan oluruz. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, saygıyla, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sorum olacak, arz ediyorum. İhlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Düşüncelerimizden hesaba çekilmek dediğimiz zaman, düşüncelerimizi fiile sokmadan evvelki halinizle hesaba çekilmek söz konusu. Ama Allah-u Teala'nın düşüncelerimizi filme almasından murat o değil. Muradı düşüncelerimizle davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu elbette değilsiniz. Fiiliyata dökülmemiş. Yani düşünceniz var ama eyleme geçmemiş. fidyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fidyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Neden? Oluşamayacak. Çünkü nefsinizde afet yok artık. Afet olmadığına göre artık o noktada değilsiniz. Yani ihlasa ulaşana kadar düşüncelerinizden, negatif düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz. İhlasa ulaştığınız zaman da zaten negatif düşünce söz konusu olmaz. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah.
3: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin karanlıklarını yok ederek kişiyi ihlasa ulaştıracak en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Allah'a yaklaşmaktır gülüm. Salih amelli olmaktır.
5: İnsanda 300 bilmem 60 damar var. Sen Allah dediğinde o damarlar da hareket edince o zaman Allah'a öyle bir şey diyorsun ki ne yorulduğunu biliyorsun o zikirde ne de ettiğini biliyorsun.
6: Zikir yapmak çok güzel bir şey. Çok da sevdiğim bir şey. Okuma yazmam olmadığı için, zamanım olup gidemediğim için çok da istiyorum yani.
3: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları zikirden uzaklaştırmak. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
4: Bazen oluyor. Mesela buralarda para dağıtıyor, oluyor, erzak veren oluyor. Bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. Nefsine yenik düşüyor insanlar. O anda şeytana uymaktır o işte.
5: Ondan çıkarken zikire giderken sana başka şeyler şey ediyor kalbinden. Gitme bunun. İşte hastasın, işte şeysin, işin var filan. Merdivanı indik kere ondan sonra şey edemiyor, karışamıyor. Allah'a yöneliyor.
6: Abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz zaten.
3: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Evet, olur. Olur.
3: Zikir yapan bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
5: Biraz Allah'a çok yönelir. Günahtan kaçar.
4: Güzel konuşur, güzel sohbet eder, güzel düşünür karşısındaki kişiye. Güzel davranırsan sen o da sana güzelliğini yansıtır.
1: Bir misafirimiz abdesti gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz dedi. Abdestli olmak şeytanın bizden uzaklaşması için yeterli midir? Hayır. Allah Teala abdestimizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor. Dinin gereklerini yaşamayı hedef itaz edin diyor. Herkes daimi abdesti gezmeye gayret edin diyor ama evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Biz açık kapı bırakırsak şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek imkanın sahibidir. Şeytanın tuzaklarından korunan iyi bir Müslüman olmak istiyorsak tabi olmak, müşrimize tabi olmak temel şarttır. Ayrıca çok zikir yapmalısınız. Zikrin olduğu yere şeytan yaklaşamaz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse zikirde değilsek elbette. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Bir takvim bir zaman dilimi içerisinde insan ahsana ulaşması için yarattık. Nur 21'de şeytan adımlarına tabi olun çünkü şeytan fuhşiyatı mükerremiyede ama Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Yani Allah'ın rahmeti fazlı ancak zikirle yani zikir olmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ve İbrahim 22'de bir tarafta Allah'ın daveti var, bir tarafta şeytanın daveti. Şeytan nefsinin afetlerini tesir ederek insanları davet eder. Allah Teala da ruha davetiye çıkartır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri Efendimiz'in himmetiyle çok ama çok severim kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Nefsimizin afetleriyle fizik vücudumuzun yaratılışının gereği olan arzuyu birbirine karıştırmamak lazım. Arzu bir sevki tabiidir ve ihlasta da kaybolmaz. Salahta da kaybolmaz. Herhangi bir şeye karşı arzu hep vardır. Onun hudutlu kalmasını, usulüne uygun kalmasını temin eden Allah'tır. Allah-u Teala bir kişiyi peygamber seviyesine çıkarsa da arzuyu almaz, yok etmez. Onunla şehveti birbirine karıştırmayın. Arzunun kişinin standartlarına hakim olması, Allah'ın emretmediği istikametlerde kişinin kullanması halinde orada nefsin şehvet afeti devreye girmiştir. Öyleyse her zaman arzu vardır. İster veli ister peygamber, Allah-u Teala arzuyu değil, nefsin afetlerinin yok olmasını istiyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, dini Allah için halis kılmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Dini Allah için halis kılmak, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Evvela ruhumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi teslim ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslimi, ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yoklukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmasıdır. Öyleyse ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz bütünüyle Allah içinsiniz. İşte dini Allah için halis kılmak, ihlasa ermek, 3 emaneti de Allah'a teslim etmek manasına geliyor. İkinci sual, ihlasla dua etmek ne demek, açıklayabilir misiniz? İhlasla dua etmek, kalpten duamızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Evvela ihlasla kalpten dua etmek ve İhlas makamındaki gibi duayı yapmak, çünkü ihlasa ermişlerin duası Allah-u Teala tarafından mutlaka %100 kabul görür. Ne diyordu Allah-u Teala Bakara 186'da? İzâ sâleke ibâdi annî fennî karîbun vücûbü davetî tâ izâ dâni fellestecibû li vel yûminû bî leallim yerşudûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece inşallah ihlasa irşada ulaşsınlar. Öyleyse ihlasa irşada ulaşanların duasını Allah-u Teala %100 kabul buyuruyor. İhsanla davranmak ne demektir? Üçüncü sual. İhsanla davranmak, karşılıksız Allah için yapmaktır. Anne babanıza ihsanla davranın. Onlardan bir karşılık beklemeyin. Ordu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrine engel olduğu için baskın olan afetlerimin esmalarını çekmek için vakit ayıramıyorum. Kalp zikrine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Doğru mu yapıyorum? Afet esmalarını da çekmeli miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. bize verilen her şey Efendimiz tarafından bizim mutlaka kullanmamız ve hedefe onunla, o reçeteyle ulaşmamızı Allah Teala istiyor. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik ucu teslim suresi var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Fizik ucu teslim suresi sizin gayretinize bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Yani fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim et diyor. Bir müddet sonra ben, bir sene sonra geliyor. Ben muhsin kul oldum mu? Ya Resulullah, komşularına söyle. Öyleyse muhsin kul artık tamamıyla fizik vücudunu Allah için kullanan. Burada fizik vücut tesliminin komşularla ilişkisine, fizik vücudunu teslim eden bir insan etrafındaki insanlardan kendisine ulaşan zararı da davranışlar ne olursa olsun devamını onu af ile karşılayan, öfkesini yutan birisidir. Bollukta ve darlıkta veren, öfkesini yutan ve insanları affeden birisidir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmil ahir kavramını din alimleri nerede yevmil ahir geçse bu kavramı kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Doğrusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç vücudumuz var. Ruh açısından yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama Allah'ın zatında kişinin yok olması yevmil ahir. Ama fizik vücut ve nefs açısından yevmil ahir, hem kıyamet günü hem de ahiret günü de olarak zikredilebilir. Öyleyse her yevmil ahiri kıyamet günü olarak değerlendirmek doğru değil. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve yevmil ahire gerçekleştirenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, onlar da 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennemdir. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Bu iki meşguliyet haricinde üçüncü bir meşguliyet halimiz var mıdır? Meşguliyet hallerini bizlere açıklar mısınız? İnsanlar ya nefslerimiz ile meşguluz ya da Rabbimiz ile meşguluz. Evet. Ya kişi nefsin talebine uyacak veya kişi ruhun talebine uyacak. Bu iki meşguliyet haricinde bir üçüncü şık söz konusu. Yani ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Derecat kaybettiğimiz zaman nefsimizle meşgulüz. Derecat kazandığımız zaman daha Rabbimizle meşgulüz inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, unutulan Kur'an hakikatleri nelerdir açıklar mısınız? 19 tane Kur'an kavramı unutulmuş. 19 tane Kur'an kavramına bakacak olursak, evet, bunların başında Resul ve Nebi kavramı, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, evet, baştan itibaren başlarsak, delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe, mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, zühd, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi unutulmuş, bir unutulmuş, irfan unutulmuş, zühd unutulmuş, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. İkinci suali, toplumdaki şiddet bizlere ne ifade ediyor? Toplumdaki şiddet bize nefsin tezkiye ve tasfiyeyi insanların yapmadığını ifade ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Arapların olduğu bir okulda çalışıyorum. Ölen bir kişinin amel defteri kapandığını Efendimiz'den öğrendim. Bu okul üç durumda amel defteri kapanmadığını söylediler. Yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, sebil ve camiden dolayı amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ettiğini düşünüyorlar. İstisna var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Yani herkesin yaptığı amel var ve onun mizanda karşılığı var. Dolayısıyla o yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, irade sahibi duayı yapan ondan derecet kazanır. Sebil ve camiden de yine amel defterine hangi şeyi yapıyorsa onun mizandaki derecet karşılığı neyse onun amel defterine yazılıyor. Dolayısıyla kişinin ölümle birlikte amel defteri kapanıyor. Onlar, birileri öyle söylemiş, Kur'an'la karşılaştırmamış ama doğrusu Kur'an'dır, Kur'an hükmüdür. Kur'an ölümle birlikte irade kalkıyor, bir daha amel defterine ilave yapılmıyor. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.
1: Fatıma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma. Birinci sual dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var, birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen onlardan sonra onu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah-u Teala'nın benden önceki her ümmet, bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapmayın, yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eder mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nazzalna zikre وَاَنَّ اللّٰهُ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'den min humülü mü'ne la ya'lemünel kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyanlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu dinle, bu hürafelerle dini yaşayanlar doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir? Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en." Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Kim ilim sahibi olmaya başlarsa bu insanlar Allah yolunda mesafe kat edenlerdir. Ama bir de Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatlerin insanlar tarafından, din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Evliler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنُنَا اَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi olmadan insanlara onları mutlu etmek mümkün değil. Haç 8'de ve minen nasi men yekulu amennâ minen nasi yücadu li fillahi be gayri ilmin ve la huden ve la kitabin minir. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asırlı evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Furkan 27-28-29-30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya velete leyteni min tahız filanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde sirat-ellezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak geliyorlar. Ve diyorlar ki, وَاَنُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِرِينَ الْمُنْزِرِينَ Kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَّنُوا نَسَبِيلَ Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دِيَفَنِي مِنَا عَزَابِ Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, mahakkal yakinden uzaklaşan tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenilecek olan bir zatı devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulü'dür. Onunla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev, Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de, Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha Ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan ameni olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah Teala hidayete erdirir Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah Teala bu hakikati bir kere daha dile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderdir, mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş durumu. Orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen diyelim bunu yaptın, onlar da ona uyup uyup yapıyorlar. Bugüne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başkana gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Ya büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hurafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütünüdür. Evliler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca amel-i salih işleyin. Zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Rad 40'ta ve ma aleykel belagu inne aleyne'l hisab. Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleriyle kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna gidecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletliliği gereği olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede, Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenir işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. o ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecat hepsi bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhire imaden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükarda mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Ya bu ne periz, bu ne helal turşusu. Kesinlikle.
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz de ona örnek alalım diye Kur'an'ı okumazı, namaz kılalım, namazı örnek alarak namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Kenani Türbesi'ne uğramıştım. Ben orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Kenani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki, doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misafiriniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah-u Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ü men la yeselüküm ecren ve muhtedûn. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde, tebliğ, insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. Enam 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72, Rabbimin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır tabii. Bakınız Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyoruz sizleri. Çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah muhterem hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynilerden indirdiğimiz şeyleri hidayeti ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu derahatte bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek, Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir ayetel kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter.

0: Olur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah Teala diyor biz veririz ama onların ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah Teala ona ikisini birden veriyor. Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulubu zikrullah. Bunlar amenu Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da men yakşu an zikru rahmanin ukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır, tazkiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir soru arz etmek istiyoruz. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Allah razı olsun sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek üzere geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen salih amel nefsi yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Bu tevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadiste de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi, elemi size bulaştı. Haset ve kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim görüyoruz ki toplumun bidatlerden yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi Allah'a

yakın dostlar olması nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkesi ve tazkiyesini yaparak en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı Efendimiz Hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en
üst seviyedeki ibadet, ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda. Ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Üzerlerine nimet verilenlerin yolu sırat-ı müstakim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kitapların özüdür. Ama Kur'an'ın özü de Fatiha'dır. Fatiha açış demektir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Allah namazı 7 vakit üzerimize 5 vakit farz, 2 sünnet namaz kılmamızı emrediyor. Ama Fatiha'sız bir namaz olmaz. Günde farzlarla birlikte namaz kıldığımız zaman 40 kere bu Fatiha'yı okuyoruz. Ve özellikle Fatiha aslında iki bölümden oluşuyor. Hamdimizi Rabbimize bildiriyoruz. Şükrümüzü Rabbimize bildiriyoruz. İşte Fatiha bizimle alakalı olan kısım ki Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse insan hayatı bir bütün olarak hamd ve şükürden ibarettir. Yunus 1.4'ünde şöyle buyuruyor. Hamd ve şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zükrullah ile çağırayım Mevlam seni. Evet, hepimiz için hedef daimi zikir, şeytanın tamamen boyundurundan kurtulmak. İşte Allah Teala Fatiha'da bu şeytanın boyundurundan nasıl kurtulacağımızı reçetesini veriyor. Ne diyoruz 4. ayet-i kerimede? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibisin sen Rabbimiz. İyyâke na'budu. Sadece sana kul oluruz. Ve iyâke nesteyn. Ve istane denilen özel yardımı sadece senden isteriz. Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de istanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman istanenin özel bir yardım olduğunu Allah Teala net olarak bize açıklıyor. Evet, 7 tane ayet-i kerimede istaneyi Allah açıklıyor. Fatiha 5'te istane açıklanıyor, Bakara 46'da, Bakara 153'te, Nisa 175'te. Yani kısacası bu özel yardımın Allah'ın tayin ettiği mürşit olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor. Sana kul oluruz ve istaneyi mürşidimizi senden isteriz ya Rabbi. Öyleyse hiç kimseye tabi olması gereken mürşidin tayini kendisine verilmemiştir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Nahl 9'da ve alallahi kasse sebili. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse sizi kim Allah'a ulaştıracaksa mutlak surette onu Allah tayin eder. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtagu ileyhi'l vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse her halükarda bizim için Allah'ın tayin ettiği mürşid bir vesiledir veya doğrudan doğruya hidayete erdiren devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalarda her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Devrin imamı hidayete erdiren bir nebi resul olabilir. Devrin imamı o olmadığı zaman da kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her iki halde de devrin imamı hidayete erdirendir. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesini Allah Teala bize diyor ki ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salat ve itai zekati ve kanu lena abidin. Yani Allah'ın ne kadar peygamberi varsa Bu ayet-i kerimede genel olarak Allah Teala diyor ki bütün peygamberleri, nebi resulleri imam olarak tayin ettik. Onlara hayırlar işlemeyi, onlara zekat vermeyi, onlara namaz kılmayı vahyettik ve onlar bize abd oldular, kul oldular. Ama onların olmadığı dönemde, fetret dönemlerinden Allah Teala yine bir veli resul seçiyor ve onu tasarrufuna alıyor. Allah Teala bunu da Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve cealna minhum eymeten. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlardan dedi. Bütün nebi resuller imam olmasına karşılık veli resullerden sadece Allah'ın seçtikleri imam olabiliyor. Huzur namazının imamını Allah Teala onlardan tayin ediyor. İşte iki ayet-i kerime bu huzur namazının imamının nasıl Kur'an'da açıklandığını bize Allah Teala beyan ediyor. Bir tanesi Enbiya 19, diğeri de Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi. Araf 206'da ne diyor Allah Teala? Muhakkak ki Allah katında olanlar, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Enbiya 19'da lehu men fi semavati vel ard, gökte ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. Men endehu la yastakbirun an ibadeti. Allah'ın katında olanlar ona kulluk etmekten, abd olmaktan kibirlenmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 5 vakit farz, 2 sünnet, günde 7 kere Allah'ın huzurunda namaz kılınıyor. Bu namazın imamı söz konusu. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Bazıları var arzda namaz kılarlar, bazıları da var arşta namaz kılanlar. İşte o arşta namaz kılanlar, onlar huzur namazına iştirak eden ruhlardır. Sonsuz bir dizi söz konusu. Huzur namazının imamı devrin imamıdır. Arkasında 2 kişi var, 1 kişi var, 7 kişi var, 7 kutuplar var, 40'lar var, 70'ler var, 90'lar var. Sonsuz bir dizi uzanıyor. Ama bu namaza iştirak edenlerin hepsi ruhlardır. Fizik vücut ve nefs burada yeryüzünde namaz kılarken huzur namazında da ruhlar kılıyor. Zaman zaman Efendimizle biz namaz kıldığımız zaman bu hakikati bilmeyenler birazcık homurdanıyorlar. Aslında namaz kılan herkesin namazı düşünerek kılması söz konusudur. Allah Teala'yı düşünerek namaz kılmak evvel emirde huzur namazının standartlarına göre bir namaz kılmayı gerektiriyor. Huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının imamını düşüneceksiniz. Huzur namazının başının üzerinde boşlukta her ne kadar görmüyorsanız da Allah'ı görüyormuşçasına namazı kılacaksınız. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, devam ediyoruz. İstihane senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim. Bu mürşidi biz niçin istiyoruz Allah'tan? Mürşidi bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için istiyoruz. Acaba sırat-ı müstakim ne menen bir şey? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde açıklıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاِخْوَانُهُمْ وَاِشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْتِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Öyleyse sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. O zaman hidayet ne? Hidayeti de Allah Teala iki ayet-i kerimede tarif ediyor. Bakara 120 ve Al-İmran 73. Bakara 120'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Len terde ankel yahud an nasara hatta tetebiu milletuhum. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi verza. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve len tebata اَوَانْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يمْ وَلَا نَس۪يرٍ. Eğer bu ilim, hidayet ilmi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi, sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, senin için Allah'tan bir veli mürşit bulunmaz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille hidayeti açıklıyor. Evet, 73 ayet-i kerime 19 fiille hidayetin muhtevasını Allah bize açıklıyor. Tam 12 kere Allah üzerimize farz kılıyor. 12 kere. Farz demek ne demek? Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın emri demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ne diyor? Size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size kul olmayı emrediyorum. Size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün bunlar hepsi aslında Kur'an'ın bütününün muhtevasını alıyor. Öyleyse eğer sevgili kardeşlerim bize itaati emrediyorsa o zaman bahsi geçen 7 tane emir itaati gerektiriyor. Bu itaatin başında temel emir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emridir ve o emre bizim itaat etmemizi istiyor. İtaat etmezsek ne olur? İtaat etmezsek delalette kalırız ve delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. O zaman ölümden sonra hayata cehenneme giden bir insanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bize bu dünyayı da huzurlu mutlu kılmak istiyor. Ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmamızı istiyor. Allah'ın biz insanlar için tayyeti hedef, mutluluk hedefi. O zaman mutluluğa ulaşmak için ne lazım? Hidayeti yaşamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve hidayeti Allah-u Teala Kur'an'da tarif ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır derken, sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Allah'ın hidayet yoluysa o zaman bu yol öyle bir yol ki bu yolun yolcularının üzerine Allah nimetini veriyor. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala kimin üzerine nimet veriyor cevabını nereden görüyoruz? Yine Kur'an ayetlerinden. Allah-u Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutullahi ve resule. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Fe ulaike ma'allezine an'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şevdai ve salihine ve hasune ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. O takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler. Demek ki Allah Teala nebilere ne veriyor? Nimet veriyor. Allah nebileri nimetlendiriyor. Peygamberle nimetlendiriyor. Daha sonra sıddıkları, daha sonra şehitleri, daha sonra salihleri ve bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor. Öyleyse sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Riyaz-ı Salihin. Vaaz edilen hadislerden bir grubu da Riyaz-ı Salihin'de zikrediliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz dinimizi yaşamak istiyorsak kurtuluş bu yola adım atmaktan geçer. Yani nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol adı sırat-ı müstakim. Diğer yollar dinde fırkalara ait olan yollardır. Allah Resulü hadisine bakın ne buyuruyor. Muaz bin İbni Mesud'dan rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. Sadece Allah'a davet edenler kurtuluştadır. Sadece Allah'a davet edenler. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet var. Evvela biz sizi Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet ediyoruz. Allah Teala bunu Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Arkasından Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Efendimiz sohbetinde ne diyor? Sahabenin yolu sizin de yolunuz olsun. Sahabenin yolu neydi? Sahabenin yolu işte bu Yusuf 108'de açıklanıyor. Allah Teala ayet-i kerime indiriyor. Peygamberine diyor ki onlara söyle. Ben ve bana tabi olanlar. Allah Resulü Allah'a davet ediyordu. Evet. Ona tabi olan sahabe Allah'a mı davet ediyordu? Evet. Davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Ben ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiği yol sırat-ı müstakim. İşte o benim yolumdur diyor. Yunus 25. Vallahu yed'u ila daris selam. 7 sefa davetten bir tanesi de bu ayet-i kerime. Allah teslim yurdu olan zatına davet. Allah da davet ediyor. Nahl 125. Davet neyle yapılır? Hikmetle davet et diyor. Udu ila sebil rabbiki bil hikmeti ve mevzetil haseneti. Başka neyle davet edilir? Hac 67. Ved'u ila rabbike. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fusilet 33. Allah'a davet eden. Nefs tasfiyesi yapan. Ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sevgili kardeşlerim. Bizi nimet verilenlerin yoluna ulaştır dediğimiz zaman o nimetlendirilenler bizi nereye davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Nimet verdiklerinin yolu ne? Sırat-ı müstakim. Allah Resulü bu yol için ne diyor? Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Başka bir hadiste ne diyor? Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Acaba Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bu nimet ne menen bir şey? İşte bu nimetin ne menen bir şey olduğunu Allah Teala Bakara 150-151'de açıklıyor. Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُمُتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Bu nimet ne? İşte Bakara 151'de açıklanıyor. كَمَا اَرْسَنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ عَيَاتِنَا يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ عَلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Bakara 150'de üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz dediği zaman ey sahabe sizin içinizden de Allah Teala size bir Resul gönderdi. O sizin için bir nimettir. Öyleyse sahabe için Allah'ın nimeti kimdi? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O nimet size ayetleri tilavet ediyor. O nimet sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O nimet size kitabı öğretiyor. O nimet size hikmeti öğretiyor. O nimet size hikmetin ötesini öğretiyor. Yani Allah Teala'nın devrin imamı olarak tayif ettiği kişinin başka bir adı da nimet. Nitekim Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz aynı zamanda kendi kavminin resulüdür. Ama Allah Teala Al-İmran 164'te لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir resul bahsetti. O resul onlara ayetleri tilavet ediyor. O resul onların nefsini tezkiye ediyor. O resul onlara kitabı öğretiyor. O resul onlara hikmeti öğretiyor. Onlar ona tabi olmadan evvel delaletteydiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala bir nimetten bahsediyor. Bu nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu biz müminler için bir nimettir. Eğer Allah Resulü hadisinde onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular diyorsa, mürşidine tabi olanların kurtulduğunu ifade ediyor. Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor diyorsa gerçekten tabi olmamız, yani müşrimize tabi olmamız lazım ki yedi nimetin bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip bizi şeytanın boyunduruğundan kurtarsın, muhafaza etsin. Ve başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Hangi ayet? Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesi. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelenlerin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalet. Yani başlangıç noktasında herkes delalette. İşte ayetleri de söyleyelim ki herkes baksın, yani incelesin. Gerçekten delalette olup olmadığını öğrensin. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette, dördüncüsü. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala başlangıçta herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ama bu delalette olanlara katından Allah hidayetçiler gönderiyor. Hangi ayet-i kerime? Taha 123 ve Bakara 38. قَالَ اَحْبِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ يُدَنْ Benden size hidayetim gelecek. فَمَنِتْ تَبَى هُدَايَ Kim hidayetime tabi olursa وَلَا يَدِلُوا وَلَا اَشْكَى O delalete kalma şakirlerden olmaz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Ben senden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sahabenin hepsi birer hidayetçi miydi? Evet. 7 sabah 4 teslimi yaşayan hidayetçiler. Yani Hazreti Ebubekir bir hidayetçiydi, Hazreti Ömer bir hidayetçi, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tüm sahabe. Bunun gerçekten böyle olduğunu beyan eden bir ayet var mı? Var sevgili kardeşlerim. Hangi ayet? Tövbe 100. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Bakın Allah Teala ne buyuruyor. Es-sabikunel evveline minel muhacirine vel ensare vellezine ittebi'un bi ihsanin. Yani o hayırlarda yarışanlar, salah makamında iradesini Allah'a teslim eden, irşada memnun ve mizlun kılınan sahabi var ya, onların bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Mekke'ye göç edenler, bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'de onlara yardım edenler. Onların hepsi ihsanla tabi oldular. Sevgili kardeşim, 100 kişi mürşidine tabi oluyor. Sadece 10 kişi ihsanla tabi oluyorsa, sadece 10 kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunu gönderiyor. 90 kişi ihsanla tabi olmuyorsa devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelmiyor. Öyleyse Allah Teala'nın şartı var. Mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderilmesinin olmazsa olmaz şartı ne? İhsanla tabi olmak. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِتَّبُوا بِاِحْسَانٍ Onlar ki ihsanla onlara tabi oldular. Öyleyse sahabe Resulullah'a tabi oldu ihsanla. Tabi'in sahabeye tabi oldu ihsanla. Tebe-i tabi'in tabi'ine ihsanla tabi oldu. Ve bugün mürşidine tabi olan herkes, kalpten ulaşmayı dileyen herkes, mürşidine ihsanla tabi oluyor. Öyleyse ihsanla tabi olanlar için ruh geliyor, yerleşiyor, bir kurtuluştur. İhsanla tabi olanlar için devrin imamının ruhu bir nimet olarak başlarının üzerine geliyor, yerleşiyor, onları muhafaza ediyor. Mutlak surette. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenebiliriz? Mürşidimizden. Nasıl yaşayabiliriz? Mürşidimizin ayak izini takip ederek. Nasıl öğretebiliriz? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle seher vaktinde Rabbimizin davetine mazhar olduğumuz zaman bu gerçekleşebilir. Herkes kendisine çeşitli yakıştırmalarda bulunabilir. Ben mürşidim, ben mürşidim, ben mürşidim. Ama önemli olan Allah'ın tayin ettiği mürşid. Allah bir kişiyi irşada memur ve mezun kılarsa Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala devrin, imamının ruhu başının üzerine göndersin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah günahlarınızı örtsün. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala size salah nurunu versin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala günahlarınızı bir kere daha sevaba çevirsin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala iradenizi de teslim alsın. Ve böylece Allah Teala zatını size göstererek sizi irşada memur ve mezun kılsın. Öyleyse bir kişinin, herhangi birisinin, herhangi başkasının değil, mürşidi sadece Allah tayin eder. Allah Teala seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha yapanlar kimler? Onlar muhlislerdir. Şeytan kime baş edemez? Muhlis kullara. İblis Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah iblise diyor ki dur orada. Muhlis kullarım hariç. Yani iblisin asla ve asla negatif tesir edemeyecek kullar kimlerdir? Onlar muhlis kullardır. Muhlis kul kimdir? Muhlis kul seher vaktinde Allah'ın tövbe-i nasuha davet ettiği kuldur. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen, salatta Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişi, o Allah'ın tayin ettiği bir veli mürşittir. Ve sevgili kardeşlerim, bütün veli mürşitlerin ayetlerde özellikleri tarif ediliyor. Onlar maruf nehy ederler, münkerden nehy ederler. 7 tane ayet-i kerime Kur'an'da bu şekilde yer almış durumda. Allah'ın mürşitleri. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Kimin yoludur? Sıddıkların yoludur. Kimin yoludur? Şehitlerin yoludur. Kimin yoludur? Salihlerin yoludur. Alelade bir yoldan bahsetmiyoruz. Allah'a ulaştıran bir yoldan bahsediyoruz. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Bir kere daha bize emrediyor. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İtaat edin ve nebilerle beraber olun. Sabit kadem olun ve şehitlerle beraber olun. Ve salihlerle beraber olun. Öyleyse bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. O zaman üzerlerine nimet verdiklerin yolu sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehitlerin yoludur, salihlerin yoludur. Ve bize de Allah-u Teala öğütte bulunuyor. Siz de onlara tabi olun, onlarla beraber olun. Sıddıklarla beraber olun, nebilerle beraber olun, şehitlerle beraber olun ve salihlerle beraber olun. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir ve Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenlere göre iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanlar %90'dan fazlası. Nereden bu hükme ulaşıyorsun diye düşünebilirsiniz. Tabii ki ayetlerden. Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَانَ لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يَبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا İnsan ve cinlerin çoğu için cehennemi hazırladık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'la arandaki kapılar kapalı. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz istisnasız kapalı olan kapıları Allah-u Teala açıyor ve ondan sonra 7 furkanın sahibi kılıyor sizi. Enfal 29'da Ya eyyühellezine aminu intettekullaha yec'allekum furkanen. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir. 7 furkan. Yani o kişiyi Allah-u Teala mürşidi mürşit olarak gösterir. Halk arasında bir söz var biliyorsunuz. Nuh diyor ama peygamber demiyor. Bu Nuh diye peygamber demeyen kişiler kimlerdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi olarak şeytanla birlikte hayatına devam edenlerdir. Ama kalpten ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini şeytanın boyunduruğundan kurtarmak isteyen Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tek bir dilek sizi anında 19 tane pozitif özelliğin sahibi kılıyor. Dilemediğiniz an 19 negatif özelliğin sahibisiniz. 19 negatif özelliğin sahibi olanların hepsi şeytanın ülkesinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama şeytanın ülkesinden kurtuluş, pasaportu alıp Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu anda slaytımızda görüyorsunuz. Yani Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Siz bu dünyada 8 milyar insan var. Hepsi hayatlarını şeytanın ülkesinde gözlerini açarak başlarlar. Ama Allah Teala katından mutlaka hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'tan pasaportu alıp şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine adım atanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka onlara hacet namazını mürşid gösteriyor. Allah mutlaka onları mürşidlerine ulaştırıyor. Ve mürşide ulaşıp tabi olan kişi ki neydi? Üzerlerine nimet verdiklerinin yolu sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakim mürşidlerine tabi olanların yolu. Tabiyet noktasında o kişi Allah'tan 7 nimetin sahibi olur. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olur. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibiydi. Allah kalbindeki ekineti almıştı. İhbatı koymuştu. Kalbi kendisine çevirmişti. Göğsünden kalbine nüronunu açmıştı. Ama mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, iman yazılması gerekli mi? Evet. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için o kişinin kalbine imanı yazılması lazım. Hangi ayet gelince? Mücadele 22. Resulullah bu konuda ne buyuruyor? En nezafetu minel iman. Yani nefsin tezkiyesi, temizlenmesi imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça ne yaparsanız yapın, o nefsi temizleyemezsiniz. Ama ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinize tabi olursanız Allah Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti kalpte tutan bir sistem var, küfür kelimesi. Öyleyse o afetlerin kalpten temizlenebilmesi her şeyden evvel küfrün dışarıya atılmasına bağlı. Yerine neyin gelmesi lazım? İman. Faziletleri katle tutan sistem imandır. Afetleri katle tutan sistem küfürdür. İşte mührü açıyor Allah-u Teala. Küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor ki o noktadan itibaren zikretmeye başladığınız an ne olsun? Allah'ın katından rahmet, fazil ve selavat gelsin. Fonksiyon edaisi ve ne yapsın? Sizi zulmetten nura çıkarsın. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman mürşidinize tabi olursanız 7 nimetin sahibi olursunuz. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Hangi ayet gelince? Mumin 15. Kalbinize iman yazılır. Hangi ayet gelince? Müdara 22. Günahların sevaba çevrilir. Hangi ayet gelince? Furkan 70. Ruh vücudu terk eder. Hangi ayet? Nebe 39. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kul olur. Hangi ayet? Rahat 36. Zikretmeye başlarız nefs eskesi. Hangi ayet? Zümer 23. Ve irade güçlenmeye başlar. Hangi ayet? Bakara 257. Allah Teala sizi zulmetten nura çıkartıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre dini yaşamaya başladığınız an her saniye her an mutlak surette kalbinizde o ayet-i kerime yaşamaya başlarsınız. Ve 7 ayetle mürşidinize tabi olduğunuz an cihat başlar. Bu cihat nefsin cihadı. Mürşidine tabi olduğunuz an ne başlar? Hicret başlar. Ne diyor Allah Resulü hadisinde? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani hicretten murat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut 26'da ne diyor? Ve amene lehu Lut. Enni muhacirun ila Rabbi. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e tabi oluyor ve iman ediyor. O zaman diyor ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse sevgili kardeşim siz mürşid önünde tövbe ediyorsunuz. Tövbe ile birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tevrat'ı araştırıyoruz, İncil'i araştırıyoruz, Kur'an'ı araştırıyoruz. İkinci safa olarak tövbe karşımıza çıkıyor. Yani mutlak surette Allah'ın tayin etmişi önünde tövbe edeceksiniz. Sahabeyi sahabe yapan olay Resulullah'ın yönünde tövbe edip biat etmeleri. Mürşidi mürşit kılan olay mürşidine tabi olup imanın tapusunu elde etmeleri. Yunus ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda. Yunus miskinçiydik piştik elhamdülillah. Öyleyse herkes mürşidinin imanıyla iman sahibi oluyor. Tapusuyla o imanın tapusunu elde ediyor. O zaman tabi olduğunuz sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Tabiyetinizi gerçekleştirdikten sonra yedi nimet, yedi kalp şartıyla nefs eskisi. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezke kademeleri bir bir neyle geçilir? Allah zikriyle. 17.000 zikir, 15.000 zikir nefsi emmare. 17.000 zikir nefsi levame. 19.000 zikir nefsi mülhime. 21.000 zikir nefsi mutmaine. 23.000 zikir nefsi raziye. 25.000 zikir nefsi marziye. Ve 33.000 nefsi tezkiye. 33.000 zikirle 7-8 aylık süre içinde ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7 kademede nefsiniz tezkiye oluyor. Ve siz Allah'a kul oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyordu? Size susmayı emrediyorum. Sustunuz. Ulaşmayı dilediniz. Size itaati emrediyorum. İtaat ettiniz. Ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Size cihadı emrediyorum. Nefsinize karşı cihadı başardınız. Size hicreti emrediyorum. Hicretle ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Size kul olmayı emrediyorum. Fizik vücudunuz şeytana olmaktan kurtuldu. Allah'a kul oldu. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Onun için Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Gerçekten de dinimiz ezeli ve ebedi tek bir din. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar. Bay ve bayan bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. O tek olan Allah'a teslim olmamız lazım. 22. basamakta ruhumuzu teslim etmek. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefs teslimi. 27'de ihlas ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimini içeriyor. Allah tektir. Tek olan Allah'a 4 teslimi teslim olacaksınız ve arkasından tevhidi gerçekleştireceksiniz. İşte 14 asırlı sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 110. Ne diyor ayet Al-İmran 110'da? 110'da "Kuntum hayrin ummetin uhrecet linnas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ne diyorsunuz? Tamrun ne bil marifi tenemren münker. Maruf emreden münkerden ne edersiniz? Nerede bu emri görürseniz, maruf emreden münkerden ne ederseniz bilin ki o Allah'ın bir veli mürşididir. Öyleyse hepsi veli mürşid oldular. Hepsi Allah'ın zatına davet ediyorsa göre bize de düşen onların ayak izini takip etmek suretiyle kendimize Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol itaz etmek, o yola ulaşmak bir dilekle mürşide tabi olmak ve böylece 7 safa 4 teslimi yaşayarak sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hepimizin hedefi olması lazım. Efendimizin sözleriyle bitiyorum. Ne diyor? Dua ediyor. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun. Biz de diyoruz ki bütün kardeşlerimizin yolu sahabenin yolu olsun. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu olsun. Evet kardeşimiz bana işaret etti. Her zaman olduğu gibi konferansların bitiminden sonra biz bir tövbe gerçekleştiriyoruz. Sevgili kardeşlerim eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, sırat-ı müstakimi üzerlerine nimet verdiklerinin yolu olarak siz de yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyorum. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime,
2: itaat edeceğime
1: yemin ederek,
2: yemin ederek
1: ihsanla,
2: ihsanla
1: tabi olduk.
2: Tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Evet, bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assalama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
4: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
5: Ey kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
6: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
7: Allah farzı uzakta aramaya gerek yok.
8: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
9: Size şah damarınızdan daha yakınım.
10: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
7: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
1: Misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah-u Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların
0: sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında enne nahnu nezelne zikre ve enne levle hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. O zaman Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da hidayet ve nur olduğunu ayetlerde görüyoruz. Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Şura 52, Akaf 12 hidayet ve nurdur. Birinci sual, Allah-u Teala niçin bütün kitapların bir hidayet ve nur olduğunu ifade ediyor? Hidayet dinin temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların hedefi hidayet. Kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Kur'an hedefi hidayetse, kutsal kitaplarda Allah'ın emirleri var, uymamız gereken yasakları var ve bu kanunlar otomatik işliyor. Öyleyse bu kanunlara uymamız lazım. Kanunlara uymamız halinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememiz halinde mutlu olacağız. Zaten Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın emirlerine itaat, Allah'ın nuruna kavuşmayı, ulaşmayı ama isyan, yasaklar işlemek karanlığa gidişi ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem de İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade ediyor. Temel şartlar üç kitapta da aynıdır. Üç kitapta nasıl hidayet ve nursa, üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Mutluluk garantisi olduğunu şuradan anlıyoruz. Daimi zikre ulaşan herkes %100 dünya saadetinin sahibi olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın reçetesi %100 neticeye ulaştı. Allah-u Teala daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Yakub'a, tüm peygamberlerine indirdiği kitapları için aynı şeyi söylüyor. Hepsi bir hidayet ve nur. İnsanları hidayete erdirmek üzere dizayn edilmiş. Hidayet yoksa teslim olmak mümkün değildir. Hidayet yoksa kurtuluş da mümkün değildir. İşte kutsal kitapların hidayet, nur ve de öğüt olduğu buyuruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin kimler için nasihat ya Rabbim ya Resulullah? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, tüm Müslümanlar için nasihat. Öyleyse her halükarda konunun temelinde hidayet var. Konunun devamında nur var. Konunun devamında nasihat var. Ve Kur'an-ı Kerim bütün bunların hepsini, kutsal kitapları hepsi bunun muhtevasını alıyor. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Evvela bu suale geçmeden evvelki suali Şura 13'ü de dile getirelim. وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَاِيْسَى. Şeriat aynı şeriat. Bu lazım evlerine verilen şeriat.

0: Hepsi 7 Safa ve 4 Teslim. Temeli hidayet ve nur ve mutlak surette hedefe ulaştırıcı. Hidayet Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirleri mütevazısını alıyor. Yasaklara uymayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Ve vakimü dine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedum ileyh. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ulaşmayı dileyenlere de kendisine ulaştırır Allah Teala. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Bakara 2'de Zalike kitabu la raybe fi hudenlil muttakin. Bugün kutsal kitaplarda şüphe yok. Hüden hidayettir. Kimler için? Takva sahipleri için. Takva sahipleri için hidayetse o zaman Rum 31'de Münibine ve takku vahkum sıra. Kimdir takva sahipleri? Takva sahipleri hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Bakara 223. O halde kim ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursa, tabiyetle birlikte nefs seskesine başlar. Yunus 57'de Ya eyyühennasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fis-suduri. Sizlere öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil mu'minin. İşte Araf 158'de Kur'an'ın herkese ait olduğu, Fusat 44'te ise Kur'an-ı Kerim'in amen olanlar için hidayet ve şifa olduğu buyuruyor. Kulellezine amenu huden ve şifa. Amenü, hüden ve şifa, hidayettir ve şifadır. Öyleyse her halükarda reçetenin mürşit tarafından verilmesi, çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlar veriyor ve bilmediklerimizi onlara sormamızı Allah-u Teala emrediyor. Bakara 151. Sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezki ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Kutsal kitaplarda birinci safa ve ikinci safa, birinci safa Allah'a ulaşmayı, ikinci safa müşhede tabiyet, İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması gerekir. Evet. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazımdır. Allah-u Teala Araf suresinin 158. ayet-i kerimesinde hidayete ermesi için de Resulüne tabi olmasını emrediyor. Ulaşmayı dilemesi takva sahibi olmasına, tabiyeti de mutlaka Resul'e tabi olmasına, hidayete ermesi için de Resul'e tabi olmasına bağlı. İnsanlık tarihinin her döneminde Mutlaka Allah'ın kendisine öğrettiği insanlar Allah'ın mukaddes kitaplarını açıklamıştır. Hiç kesintisiz bir şekilde bir takım küçük gruplar her biri kendi mürşidine tabi olarak Allah'a teslim olma standartlarını devam ettirmişlerdir. Hadis-i şerifte bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Evet, Hazreti İbrahim meşrebinde 40 kişi, Hazreti Musa meşrebinde 7 kişi, Hazreti İsa meşrebinde 3 kişi ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in meşrebinde 1 kişi. Her devrin imamları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meşrebinde bulunuyor. Üçüncü sual, Allah'ın nurunu tamamlaması ile Resulün hidayet ve hak dinle göndermesi arasında ilişki nedir? İndirilmekte olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in devrinde tamamlanması, o devir için Allah'ın nurunu tamamlamasıdır. Ama bir taraftan da kıyametten evvel yaşanacağı kesin olan ikinci asr-ı saadetin Allah'ın nurunu tamamlaması istikametinde şekillendiğini görüyoruz. Allah Resullerini insanlara hidayeti öğretmek üzere, onlara tebliğ etmek üzere, bunu gerçekleştirmek üzere gönderir. Bu devirdeki Resulün görevi de insanlara hidayete davet etmektir. İnsanlara unutmuş olduğu hidayeti anlatmakla görevlendirilmiştir. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Kutsal kitaplar nasıl hidayet ve nursa, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretleri 7 grup ayette zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de Saf 8-9. Yürüdüğüne lütfü nurullahi bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah Teala Bakara 257'de Allahu veliyyullezine amenu yuhricu minez zulumati ilen nur. Allah amin olanların dostu, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine kefer evliyamı tağut, ama kafirler de tağutun dostları, tağut da onları nurdan zulmete götürür. Tağut onları nurdan zulmete götürürken Allah'ın nurunu söndürüyor. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kafirler istemese de Allah Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. İşte bu nurun tamamlanması dinlerin birleştirilmesiyle alakalı. Son Resul'e, Mehdi Resul'e verilen görev dinlerin birleştirilmesi. Dinler yoktur. Özel ebedi tek bir dini vardır ve Allah-u Teala huvellezi ersele Resulehu bil huda ve dinil hakki. Bu Allah ki Resul'ün hidayetle ve hak dinle. Hak din tek bir din. Resul ala dini kulli ve lev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Resulün hidayetle ve insanları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen odur. Müşrikler kendi görseler bile. İşte muhtevaya baktığımız zaman bunu net olarak Mehdi Resul'de görüyoruz. Bu dönemde dinler birleşecek. Dinler yoktur, sadece tek bir din vardır. Allah tektir Allah'ın vaaz ettiği bütün insanlar için tektir bu din. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ve İslam. Ve kim ki bu dinden gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 85'ten men gab yaptahu gayri İslam edinen felen yuk bilemin. O din kendisinden kabul olmaz ve o harifte hüsrana düşenlerden olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bütün kutsal kitapları bir hidayet rehberi, bir nur olarak indirmiş ve kim bu rehberle hidayete ermek isterse önce Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak.
2: Ya ibadetle, namaz kılmakla ulaşırız ona.
3: Allah'ın emirlerini yapmakla. Vaktin varsa hacca gidersin, zekat verirsin.
2: Kur'an-ı Kerim önce. İbadet, saygı, sevgi, peygamberimize, efendimize itaat, onun sünnetlerine uymak.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Allah'a neye ulaşır? İbadete ulaşır.
1: Ruh, Allah'a ulaşır mı?
2: Ruh, güzel soru. Bence iyi niyetli olduktan sonra bence 7-24 saat hep Allah'lansın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz buyuruyor.
2: Yine dediğim gibi yani emirlerini yapmak, yani ölümü düşünmek, öbür dünyayı düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre ibadet etmek.
1: Evliyalar ölmeden önce ruhlarını Allah'a erdirmişler. Allah Teala bu talebi bizim de kalbimizde görmek istiyor. Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
3: Tabii ki yani.
2: Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz yani. Allah'ım ölmeden önce benim ruhumu
1: sana
2: ulaştırmaya nasip eyle.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda iyi niyetli olduktan sonra 7-24 Allah alasın dedi. İyi niyetli bir insan olmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Yeterli olmadığı ifade ediliyor. Dinin hedefleri var, dinin vasıtaları var. Hedefler farz emirleri oluşturuyor, vasıtalar da farz emirleri oluşturuyor. Bu hedeflerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. İkincisinde mürşide tabiyet, üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefs teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi de irade teslimi. Allah Teala ruhumuzu teslim etmek için bizi mürşidimize ulaştırmayı istiyor. Çünkü mürşidsiz ne ruhun teslimi, mürşidsiz nefse fizik vücut teslimi, nefs teslimi mümkün değil. İşte işin başında Allah'ın ilmi devreye giriyor. Başlangıç noktasında herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalet. İşte Redevi soruyor Allah Resulüne, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren. İlmimin aleyhimin olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulallah? Onunla amel et. Amelimin aleyhimin olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Muhlis kul tamamıyla Allah için yaşayan kul. İşte fıkra odur ki baba erenler okuldan mezun olan, diploma alan, enderinden mezun olan kişileri vaaz sefasına kayıyla çıkartıyor ve vaaz gezintisindeyken fırtına kopuyor, şiddetli bir rüzgar, kayık sağa sola savruluyor. O zaman onlardan bir tanesi baba erenlere diyor ki, daha öncesinde tabii, matematik biliyor musun? Baba erenler hayır diyor. Öbürü fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. O işte şiddetli rüzgar fırtına koptuktan sonra baba erenler diyor ki, yüzme biliyor musunuz? Hayır diyor. O O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus diyor ki kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Bütün mesele Kur'an'daki emir ve nehilere itaat. İnsanoğlunun açısından Allah'ın söylediklerinde haberdar olmak asıldır. İyi niyetli olan ama Allah'ın söylediklerini bilmeyen kişiler söz konusu olabilir. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Allah-u Teala bilmemeyi kurtuluş için sebep saymıyor. Allah'a ulaşmak hayatımızın en önemli olayıdır. Böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşun mümkün olmadığı Kur'an'daki Kerim'deki kesinleştirilmiştir. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. Bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ayet hayatı cehennem olanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ayet hayatı cehennem olan bu dünyada da dünyayı istiyor. Vallahi Teala diyor ki kim bizden dünyayı isterse onun ahirette nasibi yok. İşte bizden dünyayı isteyenler veririz ama onların ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem buyruluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler göndermiş Allah-u Teala. Ve onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ama o kadarını yapamıyoruz maalesef.
3: 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor.
2: Önce peygamberler göndermiş. O peygamberlere inanmak, onların emirlerini yerine getirmek.
1: Bir mürşidinizin olmasını, Allah yolunda bir rehberinizin olmasını ister miydiniz?
2: İsterdik de olmuyor bu şartlarda. Ha, mürşide bağlandım. Onun şeylerini okudum. Mesela ibadetlerini nasıl göster, onları yapmaya uğraştım.
1: Ki o mürşidin olması sizi mutlu etti mi? Yani ne kazandırdı?
2: Duygulandırıyor insana. Mesela biz onların derslerini yaptık. Onun için çok toplantı yaptık. Günümüz o anda şeyimiz hep onların şeylerine geçti. Dualarımızla geçti. İbadetle geçtiği için çok bir has duyuyorsun. Huzur duyuyorsun, mutluluk duyuyorsun. Onları ben yaşadım. Çok şükür.
1: Ne kazandırır bir mürşid olması insana?
3: Ne kazandırır? Allah'a ulaşmayı, sevgisini, ona kavuşmayı kazandırır.
1: Mürşid yol gösterir mi?
3: Mürşid yol gösterir tabii.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor. Bir tarikata mensup olmak kişiye ne kazandırır? Allah Teala Kur'an ayet-i kerimesinde tarikatı farz kılmış. Yani başka bir deyimle insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 ayette. Ruhu Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebil, yatay bir yolu oluşturuyor. Bu yol kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamına dergahına uzanan yatay bir yoldur. 2. yol devrin imamının dergahından seyri sülükün yapıldığı 7. gök katına kadar olan kesimi tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse kişi hidayete ermek istiyorsa mürşide tabiyetle tarik-i müstakime adım atması lazım. Aksi takdirde mümkün değil. O zaman bir tarikata mensup olan kişi ne kazandırır? Kişi mürşidine tabi olup da tarik-i müstakim adım attığı zaman Allah-u Teala'nın garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, nefsini tezkiye edeceğini, bunun mükafatı olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olacağını nasip eder. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim benim için vesileyi isterse Allah Teala ona cenneti, cehennemi haram kılmıştır. İşte hiçbir amel yapmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur ve Allah ona cehennemi haram kılıyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahmetiyle cennete giriyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman Resulullah'ın da buyurduğu gibi benim için Allah'tan vesile isterse ona şefaatim hak olur. Yani günahların sevabı aşağı ikinci kat cennete. Ümmetimin velileri kendi ameli değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Kalp temizliği zikirle, emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımıyla bir bir geçerek 7 kademe nefs eskesiyle kişinin kalbi %51 nurlanır. Üçüncü kat cennete ve ümmetimin melekleri kendi ameliyle değil, Müslümanların merhametiyle cennete girerler. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış durumda. Nahl 9 Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a aittir. Bakara 45 mürşidinizi istani Allah'tan isteyin. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Bu mutluluk başkalarının mutluluğunda mütevazısını alan bir mutluluktur. Tarikat mensubu olmak demek, delaletten kurtulup hidayete adım atmak demek. Tarikat mensubu olmak demek, kalbine imanın yazılması. Tarikat mensubu olursunuz, mümin olursunuz. Felaha erersiniz ya da olmazsınız. O zaman küfür üzere yaşarsınız ve direkt olarak cehenneme girersiniz. Kim tarikata girmemişse onun gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü'yü Cevbar Hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacak. Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neye sebep olur? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşlerimiz olarak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü'yü Cevbar'ımız. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü'yü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tüm Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kire daha suali tekrar edecek olursak Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek nelere sebep olur? Mutsuzluğa sebep olur her şeyden evvel. Allah-u Teala Enam 155'te Hazâ kitab-ı mübarekin fetebi'uhu ve takkul le'allekum turhamun. Ona tabi olun. Takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. 156 Bundan önceki iki taifeye kitap vermiştik. Bize verilmedi diye mazeret olmaması için size kitap veriyoruz. 157'de size kitap veriyoruz. Arap 147'de ise o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. irşat yolunu gösteren yol edinmezler. Onlar gay yolunu gösteren yol edinirler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Davete muhatap oldukları zaman daveti kabul etmeyenler. O zaman otomatikmen dini tekzip etmiş oluyor ve o kişi tamamen şeytanın güdümüne giriyor. Kutaya baktığımız zaman bir Allah'ın ayetleri söz konusu, bir de bu ayetlerden yüz çevirenler söz konusu. Allah'ın ayetlerinin hedefi ne? İnsanların hidayete ermesi, ruhlarını ve şeylerin nefslerini Allah'a teslim etmeleri, mutluluğa yaşamaları. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Yani hidayeti tekzip ediyor. İnsan ruhunun ve şeylerin nefsinin Allah'a teslimi olması keyfiyetini yalanlıyorlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan meylediyorlar. İşte Allah-u Teala bu insanlara ağır bir azapla azaplandıracağını buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş insanlara ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı da bir reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
5: Dua deyip de geçmeyin. En çok büyük benim nimet bence. Ama yapabilene çok büyük faydası var. Allah'ı anmak, peygamberleri anmak, onların yaşadıklarına gözünün önüne getirmek.
1: Zikir yapan bir insan, Allah Allah Allah diyen bir insan nasıl bir insandır? Hayatı nasıl değişir?
5: Tamamen Allah korkusu olan, zikreden insan kalbi temiz olur. Allah her zaman kapısını açık eder yani. Hiçbir zaman tara sokmaz. Genişlik verir yani.
3: Allah Allah demek ne kazandırır? Allah'a yaklaşmayı kazandırır.
1: İnsan zikredebilir değil mi her an?
2: Her an tabii ki, her zaman, her gün.
5: Yani çok zorluklar olsa bile onları aşabiliyorsun. Diyorsun ki ya bu zorluğu nereden aştım? Allah kapı açıyor. Çocukların dayını çıktı. Ev tutamıyoruz. Eşyayı nasıl taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Öyle korku endişe ama Allah kolaylığını veriyor. Allah'a ve bana diyorsun, bana dua et, ben kapılarını açarım. Yani herkesin kapısını, rızkını, yiyecek ekmeğini neresiyse veriyor zaten.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
3: Herhalde, keşke öyle yaşayabilsek.
2: Yaşar ne demek? Evinde huzur bulur, mutluluk bulur.
0: Bir misafirimiz dua deyip de geçmemek lazım. Büyük veli nimet ama yapabilene dedi. İnsanlar da Allah'a dua etmeyi unutuyorlar mı? Furkan 77'de Allah-u Teala, duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Bakara 186'da ise Allah-u Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öyleyse her zaman Allah-u Teala kendisine yakarmamızı, problemlerimi Allah'ın çözmesini dua ederek Allah'tan çözümü beklememizi istiyor. Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise 49'dan itibaren başlayalım. 49-50. Ne diyor? Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri de dediler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Yani dünya hayatını yaşarken Resuller size gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, kafirlerin duasını Allah-u Teala icabet etmez. Eğer kişi küfürdeyse Allah'ın o kafirlerin duasına icabet etmeyecek. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala yardımını esirgemiyor. Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hani insanlar var derler ki Allah'ın benim kalbimden geçenin ne olduğunu biliyor. Bilmiyor mu? Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbimden geçeni bana versin. Evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor. Doğru ama siz Allah'ı Rab mevkine koymak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şey talep etmiyorsanız siz Allah'ın indinde yoksunuz demektir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı dua eden de kişidir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri kalpten ama kalpten çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı hocam. Kur'an-ı Kerim insanların ihtilafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Evet. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim insanların itirafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Evet. Sayın Yusuf Hazretleri çağımızın üç temel hastalığı var. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. İşte Nahl Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Kitap sana hakkında itilafa düştükleri şey onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amen olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. İster Allah Teala hidayet ve nur desin, ister Allah Teala hidayet ve rahmet desin. Ama her halükarda olay bu. İşte la teşte müenten delaleti, benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Dinin birinci safhası rahmettir. İkinci safhası hidayettir. Ve üçüncü safhası öğün. Nahl 89'da sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şunu söylüyor. Habibim, biz sana bu kitabı her şeyi açıklamak için indirdik. Yetmiyor Allah-u Teala, yeni açıklama daha getiriyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Demek ki bütün ilimler bu Kur'an-ı Kerim'in muhteşem kitabın içerisinde yer alıyor. Hangi sual sorulsa sorulsun, en güzel cevabı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Avusturya'dan bir kardeşimiz. Tüm hocam, mürşit için kılınan hacet namazında netice illa rüya şeklinde mi gösterilir? Yoksa uyandıktan sonra da gün içerisinde cereyan eden bir takım hadiseler veya işaretler şeklinde de gösterilebilir mi? Tabii olabilir. Gönül gözünü açar. Ona devamını gösterebilir. Nitekim Muhterem Efendimiz öyle buyurdu. Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri'ni birisi onu devlet vazifelisi olarak izlemeye gidiyor. İstihbarat Teşkilatı'ndan bir gidiyor, geziyor en sonunda o kişi itiraf ediyor, diyor ki nereye gidersem gideyim o benim yanımda, en sonunda tabi oluyor. Berlin'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, davulaşmayı dileyen insanların kalbinden küfür alınır ve iman yazılır. Camilerde kalbin de zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kalbinde zerre kadar iman olur mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kalbine iman girmez. Çünkü Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kusura istemna. İslam dairesine girdik deyin. Ve lema yitku imane fi kulübüküm. Kalplerinize iman girmedi. Yunus ise diyor, içi kafir dışı Müslüman çok. İşte bu içi kafir dışı Müslüman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amelle şey diyorlar. Ama İslam'da niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Niyetleri olduğu için. Duaları olduğu için. Öyle insanlar var cehennemlik, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Onlar Allah katında duaları yok. Sadece amelleri yerine getiren. Bu ameller de tabii Allah hoşuma edilemedikleri için boşa gidiyor. Almanya'da birkaç muhterem hocam, huşu nedir? Açıklar mısınız? Huşu, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dört kalp şartının zikir yapması halinde, dört kalp şartının sahibi olan kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmet ve fazlın rahmetin kalbe sızması ve o kişi huşu sahibi olmasıyla gerçekleştirir. Polonya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ruh teslimini yapmış kişi, üzerindeki devrin imamının ruhu kişinin zikir etmediği zaman diliminde günah işlemesi sebebiyle başın üzerinden ayrılır mı? Açıklar mısınız? Evet. Günah işlediği zaman ruhun fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günaha iştirak etmesi mümkün değil. Bu normalde de böyle. Mürşide tabi olmazsanız nefse ruh birlikte günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıyor. Ama ne zaman hayrı işlerseniz o zaman ruhun tabiyetinde mutluluğu yaşarsınız. Nefsinize tabi olup günah işlediğiniz an mutsuzluğu yaşarsınız. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın amellerinden Allah'ın eksiltme yapmasını izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَنَزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَيَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan hüsrana düşerlerden olsun. Amelin boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, hüsranda ve ameli boşa gidiyor. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedi Furkan'ın sahibi olduğu zaman o güne kadar işlediği günahların her Furkan bir işte yedide biri Allah-u Teala ona sevap yazıyorsa nedir birinci Furkan? Allah-u Teala kulağını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Semih hasasını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar ona sevap yazıyor. Kalbindeki fıkıh mekineti aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Fıkıh hasasını açtığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Kalbine iman yazıldığı zaman, kalbine ihbat koyduğu zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Baş gözündeki camın mesleği aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Basar asası cengişat perdeyi aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Toplam yedi Furkan'la birlikte o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala o miktar kadar sevap yazıp örtüyor. Tersi de söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse bu engellerin konulması noktasında da amellerin yedide biri eksiltiyor ve böylece onun yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Ama günahları sebebiyle de cehenneme gidiyor. İstanbul'dan bir kardeşim Efendimiz Sekinet ve Feyz Allah-u Teala'nın ahsen rızık olarak devrin imamlarına verdiği ve imamlardan etrafındaki herkesi infak eden özel Allah-u Teala'nın özel ikramlarıdır diye buyurdular. Feyz kardeşlerimize duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmettir diyebilir. Diyebilir miyiz? Allah-u Teala'nın nurları var. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur, feyz bir nurdur, salah bir nurdur. Ama muhterem Efendimiz bu nurların ahsen rızık olduğu buyuruluyor. Sekinet ve feyz. Muhterem Efendimizin sohbetini dinlediğim zaman onun başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine mutlaka feyiz ulaşır. Ve o kişiyi feyiz nurunun sahibi kılar. Aynı zamanda herhangi bir korku hali söz konusu olduğu zaman birbirine uymuyor. Ul elbab kalbi yedi kademede müzeyyen olan devri imamının başının üzerindeki salah nurundan o kişilerin kalbine o nur ulaşarak onları sükunete kavuşturur. Allah-u Teala Enfal suresinin 11. ayet-i kerimesinde onun Allah-u Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Korku hali söz konusu ama Allah-u Teala onları uyku haline geçiriyor ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak, onunla ayaklarınızı sağlamıştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. İşte bu indirilen sekinet nuru. Fetih suresinin 4. ayet-i kerimesinde huvellezi enzele sekinete fi kulubil mu'mine liyezdadu imanen ma imanim, imanlarına iman katmak için. Lillahi cunud semavati vel ard, göklerin orduları, yerin ve göğün orduları Allah'ındır. Ve kâne Allahu alimen hakime. Ahsan rızık gönderiyor Allah Teala. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fatır suresi 3. ayetini açıklar mısınız? Muhterem efendimizin tefsirinde Fatır 3. Allah tarlalardan buğday, arpa, çeşitli meyveler verir, bu yerden rızıktır. Bu yerden rızıktır. Tarlayı süren mahsul eken de, mahsulünü toplayan da, faydalanacak olan da, rızkı alacak olan gene yine fizik vücuttur. Allah-u Teala bir de göklerden rızık verir. O da nefsin rızkıdır. Allah-u Teala fizik vücudun yaptığı zikir üzere göklerden rızkını, rahmet, fazıl ve selavat olduğu nurları gönderir. Bu rızık kişinin göğsüne gelir. Göğsünde Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesini fazlalar yapışır. Böylece göklerden gelen rızıkla nefs tezkiyesi başlar. Bu rızık fizik vücudun rızkıdır. Fizik vücuda gelir. Fizik vücut onu nefsin kalbine gönderir ve böylece nefsin kalbine infak eder. Nefakalandırır. Bu fizik vücutla nefs arasında bir infak nefakalandırma olayıdır. Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide gelen rızık fizik vücudun nefsi infak etmesini oluşturur. Allah-u Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsetmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaştırmışsa o kişi için tehlike başlar. Eğer kişi rızk zikrini yavaş yavaş arttırıyorsa hiçbir tehlike olmadan hedefe doğru gider. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik ucunu da nefsini de teslim etmiştir. Kişinin zikirleri paralel gidiyorsa gene tehlike yoktur ama kişi ilerleme kaydedemez. Eğer zikri aşağı inmeye başlamışsa hidayetten fıska doğru, hidayetten delalete doğru tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Rabbimizden, Efendimizin metiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7. 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam. Bugün birçok fırka, grup var. Hepsi doğru olan biziz, ötekiler yanlış yolda diyor. Kimin doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Allah-u Teala indirdiği kutsal kitaplarda Tevrat'ın da Furkan olduğu, İncil'in de Furkan olduğu ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğunu buyuruyor. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü demektir. Öyleyse standardımız belli. Neye göre doğru? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırıldığında, Kur'an-ı Kerim'le çakışıyorsa, Kur'an-ı Kerim teyit ediyorsa o doğrudur. Kur'an'la karşılaştırıldığı zaman Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an ayetleriyle ihtilaftaysa o da kesinlikle yanlıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki aralarındaki ihtilafı Allah Teala çözecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler bulundukları dönemlerde asaleten devrin imamıdırlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. O zaman hayatta olan devrin imamı hakkında Allah ne buyuruyor? İşte hayatta olan devrin imamı için şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa o kavmin içerisinde, o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan veli resuller var. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. İşte şu anda her bütün kavimlerde yaşayan veli Resuller arasında Allah bir kişiyi Al-İmran 179'a göre seçiyor. Al-İmran 179'da ne diyor Allah-u Teala? Allah sizi gaybe müttali edecek, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. Öyleyse her devirde gaybi kendisine bildirdiği, Allah'ın gaybi kendisine bildirdiği devrin imamıdır. Ve devrin imamı Allah tarafından bu ayet gereğince kavim Resuller arasından seçiliyor. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Burada da bize bir emir var. Her devirde Allah'a ve onun Resulüne, yani Allah'ın vekaleten devrin imamı için seçtiği Resulüne iman edin. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Şimdi eğer olay buysa her devirde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı secde 24'e göre belirleniyor. Secde 24'te. Ve Allah-u Teala bu

yaşıyoruz. Sorduğumuz zaman ne yazık ki Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bazı küçük tasavvuf grupları var. Ama onların da çoğu Kur'an-ı Kerim hakikatlerinden haberdar değil. Gelelim Resulullah'ın, belki birileri der ki biz Resulullah'tan sonra hiç Resul tanımıyoruz. Biz bu Kur'an ayetlerine sizin gibi mana vermiyoruz. İşte ne, tekrar şimdi ayetler çerçevesinde olaya baktık. Şimdi Resulullah'ın vaaz ettiği hadisler çerçevesine bakalım. Bu konuya nasıl ulaşıyoruz? 7 grup hadise mürşide tabi. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber için benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de hayatta olan devrin imamını halifeye işaret etmiş midir? Evet. Ona itaat bana itaattir demiş midir? Evet. Ona isyan bana isyandır demiş midir? Evet. İşte her devirde hangi grup olursa olsun mutlak surette kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla devrin imamını sormalıdır. Şimdi birçok grup var. Bu grupların başında birileri var. O birileri öncelikle devrin imamını sormalı. O birileri devrin imamına itaati bu hadis gereğince gerçekleştirmesi lazım. O bahsettiğim ayetler çerçevesinde de bir kere daha Allah ve Resulüne itaat edin. Demek ki her devirde Allah'ı temsil eden vekaleten devrin imamı Allah'ın Resulü Allah'ı temsil ediyor. Ona itaati Allah farz kılmıştır. Ona itaat Resulullah'a itaattir. Ona isyan Resulullah'a isyandır. Şimdi sorsan herkes der ki ben sünnet-i seniyye tatbik ediyorum. Güzel de sünnet-i seniyye tatbik ediyorsan Resulullah'ın bu hadisine uyuyor musun? Hayır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunup kelamını işitmek üzerinize farz. Resulullah'tan sonra sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ya Resulullah. Bizden sonra insanlara dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Her devirde size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Öyleyse birçok fırka grup var. Her şeyden evvel bu insanların yerine getirmediği bir hakikat var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bahsettiği, 12 ayette üzerimize farz kıldığı ve dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an ayetleri bize açıklıyor, zikrediyor. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşar. Kur'an'ın hayata geçirmesi Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitledir. Mürşitsiz Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkün değil. Sahabe Resulullah'sız bir Kur'an-ı Kerim'i yaşayabildiler mi? Hayır. Her hangi sahabeye sual sordularsa ne diyordu aldıkları cevap? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. İşte bugün bu sual da aynı şekilde mutlaka her devirde dinde fırkaların olmaması, izaha düşülmemesi, tevhidin gerçekleşmesi için bilinmeyenlerin mutlaka devrin imamına sorulması, doğruların devrin imamından öğrenmesi, yanlışların da hayatımızdan onun açıklamasıyla çıkarılması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, eskiden teheccüde uyanıp zikirlerimi yapardım. Şu an yapamıyorum. Tekrar yapabilmem için ne buyurursunuz? 3 şey sana öneriyorum. 1. Efendimizin sohbetlerini devamlı takip et, dinle. 2. Zikrini tekrar işte ait olduğu, yani hangi zikir sayısını sana kolay gelirse yapmaya başla ve yavaş yavaş artır. 3. Efendimiz'den öğrenmiş olduğun ilmi hayata tatbikinde ulaştığın zikir seviyesini de
İnsanlar

0: Allah'la paylaş, yani Allah yolunda hizmette bulun. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de kaza namazı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَقِمْ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَيْمُونَ كِتَابًا مَوْقُودًا. Muhakkak namaz, namazı Allah zikredin, daha sonra namazı erkanı ile kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olmuştur. Şimdi bu farz vaktinde kılınmıyorsa daha sonra da kaza edilebilir. Nereden biliyoruz? Kaza edilebilir. Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Ama mutlaka namazın kılınması lazım. Sünnetler kılınmadığı takdirde derecat kaybı yoktur ama farzlar yerine getirilmediği takdirde derecat kaybı vardır. Ve siz o farzı sonradan kaza ederseniz o zaman mesela geçmiş ikindinin vaktini farzını kıldıktan sonra onun bir kazasını da kılabilirsiniz. İnşallah Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendim sohbetlerinde anladığımız kadarıyla her olayda Allah'ın müsaadesi olduğunu idrak ettik. Bize dokunan her olayda Allah-u Teala'nın nefsimizin bir hastalığını işaret ettiği, orayı iyileştirmemiz gerektiğini öğrendik. Bize isabet eden olaylar nefsimize dokunduğu, o anda doğru düşünüp doğru davranış biçimini sergileyebilmemizin en büyük nedeni, sergileyemememizin en büyük nedeni nedir? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde hayatı yaşamamamızdır. Aslında her olayda Allah-u Teala emirlerine itaat etmemizi, yasaklara uymamızı istiyor. Yani yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak devamlı Allah için çalışmaktır. İbadetler çerçevesinde değil, hayatı Allah için yaşamaktır. Öyleyse her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmamız lazım. Allah'ın gözlükleri değil de kendimizin gözlükleriyle, nefsimizin gözlükleriyle baktığımız zaman o zaman kesinlikle doğrudan sapabiliyoruz. Nitekim Allah Teala bizi uyarıyor. Şirke girmeyin. Bizi uyarıyor. Dinle fırkalara ayrılmayın. Bizi uyarıyor. Teslimlerinizi gerçekleştirin vesaire. Ama serbest irade sahibi kul bunları yerine getirebilir ve yerine getirmez. İşte yerine getirmediği noktalarda devamlı olarak kayıpları oluşuyor. Ve bu kayıplar arttıkça şeytanın da üzerimizdeki negatif tesiriyle ne yazık ki olay olur olmaz hemen anında doğruyu tahakkuk ettiremiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Efendimiz hizmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Bütün Denizli kardeşlerim adına Gülkukan ellerinden öpüyorum inşallah. Müsaadelerinle bir sualim olacaktı hocam. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir? İslam'ın şartları yerine getirmek, senede bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek midir? Açıklar mısınız? Tekrar Gülkukan ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir diyor kardeşimiz. İmanın şartlarını yerine getirmek, senede bir iki kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek mi diye açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. İlk inen sure, Alak suresi 19 ayetten oluşuyor. 19. ayet Allah-u Teala şu emri veriyor. Vescid vakterim. Secde et, Rabbine yaklaş. Hayır, ona itaat etme. Secde et, Allah'a yakın ol, Rabbine yaklaş. Şimdi vakterim, karebe kökünden türeyen bir kelime bu. Nebile Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde Allah'ın mukarrab kulları var diyor. Sahabe sual soruyor. O mukarreb kullar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın has kulları. Kur'an ehli dediği normal standartlarda mukarreb olması hasebiyle baktığımız zaman ulu elbab, Allah ehli, muhlisler ve Allah'ın has kulları salihler. Bunlar Allah'ın mukarreb kullarıdır. İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Sahabe-i Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Şimdi olay buysa, o zaman bu kardeşimizin söylediği imanın şartlarını yerine getirmek veya senede bir kere Kur'an-ı Kerim hatmetmekle bu hedeflere, bu yakınlığa ulaşmak hiç mümkün değil. Ya Allah Resulü boşuna mı söylemiş veya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Mesela Ulu Elbab'la ilgili Allah'ın vaaz ettiği ayetlere bakalım. Ulu Elbab'la ilgili ayetler baktığımız zaman birçok ayet-i kerime, işte Ulu Elbab'la ilgili birinci 7 bir ayet, ikinci devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 12 tane ayet Ulu Elbab'la ilgili. Daha üçüncüsü var mı? Yok herhalde. Evet, 12 tane ayet Ulu Elbab'la ilgili ayetler vardır. Allah bu ayetleri boşuna koymamış. Kimdir Ulu Elbab? Ulu Elbab'ın temel vasfı li ulil elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuvden ve ala cunubihim. O Ulu Elbab olan kullarım var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanısı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse Ulu Elbab Allah'ın yakın kulları, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi, imanın şartlarını yerine getirmek, senede bir iki kere Kur'an hatmetmekle daimi zikre hiç kimse ulaşmış değil, mümkün değil. Gelelim muhlislerle ilgili. İhlas sahibi kullar. 12 tane ayet-i kerime Ulu Elbab'la kulları vardır. Muhlislerle ilgili olanlara baktığımız zaman 7 ayet. Daha fazlası vardır da buraya 7 ayet ilave edin. Belki onların da çoğunu. Şimdi Allah Teala bu kadar ayet-i kerime koymuş ihlasla alakalı. Bu imanın yerine, şartlarını yerine getirmek, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle kimse muhlis kul olabilir mi? Mümkün değil. Bunun yolu nereden geçer? Evvela daimi zikirden geçer. Yeter mi? Yetmez. Kalp gözü ve kalp kulağıyla Allah-u Teala'nın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi olması lazım. Ama bunlarla ulaşmak mümkün değil. Gelelim salihlere. Salih kullara bakalım. Salihlerle ilgili de birçok hadis var. Birçok ayet var. Yani sadece 7 ayetten ibaret değil. Biz buraya sadece 7 ayeti aldık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de salih kullarla ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, muhlislerle ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, Ulu Elbab'la ilgili 12 tane ayet Kur'an-ı Kerim'e koymuşsa, bunlar sadece söz olsun diye değil, bunlar insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedeflerdir. İşte bu hedeflere ulaşabilmek mutlak surette evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi yetmez, sonra nefsin teslimiyle gerçekleşir. Kimdir Ulu Elbab? Nefsini Allah'a teslim eden. Kimdir muhlis kullar? Yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği tövbe-i nasuhla tövbe eden. Kimdir salih kullar? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı. Öyleyse bunlar alel-i tayin hedefler değil. Bunlarla kimse ulaşamaz. Ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmak da mümkündür ancak. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, burçlar var mıdır? Yıldızların insanlar üzerindeki etkileri var mıdır? Astroloji konusunda ne emrediyorsunuz? Bir zülmani tatbikat. Evet, gökte 12 tane burç var ama bu zülmanilerin kullandığı biçimiyle değil. Allah Teala Hicr suresinin 16, 17, 18. ayetlerine baktığımız zaman şöyle buyuruyor. Hicr suresinin 16. Lakad cealna fi semai burucen ve zeyenne halen nazirin. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık. 12 tane burç. Yani ayın tam darımını yapabilmesi için ulaştığı yerler güneşin etrafında. Bakanlar için onu süsledik. Hicr 17. Hafiz laha min kulli şeytanir racim. Biz bu burçlarda biz onu taşlanmış, kovulmuş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Yani burçlar var ama kovulmuş olan şeytanların emr alemini dinleyip oradan söz kapmaları mümkün değil. Burçlar burada bekçi vazifesini görüyor. Hicr 18, an kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse bu cinler, zülmani cinler veya diğerleri, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip eder. Şimdi Allah'ın hakikati açısından burçlar böyle. Bu ayetlerde zikredilmiş. Ama gerisi Allah'ın yasak ettiği ilmi nücum, zülmani tatbikat, şeytanın insanlara empoze ettiği yanlış telkinlerle söz konusudur, mümkündür. Allah razı olsun. Mardin'den Hasan Yılmaz, bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim buyuruyor. Bu sözü açıklar mısın? Çok doğru sevgili kardeşim. İnsanlar kendilerini hangi kantarda tartarlarsa tartsınlar, önemli olan Allah katında yerimiz. Örneğin Allah Teala diyor ki tamam sen dünyada kral olabilirsin, padişah olabilirsin ama duan yoksa benim katımda senin yerin yok, sıfır. Ama insanlar katında adam padişah, bir firavun, bir bilmem ne. Öyleyse önemli olan nedir? Önemli olan Allah katındaki değerim. Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim. Evet, gerçekten de. Çok güzel bir söz. Allah katındaki değerimiz ancak biz o kadarız. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci sual, Efendimiz bir sohbetinde daimi zikir için 10 seneyi gözden çıkartacaksınız ve gece gündüz onun çalışmasını yapacaksınız buyurdu. Şu an ayrı zamandayız. Ruh teslimleri de daha kısa sürede gerçekleşiyor. Daimi zikirde de çok çalışırsak bir senede veya daha erken ulaşabilir miyiz? Hayır. Efendimiz ayrı zamandaki devrin imamı. Efendimiz bugünün şartlarıyla konuşmuştur. Dolayısıyla ideal noktada Efendimizin buyurduğu 10 sene belki bazıları için çok, yani Efendimizin buyurduğu iştiyak, liyakat, mükafat ölçüsü içerisinde gayret gösterenler için o. Öyleyse Efendimiz ne dediyse aynen bugün de geçerli. İkinci suali, hafta içi esmaları yetiştiremiyorum. Bir haftalık tüm esmaları cumartesi veya pazar günü fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Hayır, uygun olmaz. Her günün esmasını Efendimiz bildirmiş ve çekebildiğin kadarıyla çekeceksin. Ben o gün yapmadım, diğer günde yaparım. Ve zaten o günün esması var. Zikrin kazası yok. Zikir hangi oranda olursa olsun Allah daim zikri farz kılmıştır. Allah razı olsun. O halde esma cihetiyle baktığımız zaman cumartesi günü boşsan cumartesi günü esmalarını çekeceksin. Pazar günü boşsan pazar günü esmalarını çekeceksin. Ama bugün de geri kalan zamanlarda diğer günün esmasını çekmek istersen çekemez misin? Çekebilirsin tabii. Fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Evet, olabilir. İşte burada günlük okunması gereken esmalar, pazartesi günün çekilmesi gereken esmaları, salı günün çekilmesi gereken esmalar, çarşamba günü ve diğer günler, evet. 4 gün burada, 3 gün de burada, toplam 7 gün haftanın çekilmesi gereken esmaları karşındaki sayılarla belirlenmiş vaziyette inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Cappar Hocam, mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiyet öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, 73 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. 70 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğerleri hepsi cehenneme girecek. benim ümmetimden 70 fukara olacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. 72 cehenneme girecek. Öyleyse ehli kitaptan, Allah-u Teala'nın kendilerine kitap indirdiği ehli kitaptan olan inanç gruplarının içerisinde her devirde kurtuluşa ulaşan fırka, fırka-i naciyedir. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı, ben de sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Enam 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübûle feteferakû bikum hasebîliği. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Şimdi burada ve enne haza sırat-ı işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Kimdir sırat-ı müstakime tabi olan? Eğer Allah Resulü ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince o zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte sırat-ı müstakimde. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince yani 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar kurtuluştadır. Şimdi 70 Fırka-i Naciye tabi olduğu mürşitle birlikte sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın sırat-ı müstakimde olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Yani burada kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, Veli Resulü'nün, Nebi Resulü'nün söylediklerine Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinizini alıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması. Muhakkak ki Allah amenü olan Allah'a ulaşmayı dinlerse mutlaka sırat-ı müstakim ulaştırır. Öyleyse birinci safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ulaşıyor. O zaman ben ve sizin gibi, sizin gibi dediği zaman o siz dediği o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamber Efendimiz de mürşid olduğuna göre ikinci safa mürşide tabiyet. O zaman her devirde fırka-i naciye Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Evet, her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Durubet aleyhim zilletu aynema sıkufu hablin minallahi ve hablin minennas. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet alçanlık damgası vuruldu. Yani bütün insanlar ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak müşriklere tutunanlar müstesna. Yani ne demiş oluyor? Her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen, sırat-ı müstakimde olan ve müşriklere tabi olanlar hariç diğer insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberi haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. Ayetleri, yani Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden, o haddi aşmalarından dolayıdır. Öyleyse özellikleri budur. 73 fırka, fırka-i naciye kurtuluyor. Ama fırka-i naciyenin özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak, başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
4: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
5: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
6: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
7: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
8: İsterim tabii ama bulabilsek.
9: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
10: Şu anda yok.
11: Şu an yok.
12: Yok.
13: Yok herhalde.
14: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
15: Maalesef o inancımı kaybettim.
9: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak.
16: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabii bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلَوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلَوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alman 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَحْوَانِمْ وَشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre. وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنْشِرَكْتَ لَا يَبْتَتَّنَّ اَعْمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar, ameli boşa gidenler, hüsranda olanlardır. لَتَكُنْيَنْ خَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu an kable temutu. ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ve Allah-u Teala herkesten hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğin, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve takuhu ve akimü selâ ve lâ tekmine müşrekin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptığın tapusunda kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte vuslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, acaba ne buyuruyor Nisa 65? 66. Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın, وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلًا مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün, nefslerin öldürmesi cihattır, nefse karşı cihat. Eğer onlara, nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin. Çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek az hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılaydı demek ama ya, onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hiç hariç bunu yapmazlar. Eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani demek ki Allah Teala bu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi Kur'an'ın bu bölümünü öğüt olarak kabul ediyor. Kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla mürşidine tabi olsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından daha sağlam olurdu. O zaman ne yapardı Allah Teala onları? 67'de Nisa 67'de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı 66-67 İzen la'ateynâhum min ledûne ecrün azîme. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azîme verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. قَالَ هَبِتَ جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefs de şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا Yani insan cahildir ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecet kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esma ile? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din uslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetmu aleyküm ayetüne o 14, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkesi yapmak. Yani nefs tezkesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayet de okunuyor. Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah-u Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz, veli mürşit olmak da farz. Yani yedi safhanın yedisi de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler, teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni sevene ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
4: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardır? Evvela Allah Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan. Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah Teala zatından ruhu üfürmüş. Bizim ruhumuzun kendisine teslim olmasını istiyor. Allah Teala bu dünya hayatına ait bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ve Allah Teala bir nefse bizi dizayn etmiş. Ondan sonra serbest irade. Sevgili kardeşlerim, yedi safhanın yedisi cüz-i irademizle gerçekleşiyor. Allah-u Teala şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran inşaat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun İşaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytanı götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem o ayetlerle zulmaniyle uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafatı üçüncü cennet. Tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet. Zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
2: Mürşid insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
4: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini, o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası...
0: Kişidir. 24 saat zikrediyor, 19 fazileti.
5: Her şey geçicidir. Önemli olan, baki olan, Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahiretiyle yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii, her zaman vardır.
2: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa, bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
2: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
4: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin. Onları senin karşına çıkartsın diye.
3: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor. Yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisine ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlangıç noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Ali İmran 164'te Allah-u Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazid Bistami Hazretleri, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yetullah fevül mühted, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudül, ama kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalete bırakır. Onun için bir mürşid yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşidlerine ulaşmaları söz konusu değil. Delaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin ruhsata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden vasıta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerdi ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var, amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa, ama tek başına amel, niyet yoksa sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Ustad kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi ameli yaparlarsa yapsınlar, amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezki etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, İyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
2: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
4: En büyük örneği ruhu ferahlatıyor. nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
5: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
1: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
2: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru mutluluğu yaşayan kişidir.
4: Pek fazla dünyayla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
5: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir.

0: Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah-u Teala her ikisini birden muhtevasına alıyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman İki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah-u Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cappor Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, izninizle, müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ عَمِنْ لَعْنَةَ وَلَهُمْ سُوَ الدَّارِ Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah-u Teala Nisa 137'de اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Üçüncü fısk artık o kişinin kalbinin tahrip edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Trabzon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ben müminim. Beş vakit namazı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerimi mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizdeki afetler. Şimdi yaratılışımıza baktığımız zaman Allah insanı ama bütün insanları, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bütün insanları mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın insanlar için dilediği mutluluk, hedef gerçekleşebilmesi insanın Allah katından beslenmesine bağlı. Ama insanın baş düşmanı şeytan insanları Allah katından değil, hep dünyadan beslenmesini öne alarak onu Rabbine karşı isyana teşvik ediyor. Şimdi yaratılışımıza beraber bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Fizik bedenimiz İnsanın kalıbı, beş duyu organı ile mücehaz, beyinle kaim, aklın bandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan nefsimiz var ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalıkla %100 karşıt emri aleminden olan şeytan 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insanı kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, ölümden sonra bu dünyada ona sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşatırmak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben diyor 5 vakit namazı kılıyorum. Ben müminim, 5 vakit namazı kılıyorum ama mutlu yaşayamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu ben müminim diyen kardeşimiz ne yazık ki kendisi mümin olduğunu zannediyor. Ama gerçekte mümin olabilmesi mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruhun Allah'ın emrine itaat ederek ölmeden ve sahibine ulaştırması, teslim etmesine bağlı. Çünkü Allah Teala secde 9'a göre doğar doğmaz zatından bize ruh üfürüyor. Ruh 19 tane hasretin sahibi ve Allah Teala bu ruhu sahibine hayattayken iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ruhun yapısındaki 19 haset sebebiyle ruh tek bir şey diliyor. Allah'ı diliyor. Dikkat ederseniz fizik vücut hep dünya hayatına dönük. Nefs de ahirete dönük bir yapı içerisinde nefs 19 afette bu dünyaya dönük. Fizik vücut ayet içerisinde. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şimdi dünya hayatını talep eden nefs 7 tane ayet-i kerimeyle mutevasındaki 19 afet sebebiyle nefs hep dünya hayatının peşinden koşuyor. Ama fizik vücutta kardeşimizin ifade ettiği gibi 5 vakit namazı kılarak ahirette cennete gitmek istiyor. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada, bir talebin sahibi. Ama bana Allah'ım gerek diyen kişi, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi kardeşimiz 5 vakit namazını kılıyor, mümin olduğunu ifade ediyor ama ruhun talebi söz konusu değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellik sebebiyle devamlı sıkıntıyı yaşıyor. Yunus Emre bunu diyor ki, içi kafir, dışı Müslüman. Yani kişi 5 vakit namazını kılmak suretiyle herkes onu Müslüman, mümin olduğunu zannediyor ve Müslüman olduğunu zannediyor. Ama kalbinde, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve nefs şeytanın tesiri altında devamlı aklı kandırarak fizik vücuda şer işlettiriyor. İşte kişinin huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında sebep bu, nefsin afetleri. Ama Allah Teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ihlasa ulaşan nefs, hemen orayı da gösterelim. 19 afeti tamamen kalbinden temizlemiş, zikirle yerine 19 fazileti yerleştirmiş olan nefstir. O zaman bu dünyadaki görevimiz, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler Resulullah'ın öğretisiyle 23 sene içerisinde zikirle nefslerini temizlemek suretiyle 19 faziletin sahip oldular ve hepsi irşada memur ve mezun kılındı. Ve o şeytanın tesirinde olan insanlar hepsi şeytandan kurtuldular. Şeytan onların kölesi oldu. İhlasa ulaştılar ve ihlasta herkesi Allah'a davet ederek başkasının mutluluğu için hayatlarını feda ettiler. Bugün de bu mümkün mü? Evet, bugün de mümkün. Tek bir gayeyle, ruhun talebine uyarak, ki Allah Teala Nisa 58'de bunu emrediyor. İnna Allahu ya'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmez. Sahibi Allah tekil, tektir. Ama emanetler çoğul. Ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs teslim olduğu zaman irade emanet olur. İrade teslim olduğu zaman kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur ve asli hedefe ulaşmış iki can saadetinin sahibi olur. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye hicreti onların manevi hedeflerine hicreti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhada da hicret söz konusu mudur? Evet sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması bir nevi 7 ihlasın şartını yerine getirerek tövbe-i nasuhla tövbe etmesi manasına geliyor. Bak, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Öyleyse tövbeyle ruhun hicreti, tövbeyle fizik vücut hicreti, tövbeyle nefsin hicreti ve tövbeyle iradenin hicreti gerçekleşiyor. Ve sonunda oraya ulaşmadan, özellikle ihlasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuha Allah tarafından davet ediliyor. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ne zaman o kişi için güneş batısından doğru ihlasa ulaşıp 7 şartı yerine getirip Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edildiği zaman. Tövbe-i nasuha davet, güneşin battığı yerden doğması manasına geliyor ki, yani kalbinde artık o kişi için 19 fazilet olarak yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Sadece zahiri alemde değil, Allah Teala ona kalp gözüyle karşıt emri, yani daha doğrusu cehennemleri göstermiş de kalp gözüyle, onun için güneş batıdan doğmuştur. Göklerin bütününü kendisine göstermişse keza öyle, Yedinci gök katında yedi alemi göstermişse, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan şeyi göstermişse, artık onun için güneş batıdan doğmuştur, hakikatlerin hepsine sahip olmuştur. Allah-u Teala bu sebeple onu tövbe-i nesuha davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu. Yedi safada hicret söz konusu mu? Yedi safadan ziyade belki nefsin tamamen teslimine kadar hicret diyebiliriz. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, nefs tezkiyesi hangi aşamada başlar ve nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar ve nefsin tezkiye olabilmesi nefsin manevi kalbinin 7 kalp şartına sahip olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor 4. basamak. Baş gözündeki icaben müstüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet anlıyor ve kişi amen oluyor. İlk 7 basamak. Ama bunlar otomatik gerçekleşiyor. Tekrar dönelim inşallah. Bunlar otomatik gerçekleşiyor. Ve Allah Teala 8. basamakta hidayetle kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalp Allah'a dönüyor. 10. basamakta göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. 11. basamakta nur kalbe ulaşıyor. 12. basamakta kişi uçlu abim hadis 16'ya göre ve hacet namazı kılan kişiye 13. basamakta mürşid gösteriliyor. 14. basamakta kişi mürşide tabi oluyor ve nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle başlar. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı içerisinde kişi evvela ruhu din tatbikatından çıkartmıştır. Ve nefse de iyi olursa ruh, kötü olursa nefs demiştir. Böylece iblis hedef emirlerin hepsini tamamen devreden çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş. Böylece tamamen din Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği dinin dışına çıkmış. İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İşte bu bütün insanlar için ilk 14 basamak hazırlıktır. Çünkü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bir hazırlık sınıfından sonra bu hazırlık sınıfında biz Allah'ın lisanını öğreniyoruz. Her ne kadar insanlar diyorsa ki biz zaten Arapça biliyoruz. Allah Resulü diyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Kişi ne zaman hidayete başlar? Mürşide tabi olduğu zaman. Mürşide tabi olduğu zaman ruhun hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman fizik gücü hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman nefsin hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman iradenin hidayeti. Bu şekilde hidayetler başlıyor. O zaman ilk 14 basamak bir nevi Allah'ın üniversitesinin için bir hazırlık sınıfıdır. Ve 14. basamaktan itibaren başlar. Nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Elbette davranış biçimlerinden. Yani biz de insanlar arasında biz insanlarla olan ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizin bir aynasıdır. İnsanlarla olan ilişkilerimiz eğer insanlar bize yanlış davranıyorlarsa, zulmediyorlarsa, biz onların zulmünü affedip onlardan özür diliyorsak o zaman biz nefsimizi tezkiye etmişiz. Daha doğrusu biz tezkiye etmişiz, Allah bizim nefsimizi tezkiye etmiş. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın izniyle. Biz onlara, bizi karşı yanlış yapanlara dua edebiliyorsak o zaman daha da öteye geçmişiz. Dolayısıyla davranış biçimleri bizimle Allah arasındaki ilişkide hangi seviyede olduğumuzu kesinlikle belirliyor. İlk 14 basamak şeriatta kısas. Ondan sonraki 7'li basamak tarikatta af. Ondan sonraki 7'li basamakta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikat. İşte 28 basamak İslam merdiveninin tarikattan daha doğrusu şeriat, tarikat, hakikat olayı kesinlikle bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli Hararet nerede? Saçta değil. Keramet baştadır. Taşta değil. İşte birisinin o noktaya gelebilmesi teslimi külliye Allah'a teslim olmasına bağlı. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Manisa'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah herkese mürşit vermiş midir? Vermedikleri var mıdır? Allah herkese mürşit vermiştir. Ama Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmayanların mürşidi şeytan. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytan. Kimin mürşidi şeytan? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır. Allah Teala ne diyor? Şeytanları mümin olmayanlara dost kıldı. Kimdir mümin olmayacak olanlar? Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Ve tarik-i müstakime ulaştırmaz ile tarik-i cehenneme. İşte bunların mürşidi şeytan. Nitekim Allah Teala Bakara 78-79'da ne diyor? Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece şeytanın kendilerine söylediklerini bilirler. 79 Veyl elleriyle kitap yazanlara, bunlar Allah'ın katından derler. Yani ya şeytanın kendilerine yazdırdığını, bunlar Allah'ın katından derler. Niçin şeytanlar bunları yazdırıyor? Devreye, Kur'an'ın yerine bidatleri ikame etmek için. İblis Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an-ı Kerim muhalif yazdırdığı kitaplarla Kur'an'ı unutturuyor. Bu Allah'ın indendir neyi? Vel yazdıklarına, vel kazandıklarına. 80'de ne diyor? 80'de diyor ki bu uydurduğu bidatlerden bir tanesi iblisin. Yani mürşidi olmayan, mürşidi şeytan olan kişi ne diyor? Bir dakika. Ateş bize, mürşidi şeytan olan kişi ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Bu sözü söyleyenin mürşidi şeytan. De ki Allah'ın katından bir ahd mı edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah adından caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah Teala'nın bildikleri Kur'an-ı Kerim'de, bunlar ise Kur'an-ı Kerim'e muhalif şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cebbar Hocam, size bir sualim olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmek insanı dinden çıkarır mı? Sizi çok ama çok seviyorum efendim inşallah, hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birini inkar etmek insanı dinden çıkarır. Zaten dinde değil, dinden çıkartır. İşte Kehf 105, Yunus 45 ve Zümer 65. Allah Teala Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likâ'yı, özellikle Allah'ın ayetlerinden olan likâ'yı inkar ediyorlar. Amelleri boşa gidiyor. Yunus 45 likâ'yı yalanlayanlar, onlar da hüsranda, amelleri boşa gidenler. Onlar da din içinde değil. Zümer 65 sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimler? Likallah'ı dilemeyenler. Onların da ameli boşa gidiyor. İşte ayetleri inkar edenler, likallah'ı yalanlayanlar ve Allah'a şirk koşanlar aynı, amelleri boşa gidiyor ve onlar dinin içinde değil, dinden çıkmış vaziyetteler. Dinin içinde yer alabilmeleri dinin onların içine girmesine bağlı. Herkes dine girdim diyor. Dine girmek dilin kelime-i şehadeti söylemesiyle gerçekleşir. Ama dinin o kişinin kalbine girmesi, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle olur. Allah razı olsun. Giresun'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Bu konuda bana neler öğrenebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, tam tersi, din Allah'a tevekkülden ibarettir. Sen sadece talep edeceksin. Sana ait olan bir talep. Şimdi tasavvufa girmek istiyorum. Tasavvufa girmek istiyorsan bunun bir dilek olduğunu hiç unutma. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hemen kendini ayna karşısına almalısın ve röntgen filmini çekmelisin. Şimdi üç ucu serbest irade, aklın kumandası ve şeytanın tesiri. Şimdi tasavvufa girmek isteyen kişi kendini aynada böyle gör. Fizik vücudun tasavvufa girmek istiyor. Tamam. Ama tasavvufa girmek istediğin an ruhun talebiyle tasavvufa girmek istediğin an hemen şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle sana neyi söylüyor? Nefsine etki etmek suretiyle nefs akla ulaşıyor, diyor ki zikirlerini yapamazsın. Fakat sana bu iblisin unutturduğu şey ne? Evet, sen kendim tek başına değilsin. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman sen Allah'a tevekkül edersen, yani şeytanın karşısına Allah'a dikersen, o zaman Allah her şeyin sahibi, yoktan var eden. Şeytan da Allah'ın bir mahluku. Allah'ın sözünün olduğu yerde şeytanın ses çıkartması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapacaksın? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve Allah diyeceksin. Allah dediğin noktada şeytan fellik fellik senden kaçar ve nefsini artık etki edemez. Nefsini etki etmediği zaman ruhun talebiyle Allah'ın yardımı sana gelir ve Allah sana zikirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, hacı sevdirir. Bütün ibadetleri Allah'ın sana verdiği kolaylıklar içerisinde yaparsın. Öyleyse sana bu şekilde sana korkuyu veren şeytan. Allah, şeytanın sana korku vermesinin sebebi senin kesinlikle bu kararı vermemen. Seni yolundan çeviren şeytan. İşte Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yol. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Ve sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım, diyor İblis. E şimdi sende de bunu yapıyor. Halbuki tasavvufa girmek istiyorum, zikirlerimi yapamam korkusunu sana veren şeytan. Çünkü sen tasavvufa girmek istediğin an Allah Teala seninle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve devamlı sana yardım ediyor, sana söz vermiş. Senin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah. Bunu yapabilmesi için de vasıta emirleri sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, fıska düşmenin detaylarını anlatır mısınız? Fıska mürşidinden şüpheyle mi düşülüyor? İki defa tövbeden sonra mürşidinden hiçbir zaman şüphe etmeyen biri zikirleri çekmezse, namaz kılmazsa, günah işlerse onun için de aynı durum geçerli mi? Evet. Arkadaşım tövbe almak istiyor ama bir daha alırsa bu üçüncü tövbesi olacak. Onun için bir kurtuluş yok mudur? Sevgili kardeşlerim, işte şeytan böyle insanları kandırıyor. Fıskla ilgili ayet-i kerimeleri bir kardeşimiz en azından bir slide dedi, ayet-i kerimeye çıkarsın. Bakın, göreceksiniz ki açıkça fısktan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde "Nelezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümme zdadü küfren lem yekunullahu liyaghfirlehum ve la yahdihim sebile." Yani onlar ki amen oldular, başlangıçta zaten herkes küfürdü, amen oldular. Ruhları Allah'a ulaştı. Sonra fıska düştüler, sümme keferu. Sonra tekrar amen oldular, sümme keferu. Sonra tekrar fıska düştü ve küfrünü arttırdı. İşte Allah Teala böylelerin mağfiret etmiyor, onları sebile ulaştırmıyor. Şimdi Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesiyle Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesi arasında bir niyet rabıtası var. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Bakın burada sümmezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Onu mağfiret etmiyor. Ve lâ yedîm sebîle. Onu sebîle ulaştırmıyor. Ve lâ yedîm tarîke. Onu tarîk-i müstakime ulaştırmıyor. Görüyorsunuz ki ikisinin arasında illet rabıtası var ve kesinlikle iblisin burada rolü var. Bu iblisin hegemonyasından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey birincisi Allah'a ulaşmayı dilememekten şüphe etmeyeceksiniz. İkincisi mürşidinden şüphe etmeyeceksiniz. Üçüncüsü Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. İşte bu şüphe başlıyorsa mesela Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe başlıyorsa o zaman Hazreti Ömer'in sözleri devreye giriyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Şüphe etmeye başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemekten. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat eden kişi mürşiden şüphe etmeye başlıyor. Şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Mürşitten şüpheye başlıyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kişi Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeye başlıyor. O zaman buna düşmek istemiyorsa kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe olmaz, mürşitten şüphe olmaz ve Allah'ın ayetlerinden şüphe olmaz. Eğer kişi tövbesini almak istiyorsa ve zikir ya başladıysa, zikri onu seviyorsa, zikri seviyorsa tövbesini alsın inşallah. İkinci suali mürşidinden şüphe etmeyen birisi zikirlerini çekmese, bak işte görüyorsunuz yani mürşidinden şüphe etmeyen kişi, mürşidinden şüphe etmeyen olsa zikirlerini çekmese aslında o kesin mürşidinden şüphe ediyor. Çünkü mürşidi ona diyor ki zikir emrini ona veren o. Zikirde gevşeklik ediyor. O emri yerine getirmezse ne yapmış oluyor? Mürşitten uzaklaşıyor. Şüphe ediyor. Her gün biraz daha devreye giriyor. Görevlerini yapmazsa. O görevi ona veren kim? Allah. Bunları yerine getirmeyen kişi aslında diliyle evet diyor. Ben şüphe etmiyorum ama kalbine rahmet girmediği zaman kalpten şüphe etmeye başlıyor. İstanbul'dan birkaç zaman başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle son hedef başka Allah için olmak, başkaları için yaşamak. İşte Hacı Bektaş Veli hararet nardadır. Saçta değil. Keramet baştadır. Taşta değil. Ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, harçta değil. Öyleyse keramet baştadır, taşta değil. Mutlak surette teslimi külliyle Allah'a teslim olmanız lazım. Allah-u Teala'nın emri bu ama teslimi külliyle Allah'a teslim olduğunuz an Allah için oluyorsunuz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O zaman başkalarını mutlu etmeye çalışacaksınız. Zaten insanlar için Allah'ın vaaz ettiği hedef budur. İbadet kadar önemli mi? Elbette. Hangisi daha önde? Başkaları için yaşamak. Hedef bu olduğuna göre en önde olan o. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, çocuklarımıza İslami terbiye vermeye çalışıyoruz ama çok zorluklar yaşıyoruz ve görüyoruz ki çevremizde de birçok aile aynı problemleri yaşıyorlar. Çocuklarımıza İslam terbiyeyi verebilmemiz için gerekli ve önemli şeyler nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Ağaç yaşken eğilir. O zaman 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza Allah sevgisi, Resul sevgisi. Öyle bir anlatmalısınız ki o çocuk annesinden, babasından, her şeyden daha fazla Allah'ı sevsin. Sahabe bu yola girerken ne diyorlardı? Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Her doğan çocuk aile ortamında öğrenmeye başladığı an doğal olarak, fıtri olarak anne babasını sever. Ama anne baba da ona öyle bir terbiye vermeli ki her şeyi ona göre ayarlamalı. O çocuk annesinden de babasından da daha fazla Allah ve Resulünü sevsin. Çünkü sahabe öyle diyor. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Nitekim Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınız sizin emrinizi yerine getirsin diyor. 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar annesinin emrini yerine getirecek, babasının emrini yerine getirecek. Ama Allah Teala Lokman 15'te 0 ile 7 yaş arasında annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. O zaman 0 ile 7 yaş arasında o çocuk Allah'a ulaşmayı dilediği an ki o İslam merdiveninde de olay budur. Tekrar 28 baskın İslam merdivenini gösterelim. 0 ile 7 yaş arasında ilk 7 basamak. Allah bizden ne istiyor? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilememizi. Çocuklarımıza da aynı şeyi vermeliyiz. Eğer yaparsak Allah rahim esması ile tecelli ediyor ve devreden bu engelleri kaldırıyor ve kişi amin oluyor. 7 yaşındaki çocuk amin olabilir mi? Amin olabilir. Ondan sonra onunla beraber yapınız. İbadetler devreye gidiyor. Anne baba çocuklarla birlikte o ibadeti yaptığı zaman o ibadetler kolaylaşıyor ona. Sevdiriyor ibadetleri. Ondan sonra zaten 15 yaşından itibaren artık bağımsız bir şahsiyet nasihat yolunu tercih ediniz diyor. Nasihat ediniz. İşte din nasihattir demesinin arkasında bu Allah Resulü. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimler için nasihat? Allah için nasihat. Kimler için nasihat? Kur'an için nasihat. Kimler için nasihat? Resul için nasihat. Kimler için nasihat? İdareciler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. Bu noktadan itibaren nasihat başlıyor ve kişinin Allah'ın yoluna girmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok sevim kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Dini meselelerde musamaha ve tepkinin sınırı ne olmalıdır inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Sevgili kardeşlerim, her zaman hoşgörülü olmayız. Yani dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah ve Resul sevgisi ve ondan sonra 0 ile 7 yaş arasında alıştırma dönemi, hoşgörü, yanlış bir şey yapıldığı zaman o kusurun beraberce izale edilmesi ve onun kusurlarının örtülmesi, onu daha güzele teşvik etmek hepimizin vazifesi söz konusu inşallah. Allah razı olsun. Tepki, iki tür terbiye vardır. Müjdeleyerek tepki terbiye etmek ve cezalandırarak. Biz daima Allah yolunda olan kardeşlerimiz müjdeleyerek terbiye etme yoluna gitmeliyiz. Allah razı olsun. Ki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu programın sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
4: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
5: Beş vakit ne kılacağım?
6: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
7: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dost olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dost olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha mahassalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zan ve hakikat. Biliyorsunuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bu konuda çok hadisi var. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin. Bir taraftan aklımızın zanlarla dolması var. Öbür taraftan aklımızın Kur'an ayetleriyle şuurlanması var. İkisi birbirine zıt. Bu açıdan zanın ne demek olduğunu ayetler ışığında bilmemiz gerekir. Öncelikle 7 ayet-i kerimede zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Onu hemen ifade edelim. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Öte yandan ilim verilenler ve ilmin sahipleri de vahye tabi olanlardır. Hemen altına ilave edecek olursak, zan ve hakikatlerin birbirinin zıttı olan iki temel mefhumu ifade ettiğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Evet, vahye tabi olanlar. 7 ayet-i kerime Allah-u Teala bunu söylüyor. Evet. Zanlarına tabi olanlar, vahye tabi olanlar. Aklı Kur'an'la şuurlanan ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair ayetleri vaaz etmiş. Öyleyse aklımızı Kur'an'ın ışığında kullanabilirsek vahye tabi olmamız lazım. Ama akıl dışı zanlara tabi olursak o zaman da şeytan devreye giriyor. Aslında cehaletin bataklığında devam ediyoruz hayatı. Birinci sual, Allah'ın hepimize sakınmamızı söylediği zan ne demektir? Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Bazı zanlar günahtır deyince o zaman sui zan var, hüsnü zan var. Sui zan günahtır, yasaktır. Ama hüsnü zanda bulunmak güzel bir şeydir. Nedir hüsnü zan? Bir kardeşimizin aslında hakikati bilmememize rağmen onun hakkında güzel şeyler söylememiz, onun güzel taraflarını zikretmemiz, bu o kardeşimiz hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ama onun kötü taraflarını söyleyerek esası bilmememize rağmen suizanda bulunmak, o kesinlikle yasaktır ve bize derecat kaybettiriyor. Zan, hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, insanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olur. İnsanlar hakikati yakalamadıkları, o konuda Allah'ın ayetlerini bilmedikleri takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Şeytan iç dünyamızda hep başkalarının bize karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğunu, zanını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bize hep etrafımızdaki insanları suçlamayı öğretiyor iblis. Zanda bulunmak Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve yine bu hadis-i şerifi bir kere daha söyleyelim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Günümüzde İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler onlar arasında zanlarına tabi olanlardır. Ama kimdir hakikati tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar da onlar da ruhun 19 hasretinden bir tanesi olan hakikattir. Onlar Allah'ın hakikatlerine tabi olanlardır. İkinci sual, din konusunda zanların yerini hakikatin alması için ne yapmalıyız? Öncelikle birçok ayet-i kerimede yetebiûne ile zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Ayet-i kerimeler bu şekilde geliyor. Yunus 36'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 36'da el hakku min rabbike ve la tekun minel münterin. Sanıyorum evet yetebiyyün elle zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Zandan. Sakın insanların ekseri zanna tabi olar. Zan hakikatin yerini asla alamaz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demektir. Hakikat gerçek anlamı ile Kur'an'da ifade edilen şekli bize ulaşıyor. Allah'ın indirdikleri ile alakalıdır. Allah Teala her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Bütün hakikatler Kur'an'ın içinde mevcuttur. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğinin tersi bir şeyler söylüyorlarsa bu onlar için kesinlikle bir bidattır. Hiçbir bidatta Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. İşte iki tür bidat vardır. Kur'an'da yer almayan ama insanların zanlarına dayalı din tatbikatına koydukları bidatler. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat. Her ikisi de bizi Allah'ın gerçek dininden uzaklaştırıyor. Ve ne yazık ki hevamıza tabi oluyoruz. İşte hevasına tabi olanlar onlar da faydasız ilmin sahipleri. Dinde daima Allah'ın hükümlerine tabi olmamız, Allah'ın hükümlerini hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yaratmak Allah'a aittir. Emretmek de Allah'a aittir. Hükmetmek de Allah'a aittir. Öyleyse buradan hareketle zanna değil, zancılara değil, tam tersi Allah'ın Kur'an hakikatlerine ve bu hakikatleri bize ulaştıran mürşitlere tabi olmamız gerekir. Allah Teala açıkça bunu bize beyan ediyor. Üçüncü sual, başkalarının hidayette veya delalette olmaları hakkında zanda bulunarak hareket etmek doğru mudur? Hayır, bu da doğru değil. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allah efenne acrar lahat. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Düş görüntüye bakarak hidayete ermemiş bir insanı hidayette görürseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hüsnü zandır bu. Ama bunun hiçbir zararı yok. Yanlış da olmaz. Ama hidayete ermiş olan bir kişiyi hidayette kabul etmezseniz o zaman kişi hakkında suizanda bulunuyorsunuz demektir. Kişilerin hidayette olup olmadıklarını araştırmakla vazifeli değiliz. Böyle yapmamız da doğru olmadığına göre suizanda bulunmayın. Her suizanda bulunduğunuz kişi için negatif dereceler kazanırsınız. O zaman doğruysa, doğru çıkıyorsa da bu neticeyi kesinlikle değiştirmez. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala'nın nezirleri geliyor. Cehennem bekçisi alem hazanetuha alem yetikum nezire minkum. Sizden size nezirler gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Nezirler geldi. Velakin kezzebna. Biz onları yalanladık. Ve ma anzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İn entum ila fi dalalin kebir. Hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar ki bu işte suizandır. Yani hakikati bilmiyor, hidayetçi olarak hidayeti kabul etmiyor ve onu yalanlıyor yetmez. O biz seni delalette görüyoruz diyorlar. Yani delalette olan birisini hidayette düşünmek hüsnü zan ama hidayette olan birisini delalette kabul etmek, delalet şekilde düşünmek, işte o suizandır ve kişi bundan çok kaybediyor. O sebeple Allah-u Teala'nın hükümleri, Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Ve biz Kur'an'daki kanunlara uyarsak o zaman aklımızı kullanmış oluruz. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde o nezir gelip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmasına rağmen insanlar oralı olmamışlar. Hep dünya ile meşgul olmuşlar. Ve Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde cehennemdeki bu insanlar bakın nasıl itirafta bulunuyorlar. قَالَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Biz bugün bu cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuz hayatı cennete geçirmek o kadar kolay, o kadar basit ki sadece bir dilek yetmez. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri, bu Resuller Allah'ın davetiyle geliyorlar. Mürşit dediğimiz Allah'a davet eden kişidir. Mürşit dediğimiz Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. Mürşit dediğimiz irşada davet edendir. Mürşit dediğimiz sadece Allah'ın hakikatlerini söyleyendir. İşte bu sebeple El-Hakku min Rabbike fela tekunu minel münterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın izniyle. Suizan ve hüsnü zanı söyledik. Suizan yasaklanmıştır. Hüsnü zanda bulunmak ise o olabilir. Ama suizan kesinlikle yasak. Suizanda bulunanlar derecat kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir ve zandan kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dileyerek hakikatleri öğrenmemiz emrediliyor bize. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı tanıyınca ulaşırız.
3: İnsanlığın Allah'ı tanıması şöyle bir şey. Mesela araba kullanmanın bir kaidesi var. İşte yemek yapmanın bir kaidesi var. Ticaret yapmanın da bir kaidesi var. Allah'ı tanımanın kaidesi, kuralı. Orada evrensel kural vardır. İşte zikrul isim iradetul kuvvet. Zikrul isim iradetul kudret.
1: Peki Allah-u Teala'ya yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz? Neler yaparak ulaşabiliriz?
2: Emirlerini uyarak, yasaklarını uygulayarak.
3: Havanın olmadığını kabul et. 8 milyar insan ve bütün canlılar ölmüştür. Yani havanın Allah tarafından verildiğini anlamayan insan Allah'a ulaşamaz.
1: Siz de Allah'a dost olmak, yaşarken Allah'a ulaşmak ister misiniz?
2: Elbette isteriz tabii ki. Amacımız o. Yaşam gayemiz.
3: Ya şimdi dua zaten Allah'a yalvarmadır. Mesela dava ve dua kelimeleri hemen hemen aynı şeyle yazılır. Davası olmayan duası zaten olmaz. Şu anda zaten mesela gece uyuduğun zaman nefes alır verirsin. Kalbin 24 saat, 7-24 saat çalışır değil mi yani? Şimdi bunu zaten hissettiğin an Allah'ı 7 gün 24 saat her saniye hissedersin. Allah'a ulaşmanın birinci yolu havadan aldığın nefesin Allah tarafından verildiğini idrak etmektir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dava kelimesiyle dua kelimesi hemen hemen aynı şekilde yazılıyor, aynı kökten geliyor. Davası olmayanın duası olmaz dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek günümüzün en büyük davası ve duasıdır diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin ne olduğunu buyuruyor. Ali İmran 73'te kul innel huda hudallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Bakara 120'de ise kul inne hudallah vel huda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Her iki halde de ruhun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Şura 13 ve Rahat 27'de ve yehti ileyhi men yunib demekle kim bana yönelir Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala'nın Mehdi ismini kendisine vermesinin arkasında hidayetin kaybolduğu bir dönemde bütün kainatta hidayeti tekrar Allah'ın öğretisiyle hakim kılacak olan zat o Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam'dır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için çok şeyler söylemiş. Bunların başında benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy ile mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da mutlaka fitneden kurtulacaklardır. Evet, bu fitne dünya fitnesidir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. İnsanlar malın peşinden koşacaklar. İşte Yunus suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Biri tarafta mal, dünya hayatı var. Öbürü tarafta Allah'ın zatı var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Bu ilim tabii Allah-u Teala'nın ilmi. Öyle olunca hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu dönemdeki hidayet Allah'ın ilmidir. Hidayetin kaybolduğu dönemde, ilmin, Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle tekrar 7 safa hidayeti anlatması bu döneme damgasını vuruyor. Bu dönem bu sebeple hidayet çağıdır. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. İslam'ın temeli ise hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de ne yazık ki dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehennem bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 71'i 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde küçük bir grup insan tarafından hidayet yaşanıyor. Ama geride kalan insanların %90'dan fazlası delalet içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır dedik. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığını onlar da anlayacak. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din olduğumuzu idrak ettiğimiz gün o zaman dinler arası savaş sona erecek. Bu ise dünya sulhu için olması olmaz yegane şarttır. Allah razı olsun. Konumuz üzerine gibi videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.

0: ben mürşidim demekle mürşit olunmaz.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Hakikati nasıl ayırt edebiliriz?
2: Mürşidi ayırt etmek için farzlara riayet ediyor mu, sünnete riayet ediyor mu? Başka bir şeye bakmak gerekmiyor mürşitte.
0: Valla ben şu anda daha göremedim. Ben 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremez. Sadece işte ilmi konularda alim veya muallim olabilir.
3: Peygamber Efendimiz imamlara şunu söylüyor. Sadece göreviniz namaz kıldırmak değil. Çıkacaksınız, zikredeceksiniz. Çıkacaksınız, Allah'ı tanıtacaksınız. Cihad edeceksiniz. Bugün size soruyorum. O kadar cami imamının içinde kaç tane cihad ediyor? Bir Allah için sorun. Gerçekten kaç tane imam var? Gerçekten kaç tanesi anlatıyor? Çünkü yok. İmam Türkiye'de milyonda bir.
4: Biz abiniz 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremedim. Sadece ilmi konularda alim veya muallim olabilir. Bir insanı mürşit yapan vasıf nedir? Söylediğim gibi gerçekten az evvel misafirlerden bir tanesi de bunu ifade etti. Mürşit Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşit insanları Allah'a davet eden kişidir. Mürşit insanları irşada davet eden kişidir. İşte yedi safa davet. Yedi safa davette bunların başında Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi geliyor ki ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Enfal 24 birinci safa davette Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuz, sırat-ı müstakimdir. Yunus 25, sen Rabbine davet et, yani Allah'a davet et. Yunus 25, Vallahu yedü ila dâri selam. Nâl 125, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Allah'a davet eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bir insanı mürşit yapan vasıf, Allah'a davet etmesidir ve yedi sabah dört teslimi yaşamasıdır. Kim evvel emirde ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve daha sonra iradesini Allah'a teslim eder ve Allah tarafından inşada memur ve mezun kurulursa, işte o Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah Teala en üstündeki mürşidin her devirde devrin imamı olduğunu zikrediyor. Bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abdoldular. Ve nebiler arasında fetret dönemi var. Her dönemde devrin imamı olmasına rağmen fetret döneminde durum nedir? Fetret döneminde kavim resulleri arasından seçilen bir kişiyi Allah Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde vekaleten devrin imamın alnının tarifini veriyor Allah Teala. Ve cehennem minhum eymeten yehtune bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Ama bunun dışında devrin imamının dışında kavim resullerinin dışında bir de onları kavim resulleri temsil eden veli mürşitler var. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde sahabenin hepsi yedi sabah dört teslimi yaşayarak Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar da Allah'a davet edicilerdi. Onlar da Allah tarafından irşada memur mezun kılmışlardı. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra Nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince Resulullah'ın cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte gökteki yıldızlara benzetilen sahabe yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. Mürşit dediğimiz ne yapmıştır? Birinci teslimini, yani ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve riyadın teslimini gerçekleştirmiştir. İkinci olarak tezkiye ve tasfiyeyi tamamlamıştır.

0: Üçüncü olarak Allah'a davet eden kişidir. Mürşidin temel vasfı Allah Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşit İslam'dır. Yani teslim olmuştur. Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de teslim eden kişidir. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olan birisidir. Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Ona Allah'a emir verir. Ona Allah emir verir. O da Allah'tan aldığı emri tebliğ ederek insanların ruhen Allah'a ulaştırır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara şeytana kul olmaktan Allah'ın aldığı emirlerle kurtarır. Bir veliye soruyorlar, ne yaparsın? Biz çözeriz. Anlayamadım diyor. Evet diyor, biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte kul olmaktan Allah'tan aldığı emirlerle Allah Teala onları şeytana kul olmaktan kurtarır mürşid. Hiç kimse kendi kendine mürşid olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Uygunsa inşallah bir sorum olacaktı. Hazreti Ali'nin bir sözü, hakikati söyleyene bakarak öğrenme, hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü bize açıklar mısınız inşallah? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak. Hazreti Ali diyor ki, hakikati söyleyene bakarak öğrenme. Hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü açıklar mısınız? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Hazretleri çok güzel bir ifadede bulunmuş. İnsanlardan her öğrendiğimiz şeyin hakikat olduğunu düşünmeyin diyor. Tahkik edin. Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün hakikatler Kur'an'ın içerisinde. Muhteşem kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu hiç unutmayın. Eğer bize birisi bilmediğiniz, tereddüttüğünüz bir şey söylüyorsa ondan hemen ispat vasıtalarını isteyelim. Yani hangi ayete dayanıyor? Hemen ayetleri inceleyin. Ayetler bize bir şeyi anlatacaktır. Ve neticede hakikati öğreniriz o zaman. Hakikati öğrendiğimiz zaman o kişinin hakikati söyleyip söylemediğini derhal anlayabiliriz. Öyleyse Zümer suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabir olurlar. Öyleyse insanlar her şeyi söyleyebilir. Ama söylenenleri eğer Kur'an Furkan'sa, ölçü Kur'an'sa o zaman söylenenleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Kur'an'a uyuyorsa tamam, uymuyorsa artık o insanların kendi zanlarıdır diyerek hüküm vermek durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları ön planda tutarak çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Sizce insanların din konusundaki zanları nelere sebep olur?
3: Yani en çok fitneye sebep olur herhalde.
4: Kur'an tamamen insanları hakikate götüren bir kitaptır. Beşerin yazdığı kitapların yanlışlarla dolu.
5: Yarım doktor adamı candan eder, yarım hoca da adamı dinleyen eder diye bir söz var ya, işte bunu gerektirir. Çünkü neden? Her Kur'an'ı anlıyorum, her ben değilim biliyorum, her İslam'ı anlatabiliyorum diyen gerçeği anlatmıştır değildir. Bugün mesela din uzmanıdır, sapıtmıştır. Onu dinlemek zorunda değilim ben.
2: Peki zandan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?
3: Yani iyi düşünmek gerekiyor. Yani kötü fikirlere kapılmamak gerekiyor. Herkesin yaptığı şey muhakkak bir açıklaması vardır diye düşünmek gerekiyor. Yani zanda da pek bulunmadığım için ben şimdi düşünemiyorum.
2: Peki sizce tüm insanların Allah'ın hakikatlerine göre yaşadığı bir dünya kurulabilir mi? Bu mümkün mü?
5: Kurulabilir. Nasıl kurulur? İnsanlar Allah'ı andığı sürece, Allah'a tabi olduğu sürece ne diyor? İnnettini indallahi İslam. Tarikatmış, şuymuş, buymuş bunlar. Tarik demek yoldur. İnsanları boy boy böldüler, birbirlerine küstürdüler. Arkadaşım, benim tek mezhebim var. Ehli sünnet vel cemaat. Nedir? Allah'a inanırım, peygambere tabi olurum, dinimi yaşarım.
0: Bir misafirimiz tarikatmış, şuymuş, buymuş, insanları boy boy böldüler de birilerine küstürdüler dedi. İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır, kesinlikle değil. İşte bir kere daha şunu anlıyoruz. Allah neden sahabe için onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular? Dikkat ederseniz bugün mikrofonu dışımızdaki insanların hangisine tutarsanız tutun, mutlaka bir takım şeyleri Kur'an'dan da söyleyeceklerdir. Ama geri kalan Kur'an'a uymayan hürafeler çok daha fazladır. İşte şu anda kardeşimizin söylediği gibi aslında tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Hemen şimdi ekrana tarikatla ilgili Allah'ın söylediklerine bakalım. Tarikat her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yoldur. Ruhu dünya hayatını yaşarken ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Tarik-i Müstakim'dir. İşte Nisa 168'de Allah Teala biz onları Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayız. Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayanlar nereye ulaştırılıyor? Tarik-i Cehennem'e. Nisa 169. Mümin 17, biz sizin üzerinize 7 tane tarik yarattık. Ahkâf 30, biz bir kitap işittik, Tarik-i Müstakim'e ulaştırıyor. Tarik-i Müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun 4 bölümden bir tanesidir. Cin 16'da Allah Teala onlar tarikat üzere olsalardı biz onlara kalpleri doyabilecekleri kadar rahmet verirdik. Bu hakikatler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen tarikat sanki insanların bir uydurması, bir zannıymış gibi telakki etmek ne yazık ki Kur'an'dan çok uzakta olan bir zannı ifade ediyor. Öyleyse İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın tayin ettiği müşhede tabi olan kişi, meşrepler farklıdır. Allah'ın tayin ettiği müşhede tabi olan kişi, hangi ister Mevlevi tarikatı olsun, ister Bektaşi tarikatı olsun, ister Ahi Evran olsun, ister Melami tarikatı olsun, ister Rufai tarikatı olsun, ister Nakşibendi tarikatı olsun, bunların hepsi aynı yerde birleşiyor. Nerede birleşiyor? Devrin imamına adergahında. Allah'a ulaştıran bir tek yol var. İkinci bir yol yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir ana dergah var. Bu ana dergahtan bütün ruhlar Allah'ın zatına ulaşıyor. O dönemdeki ne kadar tarikat varsa o müntesiplerini nereye ulaştırıyorlar? Ana dergaha ulaştırıyorlar ve tek bir yolla Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse Nahl 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Tabi olduğu mürşit de devrin imamın ana dergahı arasında yeryüzünün satına paralel bir yol var. Nahl 9'da ifade ediliyor. O yolun tayini Allah'a aittir. Sebe 20'de ise bu yoldan sapanlar da var. Yani dinde fırkalara ayrılanlar. Enam 153'te ise ve enne hâzâ sirat-ı müstakim, işte bu sabit sirat-ı müstakimdir. Fetebi'ûhû, ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle feteferrakû bikum an sebîlî. Öyleyse 73. Fırka-i Naciye, o Allah'a ulaştıran yolun üzerinde. Tarikatın dışında olan insanlar, tarikatta olanlara diyorlar ki, bu kadar tarikat var, Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Her biri ayrı bir fırka, hepsi fırkalara ayrılmış. Hayır, değil. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere, Allah-u Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradı, sırat-ı müstakimi üzerinde olmayanlardır. Onlar kendi aralarında 72 tane fırkaya ayrılıyorlar. Ama hangi tarikat olursa olsun bütün tarikatlar hepsi tarik-i müstakim üzerindeki insanları ifade ediyor. Ve bütün tarikatlar kurtuluşa ulaştırır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmet ve vasitet ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum, Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmemiştir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmiştir? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'la başlayan insanların baş düşmanı İblis, o günden bu yana Allah'ın dostları ile İblis arasında mücadele kıyasıya devam ediyor. Her devirde ne yazık ki insanların %90'dan fazlası İblis'in tayfası içerisinde zanlara tabi oluyorlar. Bakara 78, مِنْهُمْ اُلُومِنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا اَمَالِ Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece zanları bilirler. Hicr 91'de onlar Kur'an'ı parça parça edindiler. Bakara 85'te اَتُومُنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte her devirde bu kübera ve sadatlar Kur'an'ın bir kısmını almak suretiyle diğer tarafını da hiç deveye almayan, kale almayan uygulamalarla sadece insanları birbirine ayırmışlar ve kendileriyle birlikte cehenneme sürüklemişler. İnsanlar doğruları hala anlayamadılar. Çünkü bu aldatılanlar hep söz sahibi olanlar tarafından insanları kandırabilecek mevkide olanlardır. Halkımız akıl edip de buraya bakmayı, yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, hakikatleri Kur'an'dan öğrenmeyi ne yazık ki düşünemiyor. Hala sözlerimiz laiki vecileyle incelenmiyor. Kim bunu söylüyor? Devrin imamı. Her devirde, her milletin içerisinde kesinlikle Allah'ın Resulleri vardır. Allah'ın nezirleri vardır. Allah'ın müşrikleri vardır. Allah'ın hidayetçileri vardır. Davetçiler vardır. Hepsi bunları söylüyorlar. Bugün nasıl Allah'ın hakikatlerini biz ayetlerle sizlere anlatıyorsak, gayret içinde bunları açıklamaya çalışıyorsak, her devirde de bunlar olmuştur. Ama çoğunluk ne yazık ki iblisin dizaynı içerisinde fitneye düşmüşlerdir. Allah'ın hakikatlerini üzerine örtüyorlar. Onlara inanmayın, yalan söylüyorlar deniyorsa da eskiden de hep olay bu şekilde. Nitekim Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi gönderdik. Ama onlar hep Resulleri peş peşe yalanladılar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi? Hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitapları mı açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. İslam'ın kaynağı, ezeli ve ebedi kaynağı, son Nebi Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabıdır. Nitekim Allah Resulü ben size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Her iki halde de birincil kaynak Allah'ın kitabı ve sünnet olsun, diğerleri olsun. Bu kitabın hayata geçirilmesinin tatbikatı, yani onu her devirde açıklayan kişi. Öyleyse evet, dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar eğer Kur'an'a uymuyorsa onlar sadece zanlardan ibaret ve insanları Allah yolundan ayırıyor. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insan dünyada mı yoksa ahirette mi Allah'a ulaşacak? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'a ulaşan insan ruhudur. Ve ruh hem ölümle Allah'a ulaşır hem de hayattayken ulaşır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Allah-u Teala'nın 73 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 19 tane fiille ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü ölünce irade kalkıyor. Ama Allah-u Teala bizim kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz amel defterimize yazılan muhtevayla bizi hesaba çekiyor. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşacaksa gayri iradi olarak, bundan kesinlikle hiç kimsenin pozitif manada bir kazancı yok. Ama kazancı olanlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Nitekim Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz mülaki olana cennet vacip olur. Şirkten kurtulmak mutlaka iradenin kullanımını gerektiriyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul illallah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tabiyet yoktur, kul ile Allah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmayan imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Şu andaki imam Allah'ın emriyle, Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. Sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam, ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adı da tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. Allah-u Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin, bir ateşe çağıran lanetliye tabi oluyor, ister cennete gitsin, aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 27-28. 27'de Allah-u Teala يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبُولًا Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar, ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya veleta leyteni lem ettehiz filanen halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edinmiştir. Ayet-i kerime gayet açık. 28. Ya veleta leyteni lem ettehiz filanen halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kullarlar arasına kimse giremez, İslam'da rukbansıfı yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasına tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü, bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiyet yoktur diyenler ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dinde fırkalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. Rum 30'da açıklanıyor. Rum 31'de bu dinde kurtuluşa ulaşan takva sahiplerini açıklıyor. Rum 32'de de dinde fırkalara ayrılanları açıklıyor. مِنِ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شُعَى كُلُّ حُزْبٍ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيخُونَ Müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. İşte kitabı parça parça edinenler, dinde fırkalara ayrılanlar, tağutun dostları, hepsi şirkte olanlar. Onlar ne yazık ki ne bu dünyada mutludurlar, ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Onların doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Bu dünyada da insan arasında hep kavgayı sürdürürler. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın istediği şekilde nasıl iman sahibi olabiliriz? İmanı korumanın yolları nelerdir? Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak, sevgili kardeşlerim dikkat edin, 7 tane inanç şartından olması olmaz. Allah Resulü diyor ki kâle mel imanu ya Resulullah. Cebrail aleyhisselam kâle el imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve liqâihi ve resûli ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse günümüz geleneksel din tatbikatında bunların hepsi var. Bir tek olmayan liqâ Allah. İşte Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak istiyorsak Allah'a inanmak bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç ve irademizi kullanarak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah'ın istediği şekilde bir iman sahibi oluruz ve hak müminlerden oluruz. Kim? Kalben ulaşmayı dileyen kişi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılmasında mürşidin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabi ayetler. Müteşabi ayetleri Al-İmran 7'de sadece Allah bilir diyor. Sadece Allah bilir diyorsa, o zaman sadece Allah bilir diyorsa, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak, müteşabi ayetleri de sadece Allah bilir diyorsa, bizim Allah'la konuşan müteşabi ayetlerin manasını Allah'tan alıp bize veren mürşide mutlaka ihtiyacımız var. İşte bu sebeple insanlar dini mürşitten öleceklerdir. Bu sebeple Allah-u Teala, ey Kur'an okuyanlar, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. Ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden öncedekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Zikir ehline, yani Allah'ın tayin ettiği hikmet sahibi alimden, yani tayin ettiği mürşitten öğreneceğiz. Mürşit yoksa ne yazık ki hiçbir dini yaşayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor mahzun bir şekilde, ilim insanlardan alınacak. Sahabe merak içinde, ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz, Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Deyince Allah Resulü, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki mürşit yoksa elimizdeki Kur'an bizi bir yere götürmüyor. O Kur'an'ı açıklayacak, konuşturacak olan mürşide ihtiyacımız var. Şu anda biz Mir Camiası olarak hepimiz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendik? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam mürşidimizden öğrendik. O öğretmeseydi biz kurtuluşa ulaşamadık. O olmasaydı biz Allah'a ulaştık diyemezdik. O olmasaydı biz mürşidimize tabi olamazdık. O olmasaydı biz ruhumuzu teslim edemezdik. O olmasaydı biz fizik gücü teslim yapamazdık. O olmasaydı nefs teslimi olmasaydı, irşat olmasaydı irade tesliminin hiçbirisini gerçekleştiremezdik. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, dini yaşayanların hepsinin ortak noktası şu
7: sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açıktır. Bu üç
0: sadece ve sadece din mürşitlerle beraber yaşayan bir bütünü ifade ediyor. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, hürafe bidat nedir açıklayabilirim. Hürafe insanların Kur'an'da yer almamasına rağmen zanlarına tabi olarak dinde uydurdukları Kur'an'a uymayan bidatleri oluşturuyor. Bidat ise yine Kur'an'da yer almayan ön yargıları, zanları oluşturuyor. İki tür bidat var. Kur'an'da yer alıp din tatbikatından çıkartılan hakikatler. İkinci bidat da Kur'an'da yer almayan ama insanların kendi zanlarıyla uydurduğu bidatler. Her ikisi de bidattır. Her ikisinden, bu bidatlerden kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her'an Kur'an, Her'an Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, ben istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ya da Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetten kurtulmanın anahtarı, sevgi ve mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansımızda birçok istatistiki değerler vereceğiz. Ama onun öncesinde biz Allah tarafından insan olarak yaratıldık. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve Allah Teala birlikte toplum halinde yaşayan insanların sevgi ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaları için peygamberlerine kutsal kitaplar indirmiş. İşte insan olduğu için negatif sayılabilecek ki burada konferansımızın konusu yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet. Bu bütün negatif koşullardan kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmekten geçer. Şiddetin kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Evvela yaşları da yaratan, kadınları da yaratan, çocukları da yaratan, onlara şiddet uygulayan birileri de yaratan hep Allah'tır. Ama Allah Teala insanın toplumda şiddet uygulayarak bir hayatı değil, tam tersi kavgasız, gürültüsüz, barış ve huzur içerisinde bir hayatı yaşaması için Allah-u Teala insana hedef göstermiş. Gelin beraberce insanın yaratılışına bakalım. Allah-u Teala yaşlı, kadın, çocuk, herkesi ve buna şiddet uygulanan herkesi bir fizik bedenle yaratmış. İnsandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana şiddetin değişmediğini de beyan eden bir muhtevayı sizlere açıklamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'de de, Peygamber Efendimiz'e sallamında indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hepimizi bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor. Yine Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini bir nefse dizayn etmiş. Ve yine Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre hep zatından bize üfürmüş. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama şimdi beraberce bakalım nefsimizde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Doğuştan her nefs hastadır. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. Bu 19 tane afet şerrin, yani şiddetin odağı, zulmün kaynağıdır bu 19 afet. Ve bunları da tetikleyen düşman şeytandır. Böylesi bir durumda
Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik vücuda zulüm işlettiriyor. Kişi yaşadığı toplumda en yakın olan ilişkide bulunduğu kişiye nefsine uyarak zulmediyor. Karşı taraf eğer intikamını alabilirse o da ona karşılık verecektir. Bu sefer ikinci seviyede intikam almaya gidecektir. İntikam alırsa yeniden bir karşı atak ve toplum bu şiddet sarmalından, zulmün odağından devamlı olarak büyüyerek bütün fertleri tesir altına alabilecek durumdadır. Ama Allah-u Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Aksine indirdiği kutsal kitaplarla şerrin kaynağı, zulmün odağı, nefsimizin afetlerini kontrol altına almak, nefs tezkiyesiyle ve daha sonra nefs tasfiyesiyle tamamen barış içerisinde, huzur içerisinde, kavgasız, gürültüsüz bütün insanlarla sevgi ve mutluluğu yaşamak. Allah'ın edebi bize gösterdiği edep bu. Zor mudur? Çok kolaydır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeni ister Allah'ın medresesi deyin eski tabirle, ister Allah'ın üniversitesi deyin yeni tabirle, ama hepimiz her zaman olayları yaşıyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insanlar, bazı olaylar var, hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bazıları da sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara olaylarla verdiği ilk ders hayrın ve şerrin ne olduğu. İnsanlara göre hayır kendisini sevindiren, şer ise üzen olaylardır. Allah-u Teala hayır diyor, siz bilmiyorsunuz. Hayır derecet kazandıran her şey, şer derecet kaybettiren her şey. İşte Allah-u Teala derecet deyince her olaylarla bize verdiği notu ifade ediyor. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddetten kurtulmanın anahtarı ve yolunu Allah-u Teala bize veriyor. Ne istiyor bunlar? Ya Rabbim katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı kıl. Yani kısacası kendi için Allah'ın tayin ettiği veli mürşidi istiyor. Ama bir insanın veli mürşide ulaşabilmesi kutsal kitaplarda bildirilen nefs tezkiyesine başlamasıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi birinci basamakta söylemiştik. İkinci basamakta insanların seçilmesi ve seçilmemesi diye iki gruba ayrılıyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %10'dan fazlası seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, irşat yolunu tutmayan, başkalarının da İrşat yoluna girmesine mani olan insanlar. Ama üçüncü basamakta kişi Rabbinin kendisine gönderdiği mutluluk davetiyesi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde görecektir ki Allah-u Teala Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahip olan Allah'a iadesi teslimini tam 12 kere üzerimize farz kılmış. İşte bu Kur'an ayetlerini inceleyen kişi, kadın, erkek, toplumun hangi bireyi olursa olsun, bu farzı yerine getirmek üzere iradesini kullanırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala
Dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. Yani o kişi Allah'ın yolunda Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde hazırlanan nefsini tezkiye ve tasfiye etmek için yola çıkan birisi haline getiriyor Allah-u Teala onu. Ama bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an hakikatlerinden habersiz, Tevrat'tan habersiz, İncil'den habersiz, yani Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitaplardan habersiz insanlar, sağır, dilsiz ve kör olarak birbiriyle devamlı kavga halindeler. Körler ve sağırlar birbirlerini ağırlar. Böyle bir kaosun içerisinde şiddetten kurtulmaları mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii ki nefsin afetlerinden kaynaklanan şiddetin birçok tezahürleri olabilir. İnsanlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani asıl kaynak insanın nefsi. Ama bu kaynak olan insanın nefsinden tezahür eden şiddetin insanlara etkisi elbette birçok yollarla gerçekleşebilir. Nedir? Toplumda şiddeti tetikleyen sebeplerden bir tanesi, birinci slaytımıza bakalım. Bu şiddeti uygulayanların hepsi sağır ve dilsiz ve körlerdir. Kamuoyunda her yıl öldürülen kadın sayısı verileri ortada. Türkiye'de şiddet oluyor, dünyada da oluyor ama tek farkımız diyor, onlar göstermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gösterip göstermemesi asıl değil. Asıl kaynağı kurutmak ve tedaviye gitmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla ikinci slaytımıza bakacak olursak, Türkiye'deki yapılan araştırmalarda uzmanlar tarafından yapılan araştırmada televizyon dizilerinin üzerinde 327 bölümünde toplam 33.013 sahnesinde kadına yönelik şiddet olduğunu tespit etmişler. İnsanlar diyorlar ki bunları seyrederek daha bir negatif hale geliyorsun. Doğru mu? Doğru. Yani afetler var ama bu afetleri negatif istikrarda besleyen şeytan ve avanesi. Elbette biz buna tasavvuf dizaynında çevre diyoruz. Yani negatif sinyaller şeytandan bize ulaşabilir. Çevredeki negatif insanlardan bize ulaşabilir. Ve nefsimizin afetlerinden bize ulaşabilir. Ama nasıl gelirse gelsin, nihayetinde o kişi onun tesirinde kalmak suretiyle aklı devreden çıkartarak karşı tarafa şiddet uygulayabiliyor. İşte mesele bütün bu insanların bu şiddetten kurtulmasını sağlamak. Üçüncü slaytımıza bakacak olursak şiddetin türleri ifade edilmiş. Psikolojik şiddet, sözlü şiddet, çok boyutlu şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve siber şiddet diye. Böyle veriler var. Dördüncü slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bunların çocuklarımıza yansıyor ve okullarda şiddetin istatistiksel durumu ifade edilmiş. Çocukların %70'i dizilerde televizyon gördükleri karakterleri birebir kopyalıyorlar diye söylüyor. Tabii bu dizilerde negatif şairler devreye girince onlar da ondan etkileniyorlar. İşte etkilenmemeleri için özellikle çocuğun yetiştirdiği çevre çok önemli. Anne babalar çocukların arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Biz tasavvuf lisanında özellikle çocuğun Allah'ın istediği bir terbiye, İslami terbiye girebilmesi dergâh hayatıyla bunu özetliyoruz. Eğer çocuklar
dergâh hayatındaki bir çevrede, ortamda yetişirlerse, o zaman bu negatif çevreden kurtularak daima pozitiflerin kendilerine aşılandığı güzel, huzurlu, mutlu insanlar olurlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 yaş ve üzeri her 6 kişiden biri geçtiğimiz yıl içinde toplum içindeki istismara maruz kalmış diye ifade ediliyor. Huzur evleri ve uzun süreli bakım tesisleri gibi kurumlarda yaşlılara yönelik istismar oranları yüksek. Her 3 personelden ikisi geçtiğimiz yıl içinde istismarda bulunduğunu bildirmiştir. Yaşlıların istismar edilme oranları COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Tabii bu yapılan araştırmalar. Yine kadınlara şiddet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından biri, 736 milyon kadın yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddetin çoğu eş ve partner tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 641 milyon kadın eş şiddetinden etkilenmiştir. Bunun dışında kadınların %6'sı kendi partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel şiddete uğradığını bildirmiştir. Çocuklara şiddet Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel olarak 2-17 yaş arası 1 milyar kadar çocuğun geçtiğimiz yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet ve ihmale maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl 15-29 yaş arası gençler arasında yaklaşık 193 bin cinayet işlenmektedir. Bu sayı her yıl dünya genelinde işlenen toplam cinayetlerin %40'ına tekabül etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu verileri çoğaltabiliriz, daha da işleyebiliriz. Ama bütün mesele bizim bu verileri tekrar bir yerden koplayıp size sunmak değil. Asıl olan olay, şiddetin kaynağı, zulmün odağı olan nefsimizden biz nasıl kurtulabiliriz? Eğer incelenirse görecekler ki Tevrat'ta Hz. Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar asr-ı saadeti yaşamışlar. İncelense Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler asr-ı saadeti yaşamışlar. Nebile Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan sahabe asr-ı saadeti yaşamış. E bunlar da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama bunlar nasıl olmuşlar? Peygamberlerin onlara öğrettikleri evrensel kanunlar olan kutsal kitaplardaki bildirilerle onlar öğrenmişler, hayatlarını tatbik etmişler ve böylece huzura ve mutluluğa ulaşmışlar. Bugünün insanı da aynı kanunları tatbik ederse aynı huzura ve mutluluğa ulaşacaktır. Bütün mesele öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanla Enfal 29'a göre o kişi takva sahibi oluyor. Ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani tek bir dilekle anında o sonsuz ahiret saadetinin garantisini Allah veriyor kendisine. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Çünkü söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. O zaman Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak üzere tıpkı Rabbaniyün, tıpkı havariler, tıpkı sahabe gibi evvela bizi mürşidimize ulaştırıyor. İşte Tegab'ın 11'de Allah hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nüronlaşıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan Allah'ı zikretmesi halinde kalbine nur ulaşıyor. İşte bir taraftan kalbi bu negatif unsurlarla, karanlıklarla beslemek var. Şiddet sarmalı daha da artıyor. Öbür taraftan şeytanın kapısı olan fücur kapısını zikirle kilitlemek var. Ve Allah'ın katından nurları kalbimize taşımak, huzur ve mutlu yaşamak var. İşte Allah Teala bu 4 kalp şartını ona sağlamak suretiyle o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor.
Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre hacet namazı kılarsa Maide 35'te zikredilen vesileyi Allah'tan istiyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide şu ayetler muhacesinde tabi olursa Alimran 31, Alimran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2'ye göre mürşide tabiyeti bu ayetler açıklıyor. Mürşidine tabi olursa o zaman Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Ruhun başımızın üzerine gelmesi demek bizi şerrin kaynağı, zulmün odağı olan şeytandan %100 koruması demektir. Allah Teala kalbimize iman yazıyor. İmanın kalbimize yazılması Allah'ın katından fazılların kalbimize girip yerleşmesi manasına geliyor. Furkan 70'e göre tövbe ettiğimiz zaman bütün günahların Allah'ın verdiği söz gereğince sevaba çevrilmesi söz konusu. Ve o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ne demiştik? Şerrin kaynağı zulmü odağı nefsimizdir. Ruhumuz bizden ayrıldığı zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve bunu yapan Allah. Neyin karşılığında Allah Teala yapıyor? Sadece bir dileğimizin karşılığında. Ve Allah Teala emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkik kademelerinde yaptığımız zikirlerle ki Allah zikri bize sevdiriyor. Allah'ın katından fazla gelip kalbimize yerleşiyor. Ve kalbimize yerleşen fazıllarla %49 fazıl 15.000 zikirde nefsi emmarede kalbimize ulaşan nur miktarı %7. 17.000 zikirde ruh ikinci gök katında kalbimize ulaşan fazıl miktarı %14. Ve böylece artıyor 19.000 zikir, 21.000 zikir, 23.000 zikir ve buna paralel ruhumuz gök katlarında yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaşınca nefsimizin manevi kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Eskiden şeytan kalbimizdeki karanlıklara %100 tesir ederken şimdi şeytanın nurlara etkisi sıfır, sadece %49'una tesir edebiliyor. O zaman eskiden iblis bize tesir etmek suretiyle karşı tarafa elimizle ona hücum etmek, ona tecavüz etmek gibi bir bizi duruma sokarken nefsimiz 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademede tezkiye olduğu zaman artık biz başkasına karşı elimizi kullanmıyoruz. Yunus'un tabiriyle döveni elsiz gerek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben insanlarla kavga etmeye gelmedim. Benim işim sevgi için, onları sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir. Yani kalbimizi temizlemeye geldi. Gönüller yapmaya geldim. Ve herkes kendi gönlünü yaparsa ki çok kolay kalpten ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde 7-8 aylık süre içerisinde kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 donanır, bezenir ve şeytan %49'una tesir ettiği için eskisi gibi bizi karşı tarafa hücuma ve onları şiddet uygulamaya götüremez. Onlar yine bize negatif davranışlarda bulunabilirler ama biz onların o davranışlarını af ile karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği sosyal varlık olan bir insanın başka insanlarla ilişkisinde kendisine şiddet uygulayan kişinin nefs tezkiyesini yapan birisi ise onu affedecektir. Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahili. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında eğer 7 kademede nefsini tezkiye etmişse dışından kimden gelirse gelsin
ya kendisine yapılan şiddeti af ile karşıladığı zaman kavgayı tamamen bitirmiştir. Karşı taraf ikinci bir hücuma gitmeyecektir. O zaman bizim şiddetin hangi kaynaklardan beslendiğine değil, yapacağımız İslami terbiyeyle şiddetin kaynağı, zulmün odağını kurutmak, tamamıyla ıslah etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna ıslah-ı nefs diyor. Evet sevgili kardeşlerim, kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, onun toplumdaki davranış biçimi kendisine yapılan her negatif davranışta, zulümde ve şiddette affettiği zaman ikinci kere o kişi bir daha şiddet uygulamayacaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse o zaman ona karşı bir sevgi duyacaktır. Seven sevilir. Eğer bizi sevenleri herkes sever. Marifet sevmeyenleri sevmektir. Gerçekten Hz. Musa ve ona bağlı Rabbaniyun nefsi ıslah etmek suretiyle toplu

yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten söz etmemiz, bahsetmemiz söz konusu olmaz. Tam tersi, insanların birbirine karşı olan sevgi ve mutluluğundan bahsedebiliriz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Yedi safa nefs tezkiyesiyle sevgiye ulaşılabilir ve mutluluğa ulaşılabilir. Allah'ın insanlara gösterdiği hedef sevgi ve mutluluktur. Şiddet ve zulüm değil. Şiddet ve zulmün kaynağı nefsimizdir, insan nefsidir ve Allah Teala Bakara 151'de peygamberlerin görevini belirtirken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinden sonra kişiyi mürşide ulaştıran Allah Teala o noktadan itibaren mürşitle birlikte nefs hastalıklarının doktoru ile birlikte nefsini ıslah etmeye başlıyor. Öyleyse yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet sarmalından kurtulmanın olması olmaz şartı nefs hastalıkları olan doktorumuza ulaşabilmek. Bu da bir dilektir. Kimdir nefs hastalıkların doktoru? Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Bütün resuller nefs hastalıkların doktorudur. Bütün veli mürşitler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Vekil mürşitler öyle. Sadece kişi Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri öğrenmek suretiyle hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde şiddeti hayatından tamamen çıkartabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaaz ettiği hadisleri de ifade etmek istiyorum. İmanın en sağlam kulpu sevgidir buyuruyor. Hadislere baktığımız zaman onu da dile getireceğiz. Öyleyse birbirimize karşı şiddet uygulamak değil, birbirimizi sevmekle ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Yine ikinci slaytımız anne babaya ihsanla davranmak Kur'an ayetlerinin temel esasını teşkil ediyor. Anne babaya ihsanla davranmak bunlar Kur'an'ın bütünü. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Öyleyse sorumluluklarımızı da mutlaka yerine getirmek durumundayız. Yine başka bir hadis. Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır diyor. Yani kadın erkek birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir başka Resulullah'ın hadisi. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız, onların namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Resulü çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin. Çünkü çocuklar sizin onlara rızık verdiğinizi sanırlar. Her doğan çocuk İslam fıtratı ile doğar. Öyleyse anne baba onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlakı öğretin ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Yazıklar olsun ahir zaman babalarına. Bunun üzerine sahabe sordu. Yoksa müşrik mi olacaklar? Nevide Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Hayır, Müslüman kalacaklar ama çocuklarına dini öğretmeyecek. Hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak. Onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalara uzağım. Onlar da benden uzaktırlar buyuruyor. Çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından sonra 4 yaşına kadar, 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından itibaren 7 yılda da anne babasının istişareye ve tarafında olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, elbette bu konuda çok şey söylenebilir ama zaman kısıtlı. Bu kısa bir konferans içerisinde hepsini sığdırmak pek mümkün değil. Ama iş çok kolay. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara şiddet zamanından kurtulmanın anahtarı

0: Sevgi ve mutluluktur. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Eğer Allah Teala söz vermişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mürşidi de bize gösteren Allah'sa, tabi olmamız halinde onun doktorluğuyla bizi bütün güzel hedeflere Allah Teala ulaştırıyorsa, o zaman ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şiddet sarmalından kurtulmak isteyen kim olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemesi halinde mutlak surette Allah Teala ona kalp doktorunu gösterecektir. Reçeteyi ondan aldığı zaman çok değil 7-8 aylık süre içerisinde hayatından şiddeti tamamen çıkartacaktır, silecektir ve yerine sevgi ve mutluluğu yerleştirecektir. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Eğer siz de kalbine ulaşmayı dileyip, siz de tövbenizi gerçekleştirerek hayatınızdan şiddeti tamamen çıkartmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman buyurun sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan
1: kendisine kitap, sancakta
0: nur ve kılıç verilen
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: ve onun vekilinin itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: yemin ederek
0: ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah'a ellesi mübarek olsun. 7.000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve barış. Birinci sual, insanlar arasında dostluk ve barış nasıl sağlanır? Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin esas bağını teşkil eder. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. Allah Teala bütün insanların birbirini sevmesini Kur'an'ın temel emri olarak indirmiştir. Onun için hepimiz birbirimizi sevmeliyiz. Çok sevmeliyiz. Nefret etmeyi devre dışı bırakmalıyız. Bize karşı yapılan hatayı affetmek büyüklüğünü göstermeliyiz. Eğer Rabbimiz diğerlerimiz için yaşamayı usul haline getirirsek sevgi bağı oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında zamanındaki gibi sahabe arasında o muhteşem dostluk ve sevgi seli bizi de kucaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Dört tane vasıf şartına ilaveten üç tane sonuç şartını sahibi kişi. Öyle olunca sadece insanlar arasında sevginin olmasını Allah Teala emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani ne demiş oluyor? Birbirinizi sevin. Ve bir başka hadiste eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evet, demek ki birbirimizi sevmek için mutlak surette selamı yaymak asıldır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 208. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِ خُطُوتُ şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa فَاَنَوْ يَعْمِرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اُدْخُلُوا فِي سِلْمِ كَافَةً Hepiniz toptan silme girin. Teslime girin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytan adına tabi olan? Allah'ı zikretmeyen. İster hedefler, hedef emirler açısından olsun, ister vasıta emirler açısından olsun, İblis her ikisini de paralize ediyor. Öyle öncelikle İblis bir taşla iki kuş vurmuş birinci etapta, Hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin içerisine koymuş ve hayati öneme ait olan zikri devre dışı tutmuş. Böyle olunca otomatik bir insanlar farkında olmadan şeytana teslim olmuşlar. İşte bunun önüne geçebilmek ancak sevgiyle olur. İkinci sual, bir dünya barışının oluşmasında affetmenin rolü nedir? Üç tane davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kısas şeriatın bir gereğidir. Af tarikatın, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ise hakikatin. Alimran 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İskuntum eda'en, siz düşmandınız. Fe'lefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Sevgide birleştirdi, telif etti. Ve onunla kardeşler oldunuz. Şimdi hem bu ayet-i kerime hem de bu hadisi bir kere daha tekrar edecek olursak. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا, onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse onun nimetiyle biz kardeş oluyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dileyenler birbirinin kardeşidir. Müminler kardeştir buyuruyor Hücurat suresinin 10. ayet-i kerimesinde. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَخُوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَحْوَيْكُمْ. Müminler ancak kardeştir ve kardeşlerin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki böylece rahmet olunursunuz. Araf 199'da huzul avfe ve amel bil urfi ve anetene cahilin. Affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Affetmek tarikatın, maruf emretmek hakikatin ve cehalen cahillerden yüz çevirmek, o da cahiller, onlar nefslerine uyarak intikam alırlar. Kimdir affedebilenler? Barışa ulaşabilenler. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerine sevgi yerleştirdiği kimselerdir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerinden bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yani evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki başkalarını da affedebilen hale gelebilirim. Öyleyse her şey nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizle mümkündür. Affedebilenler nefs tezkiyesi yapabilenlerdir. Evet, affedebilenler nefs tezkiyesini yapabilenlerdir. Kötülüğe karşı hayırla mukabele nefs tasfiyesi yapanlardır. Ama affedebilenler, onlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Her zaman Efendimizin buyurduğu üç oda kısası, tasavvufa yeni giren kişi, mürşide diyor ki şimdi birinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at ve yaşadıklarını gel bana anlat. Tokat attığı zaman o da tokat atıyor. Yani iblis kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Herkesin nefsi de kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Ama iblis mutevassındaki afetler sebebiyle daima iyiliğe karşı da kötülük yapılmasını istiyor. Allah Teala da daima kötülüğe karşı iyilik yapılmasını istiyor. Çünkü muhteva böyledir. İşte ikinci odadaki ensesini kişinin ensesine tokat attığı zaman ikinci odadaki şahıs nefs ezkesini yapabilen kişidir. O affediyor. Üçüncü odadaki şahıs affetmekle kalmıyor. Nefs hasbiyesi yaptığı için ona yardımcı oluyor. Kötüye karşı hayırla mukabele ediyor. Üçüncü sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? Evet, Allah'ın yardımıyla mümkün. Alimran 19'da enne dine indallahi'l İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da ise Allah Teala herkesi hanif fıtratıyla yaratmış. Kutsal kitaplarda ister Tevrat'ta, ister Zebur'e, ister İncil'e, ister Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Hepsi yedi sabah dört teslimi içeriyor. Ve Adem babamızdan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanlar şu Allah'ın farz kıldığı tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ile İslam. Yedi sabah ve dört teslimden oluşuyor. Ne diyor Allah Teala? Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kafirler tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürüyor. Ama bir şey daha var. İşte müşrikler huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki nisur ala dini külli velev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah hak dini bütün dinler üzerine galip kılmak üzere ithal edecektir. İşte insanlığın bir araya gelmesi insanın sulh ve sükuna barışa ulaşması konusunda adım adım yaklaşacaktır. Bütün dünyanın Allah'ın hakikatlerinden haberdar olacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir dizanda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet etmelidir. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İslam garip başladı, yakında garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ın yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimler diye arası onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracaklar onlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Onlar Allah'ın müşrikleridir. Onlar yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. İşte onlar ifsad olan sünneti ıslah ederler. Nefse sahne gerçekleşir. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Nasıl ihya ediyor? Allah'a ulaşma dileğiyle. Ve ifsad olan sünneti ıslah ederler. Islah-ı nefs, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle olayı gerçekleştirirler. Onlara buğz edenler, sevmeyenler sevenlerinden çoktur daima. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Affetmek bir büyüklüktür ve Allah-u Teala Allah'a dost olmak isteyen herkesin başkalarını affetmesini emrediyor. Bu emre itaat edebilmemiz için de aslında bizim önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi, yani son nefeste Rabbine ulaşmak, yani onun dostluğunu anlıyorum. Bir, Allah'a ulaşmak dersek hani içimizdeki kini bir köşeye bırakalım, Rabbimize ulaşalım diye düşünüyoruz belki affetmekle alakalı. Kimi örnek alacağız? O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Ebu Cehil'den bakalım, onun çektiği sıkıntılara bakalım.
3: İlk önce ibadettir. Allah'a ulaşmak için ibadet çok önemlidir.
4: Dualarımızla ulaşıyoruz Allah'a. Yani ne zaman sıkışsak Allah'ımıza yalvarıyoruz. O da çok şükür geri çevirmiyor bizlere.
1: Peki sizce yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Şöyle ulaşabilir. Çok çok kapanıp ibadet etmek lazım. Evden dışarı çıkmamak için, ne bileyim artık, yani iyice kendini şeye kapatman lazım.
2: Belki ibadetlerimizi arttıracağız. Elimizden geldiği kadar bunu kalbimize yerleştireceğiz. Kalpten sonra da infilak etmek, işte Rabbin için yaşamak, sadece onun rızasını düşünerek yaşamak. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu duayı daha önce duymuş muydun?
4: Duymadım. Duymadım, hiç duymadım.
2: Daha önce duydum tabii. Hazreti İbrahim bu konuda çok büyük bir örnek mesela. Allah'a ulaşma konusunda. O yüzden yani çok hani abes gelmiyor bana bu söz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için eve kapanıp çok ibadet etmek lazım dedi. Allah'a ulaşmayı dinleyenler oturduğu bir toplumu oluşturmak için çok ibadet etmemiz mi gerekiyor? Allah-u Teala hepimiz için, dünya sorunu için, ikinci asrı zade için bir ve beraberliğin hedef gösteriyor. İşte böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen bir emrin yerine getirilmesi sağlanabilir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır. Vasıtadır. İblis hedefleri, yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başlamış. Her devirde toplumun içinde bir azınlık hala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyor. Başarıyor ve Allah'a teslim oluyorlar. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim almak. Öyle olunca o zaman hedef emirlerin mutlak surette yerine getirilmesi gerekir. Eve kapanıp sadece ibadet etmekle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala daimi zikre ulaştığımızda, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikreder hale geldiğimizde insanları otomatik olarak affedebileceğimizi, çünkü nefsimizdeki öfke gibi, intikam gibi, düşmanlık gibi hislerin kalmayacağını buyuruyor bizlere. Sizce zikir yaptıkça insan gerçekten değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Yani evet, eğer öyle bir zaman varsa ki tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü, hep hoşgörü politikasıyla geçmiş. Kesinlikle, yani eğer kalp her an onu düşünür, zikreder, kesinlikle değişir diye düşünüyorum.
3: Değişiyor. Ben bir ara tabii bağlanmadım ama bir ara gidiyordum. Gayet çok daha kafam rahattı, düşüncem rahattı. Huzur buluyordun yani.
4: Değişir tabii. Gönül huzura doyuyor.
1: Zikir yapmanın diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an, her saniye Rabbine itibat kurmak anlamında. Çünkü biz dünya hayatında gaflet halinde yaşıyoruz. Bazen iş olsun, bazen diğer sorunlarımız olsun. Unutabiliyoruz ama zikir bize bunu çok çok öncelikli olarak kalbimize yerleştiriyor.
1: Peki sizce herkesin birbirini affettiği, birbirine dost olduğu günler gelir mi?
4: Çok zor. Bu devirde çok zor.
2: Biliriz, şu anda Gazze'de çok büyük bir sıkıntı var biliyorsunuz. Yani inşallah bu değişecek. Yani İslam'ın en büyük zamanı yaşayacağız. Osmanlı'dan bile daha güzel zamanlar yaşayacağız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani birbirine daha çok müsamma, hoşgörü, eğer ibadet konusunu artarsak gelir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz, kalpler her an Allah'ı düşünür, zikrederse insan değişir. Tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü politikasıyla geçmiş dedi. İnsan zikir yaptıkça hoşgörüsü de artar mı? Evet. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Ha entumâ ulâhi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tüm ilâ kitâb-i kulli. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler, siz kitabın tamamına ima edersiniz. Öyleyse bizi seveni sevmek herkesin işi, marifet bizi sevmeyeni de sevebilmektir. Enfüsi mutluluk zikirledir, afaki mutluluk etraftaki insanları mutlu etmekle, sevmekledir. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bizlere nasihat veriyor, yol gösteriyor. Artık affetsinler ve hoş görsünler diyor. Evet, Allah-u Teala Tekabun suresine 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tekabun 14'te Ey amen olanlar, Allah'a şükür diyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. Eğer onları affeder, kusurlarınıza bakmazsanız. Demek ki eğer Allah'a ulaşmayı dileyen kişi varsa, o zaman eşi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, çocuğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ona düşman olur. Ve Allah Teala oradan sakının diyor. Ey Allah'a ulaşmayı, eğer onları affederseniz, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız, o takdirde Allah gafur ve rahimdir. İşte artık affetsinler ve hoş görsünler. Bütün dünya insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek için zikir adı verilen meslin giderek artışıyla sağlanır. Unutmamak lazım. 14 asıl evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Hepsi birbirini hoş görmeyi öğrenmişlerdi. Hepsi başkaları için yaşıyorlardı. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Habil ile Kabil arasında geçen bu kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine karşı olan davranışı ile takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve bizden hepinizin Kurban Bayramı bir kere daha tebrik ediyoruz. Nice birlik ve beraberliklerde Allah-u Teala bizleri hele gönül gönüle kılsın duasıyla inşallah. Rabbimizden talepte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Habil ve Kabil arasında geçen kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine olan davranışı, takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Maide suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlara Adem'in iki onun haberini kısasına aralığından geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. İkisinin birinden kabul edilir ve diğerinden ise kabul edilmez. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen Kabil seni mutlaka öldüreceğim dedi. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Demek ki Habil takva sahibi diye yedi safa takvayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dinler ama Kabil bu takvayı yerine getirmeyen birisiydi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. O iradesini de Allah'a teslim etmişti Habil. Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, Habil'i öldürmek istediğinde Habil ben sana el kaldırmam diyor. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder buyuruyor. Yani ölüm tehlikesi halinde bile karşındakine zarar vermeyecek olan iradesini Allah'a teslim etmiş bir makam görüyoruz. Öyleyse o zaman da takva vardı. Hazreti Adem'in zamanında da takvanın iradenin teslimine kadar uzanan bir dinin mevcut olduğunu Kur'an-ı Kerim kesin olarak ispat ediyor. İkinci sabah takva. Birinci sabah takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci sabah takva mürşide tabiyet. Üçüncü sabah takva ruhun teslimi. Fizik vücut teslimi vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olunmasını farz kılıyor. Peki sizce mürşit ne ifade ediyor?
2: Mürşit kelime olarak yol gösteren demek, hakkı hakikati yol gösteren demek. Kesinlikle biri olması lazım. Çünkü insan tek başına kaldığı zaman ya kendi gururuna kapılıyor ibadetlerini yerine getirirse ya da diğer Allah'ın emirlerine uymayan insanlara uyum sağlamayabiliyor. O yüzden yol gösterici mürşit hayatımızda olmalı diye düşünüyorum yani.
3: Mürşit insanları teşkif ediyor. Kendine Allah'ımıza, huzuruna çağırıyor. Başka bir şey yani mümkün değil.
4: Onlar çok güzel insanlar.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
3: Tabii olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Camiye geliyorlar, biz görüyoruz.
4: Öyle insanlar var ki bizim gibi kullar da ayakta duruyor iyilerin sayesinde.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Aslında bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Kimse kimseyi boşu boşuna karşına çıkarmaz. İşte hayatımıza aldığımız her insan işte ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Aslında siz Rabbinize yaklaşmak istiyorsanız Allah da sizi bir şekilde ulaştırıyor yani.
1: Rabbimiz bu istikamette bize hacet namazını vermiş. Dört rekatlık bir namaz. Diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan isteyeni isteyin. Eğer Rabbimize sorarsak bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor. Bunu duymuş muydunuz?
3: Duymadım ama teşekkür ederim, öğrenmiş oldum.
2: Kesinlikle doğru. Eğer hadisse ya muhakkak doğrudur yani. Gösterir yani Rabbim.
0: Sabine hayatımıza aldığımız her insan ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Mürşit İnsan için bir lütuf olması ne demektir? İşte dün insanlar 7 sabah 4 teslimi Allah'ın lütfu keremiyle yaşarlar, Allah'ın yardımıyla yaşarlar. Ve mürşidimizin ruhu başımızın üzerinde her üzerinde hem nimettir hem de muhafızdır. Allah'ın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimet alırız. Mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hadiste Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Hem de sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet doğruyla diriltir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Cemal Hocam, hürmet ve hasretle mübarek ellerinizle öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah mübarek Kurban Bayramımıza tebrik ediyorum. Ellerinizden öpüyorum inşallah. İnşallah müsaade ederseniz bir sualim olacak. Tüm bayramların, küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Yani tekrar inşallah Allah razı olsun. Hürmet hasretlerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve ben de tüm kardeşlerimizin bir kere daha Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlarda Allah'ın hepimizi sevgi ve mutluluk için nerelere gönül gönüle bir ve beraber kalmasını Rabbimizden diliyorum. Tüm bayramların, küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Bayram bir bütünleşme günüdür. Aranda anlaşmazlık olanların anlaştıkları gündür. Bayram bir sevinç vesilesidir. Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı Kurban Bayramı'nda herkesin birbirinin gönlünü alması lazım geldiği, bütün küslerin barıştığı, güzelliklerin yaşandığı bir dört gün söz konusu. Hedefiniz sevmek ve sevilmektir. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları birbirine sevdirtmeliyiz. Birbirini sevmeyen insanlar her zaman hedefiniz olsun. İnsanların daha mutlu olması istikametinde her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerden bahsederken öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Onlar Allah'a, Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a, Allah'ın kullarını. O Allah'a ulaşmayı dileyene Allah'ın kulu oluyor ve Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Anne 35'te in kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni. Bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam'da neden niyetler amelden üstündür? Bir insan kendi amelleriyle mi cennete girer? Yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Bizlere açıklar mısınız? Tabii ki Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Burada cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında kişinin amellerin boşa gitmesi, niyetinin olmaması, Allah'a ulaşma dileğini olmaması sebebiyledir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işlemesine rağmen onu cennete götüren şey o kişinin niyeti. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman niyet amelden üstün. Yetmez. XIV asırda evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. 500 yıllık ömür sermayesine sahip olan her öğün, 3 öğün yemeğini Allah'ın önüne koyduğu, sadece ibadetlerle meşgul olan birisini misal veriyor. Ve ona soruyor ki sen kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın buyuruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rabbim beni rahmetine gark etmiştir demek. Allah Teala rahim, üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği, niyet varsa peşinden onun ameli de Allah'a hedefine ulaştırıyor ama niyet yoksa kesinlikle amelin o kişiyi hiçbir şeye ulaştırmayacağını. Çünkü zik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ve ruh 19 tane hasette mücehaz olmasına karşılık, akla ulaştığı zaman akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi ise, ruh aklı ikna edemiyor. Negatif ortamda şuurlanan bir akıl, 19'da afetle mağlup olan nefsin talebine yeşil ışık yakıyor. Ve ona evet diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a davet olunup da daveti kişi kabul ederse, yani davetin kabulü demek ruhun talebine kabul etmek demektir. O zaman kişi kurtuluşa eriyor. Bu açılardan olayı incelediğimiz an net olarak niyetin amelden üstün olduğu neticesine ulaşıyoruz ve insanların kurtuluşu niyettedir. Amel bunun ekstrasını oluşturuyor. Yani Allah'a ulaşma dileği bir niyettir. Bu varsa ondan sonra bunun üzerine amel bina ediliyor. Onun varsa diğeri. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, bu taraf hocam. Allah'ın kanunlarını öğretiyorlarında zamanla değişiklikler olur mu? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet. Kanunlarında değişme yok. Ritüellerde değişiklik oluyor. Bu da doğal olarak zamanın getirdiği bir değişiklik. Hedef emirlerde hiçbir zaman bir değişiklik söz konusu değil. Bugün Tevrat'ı inceliyoruz. 7 tane hedef emir var. Yani 7 sabah 4 teslim Tevrat'ta da yer alıyor. Ama Yahudiler bunun ne kadarının tatbikata geçirmişler amel açısından? 7 vasıta emir olmasına rağmen hayır, kendilerine göre bir değişiklik vücuda getirmişler. Ve o değişiklikler ne yazık ki ritüelleri ifade ediyor. Ama hedefler aynı. Allah'ın koyduğu kanun Allah'a ulaşmayı dileme. Bu dilek kimde olursa olsun mutlak surette Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi vasıtasıyla da kendine ulaştırıyor. Muaz bin Cebel Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Deyince Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir ya Muaz deyince yine ben bilmem, Allah Resulü bilir. İnsanlara bu haberin ona ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Gerçekten kimdir ortak koşmayan şirkten beri olanlar? Enfal 29'a baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu ittakullaha ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani şirkten kurtulursanız, Allah size furkanları verir ve bütün günahlarınızı örter. Günahları örtülen kişi, o günahlardan dolayı Allah Teala ona azap etmiyor. Öyleyse muhteviye baktığımız zaman, evet, Allah'ın dizaynı bu, inşallah. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın kanunu, evet, ritüelde onu ifade ettik. Yunanistan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Peygamberimize sevgim çok yetersiz, bu durumda neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki yerini idrak etmelisin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya 107'de ve ma ersennak illa rahmeten lil alemin. Bütün peygamberler alemlere rahmet olarak göndermiş. Yani kainat için vazifelidirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde en üst makamda olanlar, onlar Allah'ın Nebi Resulleridir. Şimdi İsra Suresinin 55. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala nebilerini birbirinden farklı kılmış. Bu farklılık noktasından baktığımız zaman en üstün kılınan, son şeriat kitabı verilen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Evet, en üstün kılınan, Allah'ın kendisine son şeriat kitabı indirdiği Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Örneğin Adem Aleyhisselam da bir nebidir. Ama Taha suresinin 114. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Adem Aleyhisselam için Allah Teala şöyle buyuruyor. 115. Laqad ahitna ila Adem'e min kabli. Andolsun ki Adem Aleyhisselam'a ahit verdik. Fakat o unuttu. Onu azimli bulmadık. İşte Allah'ın Nebi Resulüdür ama azimli bulmadık buyuruyor. Unuttu diyor. Ama öbür tarafta Ulul Azm Nebileri var. Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Evet, burada da onlar zikrediliyor. Ulul Azm Nebileri. Ama bunların içerisinde de en üst noktada olan Allah'ın kendisine şu şeref kitabı verdiği Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları niçin söylüyorum? Onun Allah katındaki yerini idrak edersen o zaman zikrini arttırman lazım. O zikirle en üst seviyedeki sevgiye ulaşmalısın inşallah. İkinci suali kardeşlerimizle idrak ettiklerimizi paylaşırken kendimi bir şey sanıyorum. Ve sanki güzel gözükmeyi arzuluyorum. durumda bende mürahilik, kibir, hırs afetleri mi var? Bu konuda kendimi nasıl düzeltmeliyim? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmayıncaya kadar herkeste 19 tane afet var. Sadece fizik vücut teslimini yapanlar 19 afet olmasına rağmen her karar aşamasında 19 afeti bypass ediyor. Çünkü fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Fizik vücut teslimini yapan muhsin olan ki herkes kesinlikle her olayda mutlaka ruhun talebine uyarak fizik vücudu kullanır. Ama 19 tane afet de var. Fakat afetleri bypass edebiliyor. Ancak ne zaman daimi zikre ulaştığınız an, o zaman 19 afetten beri 19 tane faziletle mücehaz kişi oluyor inşallah. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali otobüs durağında oturan bayanlara tebliğ yapmaya başlayınca işlerinden bir tanesi, ben seni dinlemek zorunda değilim. Anlatma. Git başkasına anlat. Ne geldiyse başımıza hocalardan geldi, dedi. Diğer başka bir bayan da, ben merak ediyorum anlattıklarını, dinlemek istiyorum, dedi. Böyle durumlarda nasıl davranmalıyız? Tamam, o anlatma diyen kişiye de biz seni de çok seviyoruz. Çünkü biz herkesi sevmekle vazifeliyiz. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entumâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Yani siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Tabii onlar ön yargılı davranıyorlar. Şu anda belki senin açıklamalarını da geleneksel din tatbikatı içerisindeki bilgileri ona ulaştıracağını zannediyor ve ön yargılı davrandığı için böyle bir tavır, negatif bir davranış sergiliyor. Ama sen yine de sevgiyle yaklaşırsan, ben seni de çok seviyorum. Sen de haklısın. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Ben kesinlikle bunu biliyorum. Fakat madem istemiyorsun, tamam, kesinlikle daha hoşgörülü, daha sevecen, daha onu da karşına almayan, ondan yana bir davranış sergileyebilirsin. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Yani herkese sevgimizi, herkese karşı fedakarlığımızı göstermek durumundayız inşallah. İkinci suali, tebliğ yaptığım hanımlardan biri, mutluluk devamlı olmaz. Bir yakınımız vefat edince üzülürüz. O anda ben nasıl mutlu olayım? Gazze'de savaş var, onlar o haldeyken ben nasıl mutlu olurum, dedi. Huzur devamlı olur ama mutluluk devamlı olmaz, dedi. Sevgili kardeşlerim, tabii o kişinin kendi zannı o şekilde tarif edebiliyor. Ama eğer bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri ise ve eğer zikirle kalbimizden tamamen temizlenmiş 19 tane faziletin sahibi olmuşsa, o zaman onu söyleyeceksin. Şeytan tekrar afetlere tesir etmek suretiyle bizi karşı karşıya getirir, huzursuz mutsuz kılar ama afetler yok. Afetler olmayınca her seferinde şeytan mağlup olmak durumunda. Dolayısıyla şeytanın devrede olmadığı, nefsin afetlerinin devrede olmadığı her hal huzur ve mutluluktur. Bu mümkündür. 14 asır evvel zaten asr-ı saadetin yaşanması, bu şekilde Osmanlı'da yükselme dönemi boyunca bunun bu şekilde gerçekleşmesi, tasavvufi hayatın yaşanmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde kutsal kitaplardaki dini yedi safhasıyla yaşayan herkes mutlak surette devamlı bir huzur ve mutluluğa hak sahibi olur ve ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü.

Yaratılış gayemiz ahirette dünya saadetine ulaşmak, mutlu olmak. Öyleyse haklı olmak bizi mutlu etmiyorsa biz bu iki alternatiften hangisini seçmemiz lazım? Mutlu olmayı seçmemiz lazım. O zaman bakalım beraberce ona karşı hakkımızı savunup intikam almak mı bizi mutlu eder yoksa affetmek mi? Tatbikata baktığımız zaman affetmenin her zaman bizi mutlu ettiğini görüyoruz. Onun için af barışın zekatıdır. Her zaman herkese karşı bunu kullanmalıyız. İnsanların hakkına riayet etmeliyiz. Onları kendimizden öne geçirmeliyiz. Onları sevmeliyiz ve onlar için her türlü fedakarlıklar bulmalıyız. Bu şekilde yaparsak biz huzur ve mutluluk oluşur. Kötülüğe karşı nasıl davranmalıyız diyor o zaman. İşte sevgili kardeşlerim biz evvela kendimiz onu yapmayacağız. Yapmamak istiyorsak zikre üst seviyede riayet etmemiz lazım. Ama velev ki biz yapmadık başkaları yaptı. O zaman onlardan yana davranarak kötülükleri birlikte el birliğiyle silmeliyiz, ortadan kaldırmalıyız Allah'ın izniyle. Bu da nasıl olur? Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle olur. Kötülüğe karşı kötülükle cevap verirseniz hiçbir zaman sonuca ulaşamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen bu şekilde kötülükleri azaltırsın. Mesela Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü zalim mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü azaltarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim biz bir insanın kötülüğünün yaptığı kötülüklerini azaltırsak ona yardım etmiş oluyor muyuz? Evet. Allah Teala'nın zayını bizden istediği hakikat bu inşallah. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dua ettiğimizde dünyalık veya ahiretlik onlara bir faydası olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki olur ama bize faydası olur öncelikle. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dua ettiğimiz zaman, o duayı başkalarına yaptığımız zaman dua etmek onların mutluluğunu dilemektir. Biz başkasının mutluluğunu dilediğimiz zaman da Allah Teala bizi mutlu eder. Dolayısıyla onlara ulaşır mı ulaşmaz mı onu bilmiyorum ama kesinlikle Allah bizi mutlu eder. İyilik yap denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Allah her şeyden haberdardır. Bu o kişiye karşı pozitif talebimiz, duamız bize üst seviyede fayda verir ve bunu yapmamız lazım. Ama diğer insanlara da verir mi? Elbette. Arap suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın cezalandıracağı kesin cehennemlik olduğu belli olan kimseye ne diye nasihatte bulunuyorsunuz dediğinde bakın Allah'ın cevabı ne o kişiler. Belki öğüt alırlar veya takva sahibi olurlar. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği, şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavmin niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle der. Rabbimize karşı bir özür olsun ve belki de takva sahibi olurlar. O halde hayırda insanlar arasında ayrım yapmayacağız. Herkese hayırla davranacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bu. Evet. Aydın'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, diliyle eliyle değiştirenler, onlar Allah'ın dostları, evliyası. Allah Teala onlara kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi buyuruyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman ilk 14 basamak kısası şeriatı ifade ediyor. Onun için şeriat kısası af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ise hakikati bize söylüyor. Şimdi bizim

0: normal olarak kötülük gördüğümüz yerde elimizle onu düzeltmemiz, ancak karşılık vermememizle mümkündür. Ona kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle mümkündür. Diliyle düzeltme yoluna gidenler normal olarak affedip dua edenlerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Tebliğ Taif'e gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, onlara bir dua etmeyecek misin dediğinde, Allah beni dua için değil ve dua için değil dua için gönderdi. Velhasıl ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse her zaman biz herkese dua etmeliyiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Hadis sahih mi? Kur'an'a uygun bir hadis midir? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an'a uygun bir hadis. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide eliyle düzeltenler, onlar daimi zikrin sahipleri. Dille düzeltenler, onlar da Allah Teala'nın bir kötülük gördükleri yerde onun olmaması istikametinde açıklamada bulunan, beyan eden tebliğler. Kalbiyle olanlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, işin başında olanlar. Nitekim Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinden sonra 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size de ateş dokunur. Şimdi zalim olan kimseyi sen de alkışlarsan, o zaman gönülden meyletmiş olursunuz. Ama zalim kişi, fakat karşı çıkamıyor, sözle de durumunu beyan edemiyor. Mesela böyle olaylar var. İnsanlar korkuyorlar. Ne eliyle düzeltebiliyorlar, ne diliyle düzeltebiliyorlar. O zaman ondan taraf olmamak için ne yapıyor? Kalbinden istemiyor. İşte imanın en zayıf noktası daha bu işin başlangıcında olan kişidir. Allah'ın izniyle. İse elbette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Müslüman tarifi nedir? El-Müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Öyleyse bir kötülük olan yerde eliyle, diğeri diliyle ve olmasa kalbiyle talep sahibi olmak durumundadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nasibin kaderle olan ilişkisi nasıldır? İnsanın nasibini belirleyen faktörler nelerdir? Bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir? Sevgili kardeşlerim, kaza var ve de kader. Niyet ve nasip. Şimdi kader iki iradenin birden yer aldığı her noktada kaderle karşı karşıyayız. Mesela doğumumuz kaderdir. Biz tek başımıza irademiz devrede yok. Ölüm de kaderdir. Yine bizim üzerimizde Allah Teala ölüm emrini vücuda getiriyor, işlem yapıyor. Dualar kaderdir. Biz talep ediyoruz ama ilahi irade devrede kabul buyuruyor. Evliya olmak kader. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşid devreye giriyor. Yani kısacası iki iradenin yer aldığı bütün olaylar kaderi vücuda getiriyor. Ama tek kişinin vücuda getirdiği bir olay da kader olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde ve min kulli şeyin ahım bi kaderin leallekum tezekkürün. Kamer 49'da biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyin bir kaderle olması da nasibin de bir kader boyutunu ifade ettiğini, inne kulli şeyin ahım bi kader. Burada durum nedir? Burada kişinin liyakatı önemli. Mesela 30 kişilik bir sınıfta herkes sınıf geçmeye niyet ediyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 20 kişinin niyetiyle nasibi çakışıyor. O sınıfta kalan 10 kişi onlar da niyet ediyorlar. Ama nasiple çakışmıyor. Yani muktesebatı ona uymuyor. İşte o kişinin müktesebatı, evvelki kazanımları, liyakatı o kişinin nasibini oluşturuyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Yunus Suresinin 62, 63, 64. ve 65. ayet kelimelerini açıklar mısınız? Bu ayetlerin ruhunu teslim edenler için yoksa daimi zikre ulaşanlar için açıklar mısınız? Yunus 62'de Allah Teala "Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun." Onlar Allah'ın velileridir. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. 63 ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. Le'emil müşraf el hayati dünya ve ahirete. Onlar için dünya ve ahirete müjdeler vardır. 65'e bakalım şimdi. Yunus suresinin 65. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O işiten bilendir. Evet, daha üzün kavlam. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet, kudret Allah'ındır. Allah razı olsun. Yunus 66'ya bakacak olursak ne görüyoruz? Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak ki Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler. Denler neye tabi olurlar? Ancak zanne tabi olurlar. Sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Evet, her şey zaten isteyerek istemeyerek Allah'a teslimdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. İzniniz olursa bir soru yönetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır hadisini en güzel şekilde nasıl anlamamız gerekiyor? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Sevgili kardeşlerim, devamlı olan tek bir ibadet var, zikir. Bugün 7 tane vasıta emre baktığımız zaman Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir ama devamlı değildir. 24 saat bunu yapamazsınız. Namaz kılmak bir zikirdir ama devamlı değildir. 7 vakit namaz ve daha ötesinde kılabilirsiniz. Oruç, devamlı oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir bu Peygamber Efendimiz. Hac zaten imkan dahilinde olmaz. Ve diğerleri ibadetler ama devamlı yapılabilen bir ibadet Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştı Nisa 103'te. Feyza kadeytümüs selate feskurallaha kıyamen kuvuden ve la cunubim. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanıp yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanı zikirdir. Hadisini bu şekilde anlamak mümkün. Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir dendiği zaman da alimin uykudayken yaptığı amel zikirdir ama o diğer ibadetlerinin hepsinden üstündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu tıp programı sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için, ehli hayırdır devamı zikrettiği için. Ehli mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma's-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz teslim. Birinci sual, Allah Teala neden tüm insanlara Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini vermiştir? Gerçekten de İki ayet-i kerime bize kesin bunu söylüyor. Bakara 132'de Allah Teala "Vasa bi ya İbrahim ve beni ve Yakub ve ya buneye inna Allah istafa lekum dine ve la tamutune illa ve entum muslimun." İbrahim Aleyhisselam ve onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub Aleyhisselam da "Ey oğullarım, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin." Eğer Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi, o zaman teslim olmadan ölmeyin manasında iradenizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün. Yani başka bir deyimle ölmeden evvel ölün. Ali İmran 102'de Ey vellezine amenü takullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Burada ey iman edenler bir hakkın takvanın sahibi olun ve siz teslim olmadan ölmeyin. Kardeşimize soru teslim olmadan ölmeyin emri niye verilmiştir? En üst seviyede Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef iki cihan saadeti. Teslimle İki can saadetinin zirvesine, doruk noktasına ulaşıyoruz. Gerçekten yedi sabah teslime baktığımız zaman bunun başında Bakara 208'de Ya eyyühellezine amenü udhulû fis-silmi mükafaten, hepiniz toptan teslime girin. Ve lâ tettebi'û şeytan. Yani Allah'ın hükümran olduğu Allah'ın ülkesi söz konusu. Oraya girin. Allah Teala'nın sizin için vaaz ettiği iki can saadetine ulaşın. Teslimin dışında olmayın. Teslimin dışında olmak şeytana tabi olmaktır. Ve la tettebihut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Men yettebihut şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa fennehu ya'melu bil fahşai vel münker. Şeytan ona fuhşiyeti ve münker emreder. Allah Teala nasıl marufu emreden münkerden ne ediyorsa, iblis de tam tersi fuhşiyatı emrediyor ve münkeri emrediyor. O sebeple şeytan bize iyi bir kılavuz olabilir. Hangi şartta tam tersini yapmamız kaydıyla. Başlangıç noktasında ruhumuz bir emanettir. Allah-u Teala Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمَلُكْ مَحَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَيْلٰهَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Zümer 54'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve inibu la rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olmazsınız. Öyleyse şuradan anlıyoruz ki teslim olmak Allah'ın yardımıyladır. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedef emirler var. Bu yeni safa hedef emirlerin 21. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi gerçekleşiyor. Ama buraya ancak o hastalarla ulaşabiliyor. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hanif dini Allah'ın teslim olma dinidir. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Evet, en üst seviyedeki mutluluk teslimle gerçekleşir. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah'ın katında İslam'ı sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı bir mücadele gerektirir. Ama teslimiyet bir cihattır. Kalın çizgilere siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah Teala kalbinize bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve ard arda Rahim esmasıyla tecelli ederek bir dizi işlemle sizi mutlaka teslime doğru yönlendirir. İstisnas yok. İkinci sual, itaat etmeden teslim olmak mümkün müdür? Hayır. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim olursunuz. İtaat etmeyenin teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Teslim, itaatin bütün cephelere yayılması halidir. Resul'e itaat, Allah-u Teala'ya itaatin, Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala Nisa 80'de, ben yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah-u Teala, Nisa 64'te, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُتَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Allah-u Teala Nur Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde itaat ederseniz hidayete erersiniz. Resulün vazifesi tebliğ قُلْ اَعْتِيُ اللّٰهُ وَاَعْتِيُ الرَّسُولَ فَنْ تَوَلَّوْ فَنَّمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ اِنْ تُوْتُعُوا Eğer itaat ederseniz tehtedü. Hidayete ararsınız. مَا عَلَى رَسُولَ عَلَى الْبَلَاغِ الْمُبِينَ Resulün vazifesi tebliğ. Bizim vazifemiz itaat. O tebliğ ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Biz itaat ediyoruz. Allah'a ulaşmayı kalben diliyoruz. O tebliğ ediyor. Mürşidinize tabi olun. Biz itaat ediyoruz. 12 tane insanla Allah'ın gösterilmişine tabi. Biz o tebliğ ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Biz itaat ediyoruz. Nefs tezkesiyle ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Yani kısacası Resul'ün görevi tebliğ, bizlerin görevi ise kesinlikle itaat. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Dilemiyorsak kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı emretmiş. Emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzurun namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Olayı bütünlediğimiz zaman Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek hayatımızın bir kere daha çok önemli. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş, farz kılmış. Dilemiyorsak kesinlikle kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı Allah'tan emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzur namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Ve olay her safhada bu şekilde. Allah ve Resul'ün önüne geçmek ise kesinlikle amellerin boşa gitmesini ifade ediyor. Muhammed suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Muhakkak ki inkar eden Allah'ın yolunda men edenleri, sonraki kabre olarak ölenleri Allah mağfiret etmez. Evet. Başka bir ayet-i kerime o zaman. 33'e bakalım. Evet, 33. Ya eyyühellezine aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Amellerinizi batıl etmeyin. Yani Allah ve Resul'e itaat, eğer itaat etmiyorsak ameller boşa gidiyor. La tübtü ama tübtülü amalekum. Öyleyse amellerimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka Allah ve Resul'üne itaat gerekli. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, mürşidimize tabi olacağız ve her onu da Allah'ın en üst seviyedeki emrini yerine getirmeye gayret içinde olacağız. Üçüncü sual, teslimlerle bizim taleplerimiz arasında bir bağ var mıdır? Evet. Allah-u Teala biz istemedikçe bizi teslim almaz. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Her zaman iki rıza karşılıklıdır. Önce kul Allah'tan razı olur. Allah bundan sonra kuldan razı olur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'a köle olmayı dilediği için Allah'a köle olmak şerefine eriyor. Öyleyse her seferinde kulun rızası önce, Allah'ın rızası sonra geliyor. Her standartta bir mutlak talebin varlığı, var olduğunu görüyoruz. Evet, kesinlikle olay bu. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Rızamızı beyan ediyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Biz mürşidimize tabi oluyoruz. Allah da mürşidimize tabi olmamızdan dolayı bizden razı. Kısacası hangi safhadaysak onun, o safhanın rızasını yerine getirmiş oluyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul eder. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce ibadetlerimiz, tabii ki namaz. Kendimizi sorgulayacağız. Ben iyi bir kul muyum? Hani namazlarımı kılıyor muyum? Namazdan, ibadetten ziyade ben iyi bir insan mıyım?
1: Allah'ın dostları, evliyaları, dünyayı isteyene ver, cenneti isteyene ver, bana seni gerek Allah'ım demişler. Allah'tan böyle şeyler istiyor musunuz?
2: Tabii ki Allah'a yakın olmak her Müslümanın en çok istediği şeydir. Hani hiç aklımıza gelmedi doğrusu. Dua ederken böyle daha samimi bir şeyle dua ediyoruz ama hiç bu aklımıza gelmedi gerçekten.
3: Belki dille değil ama kalple 5 vakit istediğimiz o.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Dualarımızın ulaşması gerekiyor.
3: Dualarımız, isteklerimiz.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
2: Tabii ki.
1: Allah'a yaşarken ulaşan kişilere ermiş evliya deniyor. Onlardan olmak ister miydiniz?
2: Mekke, Medine'ye, o Kabe'ye gittiğimiz zaman onu zaten hissederiz yani.
1: Ondan sonra dualarınızda en başta Allah'ım ben seni istiyorum, sana ulaşmak istiyorum der misiniz mesela?
3: Tabii ki derim. Bu da bir uyarı oldu sizden.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken size ulaşmayı çok istiyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz?
4: Çok seviyoruz.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın dostu, evliyası olmayı?
4: Evet, isterdik.
5: Çok isterdik.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda belki dille değil ama kalple 5 vakit istediğimiz o dedi. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Hayır. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Mutlaka kalben tasdik, dilden ikrar ve uzuvlarla da yerine getirmektir. Evvela niyetimiz olması lazım, hedef tespiti. Sonra en niyete ulaşmak üzere bir gayretin içinde olmalıyız. Ve tabii ki mürşidin himmeti. Öyleyse bütün bunlar hepsi kalbimizden ama aynı zamanda dilden de ikrar edeceğiz. Kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek. Dilin söylediyse kalp tasdik edecek. Bu şartlar altında güzele ulaşabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemenin metodu 2 tane temel şart içerir. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Öyleyse dilimizle Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ama bunu kalbinizin de tasdik etmesi lazım. Yani dil ile söylemek yetmez. Mutlaka kalbin de bir talebin sahibi olması gerekir. Allah kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim? demek de bir nefsani tuzaktır. Allah'ın yardımı bizim imanımızın ve Allah'tan talebimizin üzerine kurulan bir köprüdür. Biz eğer gerçekten Allah'tan bir şey istiyorsak mutlaka gereğini yerine getirmemiz lazım. Demek ki dil ile ikrar, dilimizde söyleyeceğiz. Kalp ile tasdik, o dilimizin söylediği kalbimizde olacak. Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde bakıyoruz. Allah Teala "Seyakulu lakal mukallafuna min arabi şegaletna" savaşa katılmayan geride kalanlar "Şegaletna amvaluna ve ehlina" mallarımız ve çocuklarımız bizi meşgul etti. "Fastagfirlana" bize mağfiret dile. Allah'a kalplerine bakıyor. "Yakulune bi elsineti ma leyse fi kulubikum" onlar kalplerinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Yani dil bir şey söylüyor ama kalp tasdik etmiyor. O zaman o kişi dilden ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmeyen birisi. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde olay bu. Ya eyyüvel Resulü La yesunke lezine yusarune fel küfri minel lezine kalu amennâ bi efvâhim dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ve lem tu'min kulûbuhum ama kalpleri iman etmiyor. Hucurat 14'te de aynı şekilde Kâletil arabu amennâ Araplar dediler ki biz mümin olduk. Dille söylüyorlar. Kullem tu'minu hayır siz mümin olmadınız lakin kullu aslamna İslam dairesine girdik deyin. Ve lemâ yedhul imâne fî kulûbukum kalplerinize iman girmedi. Yani dilinizin söylediği kalbiniz tasdik etmedi. Öyleyse hedeflere ulaşabilmek mutlaka yedi kalp şartı yedi nimeti gerektiriyor. Yedi kalp şartından birincisi ekinetin alınması, ikincisi ihbatın konulması, üçüncüsü kalbin Allah'a dönmesi, dört nur yolunun açılması, beş mührün açılması, altı küfrün dışarıya alması, yedi kalbe iman yazılması. Yedi kalp şartıyla ancak ıslah edici amellere başlayabiliyoruz. Ve yedi nimet. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor mücadeleyim. İki, üçüncü olarak günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70. Ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Rahat 36. Nefs salih amel işlemeye başlıyor. Zümer 23 ve irade güçleniyor. İşte bu şartların sahibi olan insan istisnasız ne yapmış oluyor? Yedi kalp şartı yedi nimetle esra-i nefs yapmak suretiyle çok kısa süre içinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre teslim standartları mutlaka bir mürşide, bir resule teslim olmayı da gerektiriyor. Mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tarikata talebe olmak.
1: Bir mürşit sizce nasıl özelliklere sahiptir?
2: Düpedüz Allah yolunda mürşit demek, ibadetle dünyayı bırakmış, yani haramsız, helali kovalayan biri bence.
1: Eyüp Sultan Hazretleri gibi var mı Allah'ın evliyaları, mürşitleri günümüzde?
2: Tabii ki vardır. Boş yaşıyoruz herhalde ya. Böyle bir şeylerle uğraşamıyor muyuz, uğraşmıyor muyuz? Tamam Eyüp'e geliyoruz namazlarımız ama dediğiniz gibi eksiklerimiz çok.
1: Peki bu insana neler kazandırır?
2: Tabii ki çok şey kazandırır. Gerçekten hani iyi olduğunu bilmek, iyi bir yer olduğunu bilmek. Hani bunu önce tescillemek lazım. Sonra gidip orada bence kazanacağımız çok şey olur. Çünkü biz eksiyiz zaten.
5: Bize ne kazandırır? Cenneti kazandırır. Öbür dünyamızı kazandırır tabii ki.
6: Ben herhangi bir yere bağlı hani tarikat altında durmayı şey yapmıyorum yani tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp kendimce öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum.
2: Bunu hayatıma yerleştirmek isterim mürşitleri. Neden olmasın?
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Evet. Onu kılıp perşembe geceleri Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Bu konuda bana tayin ettiğin mürşidi gösterir misin? Diye talepte bulunuyorsunuz. Bunu yapmak ister misin?
2: Yapmak isterim aslında. Öncelikle bir kendimize böyle bir çeki düzen verip sonra bunu yapmak isterim.
5: Sizin bu dediğinizi de uyuyacağım. Yapacağım ilk namazımda.
0: Bir misafirimiz, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum dedi. Bir insanın tarikat ehli olmasıyla kendi ilim tahsil etmesi arasında fark var mıdır? Elbette. Sadece kişi araştırırsa, hayatını bu konuya seferber etse, fıkhi seviyede bir bilginin sahibi olabilir. Çünkü fıkıh kalbin bu dünyaya dönük olan idrakini ifade ediyor. Ama kalbin sadece bu dünyaya dönük idraki yetmiyor. Allah-u Teala bizi ahirette de sorumlu kılıyor ve bize iki cihan saadetini farz kılmış. Öyle olunca hayır, yani kendi araştırmasıyla değil. Onun için Yunus ne diyor? Sevmu selat haccu zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eğer irfan farzsa, gerekliyse bunu ancak irfan ehlinden öğrenebiliriz. Siz bir öğretmenden sadece bu dünyaya dönük olan kesimi öğrenebilirsiniz. Ama fizik ötesi irfanı mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşitten öğrenirsiniz. Mürşit olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşit olmadan mürşide tabiyet, mürşit olmadan Allah'ın bize farz kıldığı yedi hedef emrinin yedisi de yok. Onun için Yunus diyor ki, gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kardeşimiz diyor ki, tarikat ehli olmasıyla kendi ilim, yani daha doğrusu, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi tercih ediyorum. Tarikatı tercih etmese, kendisi araştırıp öğrense ne olur? Sadece Câsiye 23'te belirtildiği gibi faydasız ilmin sahibi olur. Daha başka bir şey olmaz. İşte hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Yani kişi mürşide tabi olmadan ilmi de irfanı da hikmeti de hikmetin ötesinde mürşitten öğrenmese onun kendi kendine öğrendiği ilim faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtilen emaniyedir. Onunla da hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. O başkalarına bir şey söylerse bu sefer de Bakara 44'te buyurulduğu gibi اَتَّامِرُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنَا اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara biri emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Görüyoruz ki istisnasız mutlak surette mürşit gerekli. Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona iman edecek ve Allah da bu sözlere iman edenleri sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ne ile? Kalplerine ifati koymakla. Ve Cin Suresinin 16. ayet-i kerimesinde iki tip insandan bahsediyor Allah-u Teala. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلُمِنَ مِنَ الْقَاسِتُونَ. Bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. فَاَمَّ الْقَاسِتُونَ فَاَلْنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ. Kalbi kasiyet bağlayanlar cehenneme odun olacaklar. وَاِنَّوِ سَقَامُ عَلَى تَارِقَاتِ. Eğer tarikat üzere olsalardı, Cin 16'da belirtildiği gibi لَا اَسْكَيْنَا مَا غَدَكَنْ, kalplerine doyasıca bir rahmet tattırırdık diyor Allah-u Teala. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm Abdullah İbrikatü Muhterem Hocam inşallah. Ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum Muhterem Efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıra kalbimizden Muhterem Hocam inşallah. Hayırlı ve mutlu Ramazanlar diliyoruz. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, aklında Allah'a teslimi söz konusu mudur? Bu konuda değerli açıklamalarınızı bekliyoruz Muhterem Hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum Muhterem Efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıkabilirsen muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi muhterem hocam inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, aklın da Allah'a teslimi söz konusu mudur? Evet. Aklın Allah'a teslimi en üst seviyede devrin imamları için geçerlidir. Necm 3'te وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَى وَحْنْ يُحَى O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Öyleyse Allah onu konuşturuyor. Enfal 17'de وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى Yerden bir avuç kumu düşman üzerine attığın zaman onu sen atmadın, onu biz attık. Öyleyse devrin imamları için aklın da teslimi söz konusu. Onun söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Onun yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Ruhun ve şin nefsin ve Allah'ın nefsin Allah'a tesliminden sonra iradenin

hüküm ve ehli hikmettir. Ehli hikmettir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa, ileri ve gerisine bakmak suretiyle manasını bilmiyorsa, ehli tezekkür olması hasebiyle Allah'tan sorarak öğrenir. Ehli hükümdür. İhtilaflı olan konuların çözümünü Allah'tan alarak adaleti gerçekleştirir. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, kayınbabamın 8-9 senedir devam eden bir mahkemesi var. Bu konuda Allah'tan yardım alabilmek için ne yapmalı ve nasıl dua etmeliyiz? Bir kere her şeyden evvel Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. 7 ayet-i kerimede Allah seril hesaptır. Ama eğer kişi uğradığı haksızlığı bu dünyadan neticesine ulaşmak istiyorsa, o zaman mahkemeye başvuracaktır. Onlar da aynı zamanda hakimlerin, insanların çıkarttığı kanunlar çerçevesinde hüküm veriyorlar.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kerem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri ve fiilleri neden sünnet olarak kabul edilir? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleri neden sünnet olarak kabul ediliyor? Çünkü Peygamber Efendimiz'e o sözleri söylettiren Allah'tır. Necm-i 3'te وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. اِنُوْ اِلَى وَحِنْ يُحَى O'nun Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşuyor. Neden fiilleri sünnet olarak kabul ediliyor? Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى Yerden bir avuç kumbuz Nuh'un üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Ona yaptıran Allah. Yani her devirde vekaleten ve asaleten devrin imamına sözü söyletiren Allah, yaptıran, fiilleri yaptıran Allah. O zaman elbette ki Allah'ın tasarımında olan devrin imamının sözleri ve fiilleri bizim için sünnet olacaktır. İnsanlardan her kim ister nebi olsun ister resul olsun huzur namazının imamıysa o kişi mutlak olarak Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf kişinin iradesinin ötesinde aklını da Allah'a teslim etmesi halidir. Onun dilediği şeyi yapmak yetkisi yoktur. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın söylettiklerini söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de direkt olarak Allah kumanda ediyordu. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususları bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Dolayısıyla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Nafileler de yaklaşır. Ben onu seversem onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, idrak eden kalbi olurum. O benimle görür, o benimle işitir, o benimle idrak eder, o benimle tutar, o benimle yürür ve tasarrufu adanzaya kadar anlatıyor. De kulum kendisi farz kıldım ibadetle bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilave işlediği nafilerle ibadetlerle yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. İşte işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin sözlerinin ve fiillerinin sünnet olarak kabul edilmesi bizim de Resulullah'ın sünnetini yaşamamız bunun bir gereğidir. Yani Resulullah'ın sünneti dinin yaşanması tatbikatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de sünnetim. Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı dinin teorik kısmını ifade ediyor. Ama bu teorinin din insan hayatına tatbiki mutlaka sünneti devreye giriyor. Sünnet dinin yaşanmasıdır. Bir hadisinde Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Ehl-i beyt de tamamıyla sünnet, Resulullah'ın sünnetini hayatına tatbik edenler oluyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinin yaşanmasında sünnetlerin etkisi nedir? 14 asıl evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasında en aktif unsur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetleridir. Ama onların da hayati öneme taşıyanları zaman içerisinde yok olmuş. Nerede insanlara kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetler kalmış da onlar bugün de devam ediyor. Herkes onları yaptıkları için sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gelecek
benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. O zaman Kur'an'a bakın. Benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz buyurmuştur. İşte şimdi bir başka muhteva. Günümüzde gereksendiği tatbikatında sünnet diye kabul edilen hanımlar için çarşaf, beyler için sakal. Dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Öyleyse olay bu değil. Olay Resulullah'ın da zikrettiği gibi. Ben bir kulu seversem, nafileler de benimle yaklaşır. Ben bir kulu seversem, onun işiten kulağı olurum. Onun gören gözü olurum. Onun tutan eli olurum. Onun yürüyen ayağı olurum. İşiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sarılırsa onu korurum. Öyleyse her halükarda Allah'ın dizaynı bu. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini gerçek manada iyi edenlerin özellikleri nelerdir? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani dinin teorik kısmı üzerinden mücadele verdi ve Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte vahide 3'e göre Kur'an tamamlandı. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radditu lekum İslam dine. O da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Resulullah'ın sünnetinin ihyası, hayata tatbiki. İşte Allah Resulü bunu söylüyor. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sondura erecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, dinin hayatının tatbiki en son noktada fitneden kurtulmasıyla bu mümkün oluyor.

0: tapmaz. En çok kurtulan gizli şirk. Allah Resulü benimle insanlar şirkten kurtuldu. Şirkten Resulullah'la insanların kurtulması Kur'an ayetleriyledir. Hangi olay söz konusuysa Allah Resulü Allah'tan vahiy alması hasebiyle onlara vahiy ile açıklıyordu. Bidatler, zanlar devrede yoktu. İşte benimle bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani dini hayatın yaşanmasında fitneden tamamen kurtulmak Allah'a ulaşma dileğiyle başlar ve daimi zikre kadar devam eder. Ve insanlar onunla da fitneden kurtulacaklardır buyuruyor. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş. Ve demiş ki şunlar benim farzlarım, sahabe de bu farzın hepsini gerçekleştirdi. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani Peygamber Efendimiz ve sahabesi o sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır. Hadiste şöyle buyuruyor. Benim sünnetlerim kaybolma yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek. Benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çoktur. Gerçekten de sünnetlerin kaybolma yüz tuttuğu bir devirde Allah dostu Mehdi Aleyhisselam geliyor ve benim sünnetimi ihya edecek. Ne diyordu? İlahi emirleri yaşatacak, sünneti ihya edecek, bidatleri ortadan kaldıracak ve ehli kitap, Tevrat ve İncil ehlini Müslüman kılacak, dinler birleştirecek. Dolayısıyla sünnetlerin tamamen kaybolmayı tuttuğu bir devirde Allah dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden daima çok olacak. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek. Bazen karşındakine konuşurken kelimelerini seçebiliyorsun ama Allah'la o kadar serbest konuşuyorsun ki biliyorsun ki seni yargılamıyor. Allah yani senin yaratıcın.
1: Ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmemizi istemiş Allah. Siz ister miydiniz yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın?
3: İsterim de öyle bir kul değiliz. Rabbim dilerse olur ama biz dilersek imkansız.
4: Ya ne bileyim biz onlar gibi yaşayamıyoruz. İşi gücü hiçbir şeyi düşünmeden sadece Allah için uğraşmışlar.
1: Hiç dualarınızda Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musunuz?
2: Kalbinle bağlandığın zaman kendini tamamen teslim ettiğinde ruhunun da Allah'a ulaşabileceğini biliyorum. Onu kabul etmemizi istiyordur. Ona şükür koşmamızı istiyordur. Ona zikretmemizi, dua etmemizi istiyordur.
4: Dilek.
1: Evet bir dilek.
4: Hacca gideyim.
1: Kalpten Allah'ı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Cennete giren kullarından eyle falan, ne bileyim peygamberimize komşu eyle hepsini ediyoruz da Allah için bilmiyorum ettim mi? Ondan sonra ederim inşallah.
5: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Bana emanet olarak verdiğin ruhu sana teslim etmek istiyorum ama şimdi değil.
1: Ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a ulaşıp onda fani olunca ölmüyorsunuz. Yaşamaya devam ediyorsunuz ama bir Allah dostu olarak. Bunu ister miydiniz?
4: İsterim.
1: Bu dua size ne hissettiriyor?
4: Şifa hissettirdi. Ben kanser hastasıyım. Kemoterapi görüyorum.
2: Çok ferahlatıcı, huzur verici bir dua.
0: Allah'a ulaşmak konusunda Rabbim dilerse olur. Ama biz dilesek imkansız. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olanlar için çok kolay. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an o zaman bu dilek sizin Allah'tan istediklerinizi tatbikata koyuyor, hayata geçiriyor. Allah'a ulaşmak sadece Allah'ın dilemesine mi bağlıdır? Hayır. Bizim önce dilememize bağlı. Allah'la insan arasındaki ilişkide her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah Teala kendine düşeni yapıyor. Ne yapıyor? Kutsal kitaplar gönderiyor ve Allah'ın bizden istediği her şeyi kutsal kitaplarda açıklıyor. O kitapları bize açıklayan Allah'ın Resulleri var ve Allah Teala Resul göndermesem azap etmem. Kitap göndermesem de azap etmem. İşte

0: O kitaplarda yazılan emir ve nehiyleri Resuller bize açıkladığı zaman biz de itaat edersek ki Resul'e düşen tebliğ onları açıklamak, bize düşen de itaattir. İtaat edersek o zaman hedefe ulaşırız. İşte Allah'a ulaşmak sadece Allah'ın dilemesine bağlı değildir. Allah Teala seçiyor ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse Allah kendisine düşeni yapıyor, seçiyor onları. Ama o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala kişiyi teslim almak için kişinin talebini esas tutar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dolayısıyla ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi evvela kesinlikle Allah tarafından seçilmemize, bizim de Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. İrademizi kullanmadığımız takdirde hiçbir zaman iradesini kullanan kişilerin ulaştığı mükafata nail olamayız. Allah'tan mükafat almak istiyorsak, mutlak surette hedefe ulaşmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini kendisine en çok örnek alanlar Allah'ı çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur kazandırır, kalbin temizliğini, ferahlığını kazandırır, dost kazandırır, doğruyu gösterir, yanlışı gösterir.
3: Her şey.
1: Sizce hastalıklara şifa olabilir mi?
3: Tabii ki.
1: Dost da kazandırır dediniz. O nasıl oluyor?
2: Kur'an okuyanla okuduğun zaman dost kazanmış olursun. Allah'ın kelamını kazanmış olursun. Kur'an üzerinden sohbet edersin ama alkol alan bir insanla da alkolün markasını kullanıp konuşursun. Dersin ki şurada şu satılıyor dersin. Kur'an sözünden bahsetmek bile bir dost kazanmaktır.
3: Vallahi ruhuna bir böyle serbestlik, rahatlık verir.
1: Peygamber Efendimiz üstün bir ahlak üzere yaratılmıştı ve o daima Allah'ı zikrediyordu. Biz devamlı Allah'ı zikredersek, Peygamber Efendimiz gibi düşmanlarını bile seven, onlar için dua eden böyle birisi olabilir mi?
2: Olamayız. Çünkü Peygamber Efendimiz gibi kimse olamaz. Peygamber Efendimiz öyle bir Peygamber Efendimiz ki bu cehile bile kötülük düşünmemiş. Biz şimdi ise ayağımıza çelme takananı bile yüzümüzü asıyoruz, kalbimizi karartıyoruz. Bunun yalanını söyleriz yani, yaparız dersek.
1: Düşmanlarınızı bile sevmek ister miydiniz?
4: Herkesi değil. Yani İçinde insanın kırgınlıkları oluyor ama inşallah yine de sevmeyi nasip etsin.
3: Çok kırıldığın için düşman oluyorsun. Artık dönüşü yok. Ama bu da tek taraflı değil ki, ama ben affederim, o etmiyor seni, ne yapacaksın?
1: Siz affederseniz sizin mutlu olacağınızı söylüyor Allah.
3: Ya onu ben biliyorum da bazı şeyleri de biz hocalara sorduk. Yani böyle devam edebilirsiniz dediler.
0: Misafirimiz, çok kırıldığın için düşman oluyorsun. Artık dönüşü yok. Bu da tek taraflı değil ki. Ben affederim, affetmiyorsan ne yapacaksın? Gönül kırgınlıkların telafisi yok mudur? Her zaman vardır. Biz değişeceğiz. Yani onların sahasında top oynamayacağız. Allah Teala diyor ki sen kendini değiştir, onları ben değiştiririm. Şimdi Allah'ın ben onları değiştiririm verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman yine top bizde. Biz değişebilirsek Allah onları değiştirecektir. Kim bir yanlış davranışta bulunmuşsa, bundan pişmanlık duymuşsa, affını talep ediyorsa, onu affetmek bir büyüklüktür. Allah'ın indinde bir vecibedir, farzdır, zarurettir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerinden bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Nefsimizde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti kalmayınca başkalarının kinine duymazsınız, başkalarına kızamazsınız, başkalarına nefret edemezsiniz. Bunun ne kadar huzur verici bir unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Yani kısacası öfke afeti, kin afeti, intikam afeti ve düşmanlık afeti ne zaman bizden tamamen yok olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Daimi zikre ulaşan hiç kimse için öfke afeti de yok, kin afeti de yok, nefret afeti, intikam afeti de yok, düşmanlık afeti de yok. Yani hiçbirisi yok artık. Allah herkesin bu noktaya ulaşmasını istiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi berekatühü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa Size bir sualim olacak. Müslüman bir toplumun sünnete bağlılığı, birlik ve kardeşliği nasıl etkiler? Sizleri çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle gül kokulu ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müslüman bir toplumun sünnete bağlılığı, birlik ve kardeşliği nasıl etkiler? Pozitif etkiler. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kemaline eremezsin buyuruyor. Kendimiz için ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz. Kendimiz için ne istiyoruz? Bize eziyet edilmesini istiyoruz. Öyleyse biz de başkalarına eziyet etmeyeceğiz. Mutlu olmak istiyorsak başkalarına da mutlu olması için çalışacağız. Allah'ın hepimize emri çok açık ve kesin diyor. Birbirinizi sevin diyor. Eğer severseniz Allah-u Teala'nın sizin için gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Sahabeye dikkatle bakın. Birbirini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Hadis-i şerifte Efendimizin sözü, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. İse çok açık ve seçik. Kendin için istediğinizi kardeşin için istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Kendimiz için mutlu olmak istiyoruz. O zaman başka kardeşimizi de mutlu edeceğiz. Kendimiz için ne istemiyoruz? Bize eziyet edilmesini, zulmedilmesini istemiyoruz. Biz başkalarına zulmetmeyeceğiz. Sıkıntı sokmayacağız. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emniyle iman edin. Komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emniyle iman edin kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emniyle iman edin kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bizlere Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirerek Kur'an'daki İslam'ı yaşayan resullere, mürşitlere tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Kelimesini doğru olduğu gibi telaffuz eden, karşı anlatan, yol gösteren demektir. Siyah gri değil, direkt beyazdır. Ortası yoktur, doğru yoldur, ışıktır, huzurdur.
3: Mürşit deyince ben şu yaşamdakileri çok duyduğum için onlar geliyor aklıma.
1: Mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden gidersek, Kur'an'dan, ilimden, irfandan gidersek zaten o şekilde mürşidimiz kendisi bizi bulur.
1: Mevlana gibi, Yunus gibi sevgi insanı Allah'ı...
3: Mürşid mi oluyor?
1: Onlar da mürşid bizi. Şimdi böyle insanlar var mı?
3: Yok. İnanmıyorum ben.
1: İsra 15'te Resul göndermeden, bize bu Kur'an-ı Kerim'i tebliğ edecek olan o ahsen öğreticiyi göndermeden bizi azap etmeyeceğini, bizi cehenneme koymayacağını söylüyor.
2: Kur'an'ın her söylediği doğru. Uydurulmaz, kelime eklenmez. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi yaşayabilsek keşke ama yaşayamıyoruz.
4: Bir daha olmayacak insanlar. Şu ortamda öyle bir insan. Bilmiyorum vardır. Hani gizlidir, saklıdır ama öyle bir insanların bir daha bilmiyorum.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soran kişiye mürşidini göstereceğini, bulduracağını söylüyor. Bunu yapmak ister miyiz?
2: İstemezdim. Yalan söylemek istemem. Dünyayı çok kaplıyoruz galiba da bunun için kendimi hazır görmüyorum. Acaba mürşid şeylerinin kavramıyla büyümediğimiz için mi? Alışılmış hayatımızdan vazgeçip de başka bir şekilde yaşayacak olmamız bizi tedirgin ediyor zaten. Mesele orada zaten.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda bunun için kendimi hazır görmüyorum. Acaba mürşid kavramıyla büyümediğimiz için mi? Alışılmış hayattan vazgeçip de başka bir şekilde yaşayacak olmak bizi tedirgin mi ediyor? Bir mürşide tabi olmak rutin hayatımızı olumsuz mu etkiler? Tam tersi, mürşide bağlanmamak sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşarız. Allah Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor 10 ayet gereğince. O zaman delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gidince yer cehennem. Cehenneme giden bir insanın bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Eğer olay buysa o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ezelde bizim için tayin mürşidi Allah'tan sorarak ona ulaşmamız lazım. İrşiyat yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İşte denge varlık olan insan ruhu var, 19 tane afette mücehez. 19 hasletle mücehez. Nefsi var, 19 afette mücehez. Denge. Ama iblis devreye girince afetleri tetikliyor. O zaman Allah-u Teala katından mürşit göndermek suretiyle bu dengeyi yeniden kuruyor. Ve Rabbimiz irşat yolunun sahibidir. Herkesin irşat yoluna ulaşmasını istiyor. Ama insana da serbest irade vermiş. İblis de herkesin gay yoluna gitmesini istiyor. Allah'ın bizi insanlar için talebiyle şeytanın talebi taban tabana zıt. Ama irade bizde. Ve iblis diyor ki ben sizi davet ediyorum. İblisin daveti nefse. Allah da davet ediyor. Allah'ın daveti ruha. Ve sonuçta ya iblisin davetini kabul eden, bu dünyada huzursuz ve musahirete de cehenneme giden, ya Allah'ın davetini kabul eden, bu dünyada huzur ve mutluluk, ahirette de cennete giden. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid sadece onun yeryüzündeki vekilidir. Mürşide tabi olmayan, bu sebeple nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması imkan olmayan bir insan. Nefsin kalbinde arınma vücuda gelmediği için kemal derecede ilerleyemez. İlim öğrenmek onlar için yeterlidir ama infansız bir ilim hiçbir zaman onları manevi orgunluğa ulaştıramaz. O ilmin kendisine manevi açıdan bir fayda sağlaması mümkün olmadığı gibi başka insanların da fayda sağlaması mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın Cevher hocamız, sünnetleri ihya etmek bidatlerden uzak durmamızı sağlar mı? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Evet. Sual edecek olursak, sünnetlerin ihya etmek bidatlerden uzak durmamızı sağlar mı? Evet. Sahabe 7 sabı 4 teslimi yaşamışsa, bizi sahabenin yaptığını yaparsak, ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, biz de Allah'a ulaşmayı dilersek, sahabe mürşitlerin hası olan peygamberimize tabi olmuş, bize tabi olursak, sahabe zikir çok zikir daim zikre olanmış, biz de bununla yaparsak, elbette hayatımıza bidat olmaz. Bidatleri ayıklanma metodolojisine girdiğimiz zaman olay çok basit bir beşe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safayı anlatıyor. Çünkü sünnet-i seniye, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, o sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatıdır. Yani Resulullah hadisinde Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Ehl-i beyt dediği Resulullah'ın sahabesinin 7 sabah 4 teslimi yaşayan mürşitlerin bir ismidir. Farzlar nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse, sünnetler de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edilmiştir. Dolayısıyla gerçekten biz eğer sünnet-i seyyiniyi hayatımıza tatbik edersek, o zaman bidatler söz konusu olamaz. İşte bidatler devreye girdiği zaman 19 tane bidat, Kur'an-ı Kerim'de de 19 tane kavram din tatbikatından çıkıyor. İblis bu 19 kavramın içerisinde 7 sava 4 teslimi de tamamen din tatbikatından çıkartmış. Hedef emirleri yok etmiş, vasıta emirleri hedef emirlerin yanına geçirmiş ve vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olanları orada da yine yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 4 şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, bunlar kalmış. Kelime-i şehadet de kendi kendine söylendiği zaman sadece bir derecat kazanım vasıtasıdır. Ama hedef emirlerin hiçbirisi yok. Hedef emirler yoksa vasıta emirlerden kazandığımız ameller boşa gidiyor. Allah Teala açıkça söylüyor. Ayetlerimizi ve lika Allah'ı yalanın yanına. Ayetler hedef emirleri bize bildiriyor. Lika Allah da bunlardan bir tanesi. Bunlar yoksa hiçbir zaman hedefe ulaşmak mümkün değil. İlim ibadetin imamıdır. İbadetler vasıtadır. Ama ilme değmiyorsa, zanlar devredeyse, o zaman o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an'ın Haram Butkan'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah Teala Aleyhisselallahu bi ahkemel hakimin, Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse o konuda Allah'a güvensin ve hacet namazıyla devamlı Allah'tan yardım istesin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tövbe almak için boy abdesti almamız şart mı? Açıklayabilir misiniz? Boy abdesti, tövbe almanız boy abdesti güzeldir. Yani normal olarak bunu yaparsanız neticesine ulaşabilirsiniz. Normal abdestle de tövbe alınabilir. Ama boy abdestiyle bu tövbeyi almak daha güzeldir. Allah razı olsun. Denizli'de bir kardeşim Muhterem Hocam, başkalarına yaptığımız iyi veya kötü bir davranışın bize yansıması nasıl gerçekleşir? İyi veya kötü, iyi bir davranışta bulunursan o kişiyi mutlu etmiş olursun. Ve o kişinin mutlu etmenin hasebiyle onun mutluluğunu yaşarsın bir. Ruh nefsine inşirah verir. Allah-u Teala fizik bedene rahatlık verir. Yani anında bu mutluluğu yaşarsın. Ama kötü bir davranışta bulunursan o zaman anında yaptığın zulüm sebebiyle bu hakikati değiştirmez. Aklın teslimi diye bir konu tasarruf rızası olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Biliyorsunuz ki akıl beyne kumanda ederek bizim vücudumuzu kullanan varlığın adıdır. Akıl Allah'a teslim olduğu zaman artık bizi aklımız kullanmaz. Bize her şeyi yaptıran Allah olur. Tasarruf mertebesinin dizaynı budur. Her devirde sadece bir kişi bu makamın sahibi olur. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evet, iradenin teslimi herkes için geçerlidir. Ama aklın teslimi mutlaka sadece devri imamları için, tasarruf rızasının sahibi olanlar için geçerlidir. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, tüm devri imamları Allah'ın tasarrufundadır. 7 tane ayet bu konuda bize ışık tutuyor. İşte Araf 188, Enfal 17, Fetih 10, Necm 26, Cin 21, Necm 3, Necm 4, Nahl 127, Kasas 68 ve Tahi 109, Enbiya 73, Secde 24. Bu ayette bahsi geçen olay devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğu, aklını da Allah-u Teala'ya teslim ettiğini anlıyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikirsiz bir teslimler dizisinin hiçbir şekilde mümkün olmayacağını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: İmanın şartlarını yerine öncelikle getirmek lazım. Yani namazımızı dosdoğru kılmak. Bunlar farz olan ibadetleri yerine getirip ondan sonra hani vakit bulabiliyorsak ya da hani sonrasında sapıtmayacağımızı biliyorsak o zikirleri de tabii ki hayatımıza dahil etmeliyiz yani.
3: Zikrin diğer ibadetlerden farkı daha da Allah'a yakın olmak, baş başa olmak, tenha bir yerde. Zikir demek bence bir köşeye çekilip kendine ait bir odan olup hani ulu orta namazdan sonra değil de ben en çok onunla mutlu oluyorum.
2: Zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil. Öncelik bunlara.
1: Neler size kazandırıyor? Neleri kolaylaştırıyor hayatınızda?
3: Ya Allah'a yakınlığımı, baş başa olmayı, zikir demek, onunla beraber ufacık bir tesbihat da olsa Allah'ımla beraberim demek.
1: Yani zikrettikçe kalbimizdeki, içimizdeki kötülüklerin o anda zikrederken temizlendiğini, ruhumuzun hafiflediğini hissediyoruz tabii ki. En büyük ibadet zikirdir diyor. Vele zikrullahi ekber var diyor. Bundan ne anlıyorsunuz?
2: Bizce bence namaz kıldığımızda zaten zikretmiş oluyoruz. Yani tamamen Allah'a böyle teslimiyet, zikretmek namazın her şeyinde, her ayetinde. Yani başka bir şey düşünmüyoruz zaten.
1: Daimi olarak Allah zikretmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Daimi zikre ulaşırsak nasıl insanlar oluruz?
3: Güzel, cennetlik insanlar oluruz. Daimi demek bütün demek bence.
0: Bir sahibimiz zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil, öncelik bunlar dedi. Allah'ın farz kıldığı emirlerde öncelik sıralaması var mıdır? Evet, öncelik sıralaması her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa din yoktur, Kur'an yoktur, teslimiyet yoktur çünkü. Eğer kişi kalbin Allah'a ulaşmayı dilemediyse, sabahtan akşama kadar zikrese dahi, evet, o işe nokta itibariyle sükunet bulur ama kalbine Allah'ın nurları girmez ve girmez kapalı olması hasebiyle. Dolayısıyla o kişinin işi yap bozdur yani. Yapar ve anında arkasından bozar. Öyle bir durum söz konusu değil. Halbuki Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir zikrullah'tır. Burada da bir sıralama söz konusudur. Eğer Kur'an ayetleri tilavetiyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, peşinden hacet namazı kılıp müşrine tabi değilse, o zaman hiçbir zaman nefs eskisi olmaz. Allah Teala zaten sıralamayı koymuştur ama öncelikle hangi Resul, hangi Nebi görevlerine bakarsak bakalım, birinci sırada ayetlerin tilaveti, yani kişinin Allah'a daveti, daveti dinleyenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeleri esastır. Bu dilek yoksa, davet kabul edilmemişse, o kişi ne yaparsa yapsın, kurtuluşa eremez. İnsanların çeşitli fikirleri olabilir ama önemli olan Allah'ın söylediğidir. Allah'ın söylediği burada insanların söylediğine uymuyor. Dinin direği namazdır, tamam. Ama bu sebeple en büyük ibadet namazdır derseniz tamam değil. Kur'an-ı Kerim en büyük ibadetin zikrullah olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecelerinizi yükselten, altın ve gümüşün fark etmekten daha hayırlı, Allah'ın yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse zikirden daha fazla bizi Allah'a yaklaştıracak gibi ibadet yok. Zikirden daha değerli bir ibadet de yok. Zikir ibadetlerin sultanıdır. İslam olmanın hatta yegane anahtarı zikirdir. Hem de yalnız zikir değil, günün yarısından daha çok, daha fazla zikir, 24 saat her an zikirle geçecek bir zaman parçasını içeren daimi zikir de kesinlikle farzdır. Zikir farzdır, 128. Çok zikir farzdır, Azap 41 ve daimi zikir farzdır, Nisa 103. Hepsi de farz ve bu farzların mutlaka yerine gelmesi gerekir. Görüntülü bir suremiz daha var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek kendinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Köleliği irade teslim gibi düşünebilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek elinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Kölelik hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Allah'a köle olduğunuz yerde iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Edi safa kul olmak var, irade teslimi Allah'a köle olmayı var. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve sahip olduğunuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacaksınız. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artar. Allah-u Teala'nın istediği bu. Köleler normal zahiri alemde olduğu zaman eskiden kölelik şeyi vardı ve köle azat olmak istiyorsa belli bir para karşılığında yapılıyordu. Köle hürriyetlerini satın alarak ulaşırlar. Biz de öyle yapmamız lazım. Kendimizi satın almamız gerekir. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacağız. Köleliğimiz artarsa mutluluğumuz da o derecede artar. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Efendim sohbetinde bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse, dahi başının üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Evet, bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse dahi başın üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi gayretmeliyiz? Bu durumda doğru tebliğ ve tövbe daveti nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşim, öncelikle biz insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmalıyız. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allah Teala öncelikle hayra davet etmemizi emri buyuruyor. Nedir o? Alimran 104. Vel tekum minkum ümmetin yed'un ila'l hayr. Ya'muruna bil ma'ruf yenhauna bil münker. Başkalarının kışta zaten herkes nefsine tabi şer işleyen bir pozisyonda. Ama Allah Teala hidayetçilerini vazifeli kılmak suretiyle insanları hayra davet eden, maruf ve emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olmasını buyuruyor. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi? Hayır. Tebliğlerde öncelikle Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeleri istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Onu o konuda ikna etmeliyiz. Bazen mesela anlatıyorsunuz, kişinin hastalığı var, o da diyor ki içinden geçiriyor. Ben eğer tövbe alırsam hastalığım geçer ve o zaman hastalığın geçmesi istikamet sebebiyle tövbe alıyor. Bunlar da geçerli değil. Allah emretmiş. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emretmiş. Farz kılmış bize. İşte biz Allah-u Teala'nın bu farzına itaat ediyoruz. Rabbim sen emrettin. Ben de emrini yerine getirmek için harekete geçtim. Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ve bu dilek de dilden değil, kalpten olması lazım. İşte biz insanların kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın emretmesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olursak, biz vazifemizi yapmış oluruz. Geri kalan da Allah-u Teala'nın ona mürşid göstermesi, kişinin mürşide tabi olması diye safhalar tamamen Allah'ın gerçekleştireceği bir husustur. Biz eğer vesile olabilirsek insanların hidayetine vesile olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak, geri kalan Allah-u Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Almanya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabii ki tövbeyi de anlatmalıyız. Allah'a ulaşma dileğinden sonra ikinci sefer tövbedir. Biri diğerini sağlamasıdır, bunu da unutmayalım inşallah. Tövbeyi de anlatacak ama öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa tövbe edersen de o tövbenin o kişiye bir fayda sağlaması söz konusu değil. Ve o tövbe yalancıların tövbesi olmuş olur. Almanya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin ibadetleri ve zikirleri arasında fark nedir, açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin öncelikle Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibidir. O kişi irşat makamının alelade bir insan olmadığını, Allah'ın dostu olduğunu ve ancak Allah'ın yardımını Allah'ın dostları vasıtasıyla alabileceğimizi biliyoruz. Ne diyelim mesela şu anda güneş enerjisinden faydalanan, elektrik üreten, evinde elektriği ondan temin eden insanlar var. Ama doğrudan doğruya biz o enerjiyi alabiliyor muyuz? Hayır. İşte güneş kolektörü vasıtasıyla evvel oradan geliyor ve oradan elektrik enerjisinden dönüşüm bize ulaşıyor. Biz de ihtiyacımızda o ürettiğimiz elektriği kullanabiliyoruz. Tıpkı bizimle Allah arasındaki ilişkilerde de Allah'ın mürşitleri böyledir. Allah'tan gelen yardımı bize yansıtırlar. Onlar doğrudan doğruya bir yansıtıcıdırlar. Eğer kişi Allah'ın mürşidini mürşid olarak değil, ayrıca bir kişi olarak görürse o zaman Allah o kişi üzerinde bir işlem vücuda getirmez, furkanların sahibi kılmaz. Furkanların sahibi olmayan kişinin de hedefine ulaşması söz konusu değil. Ama eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişse, o kişi mürşidi mürşid olarak görmüşse ona göre itaat eder, ona göre işitenlerden olur, ona göre mürşid üzerinden Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah'ın yardımı da olmadan imkansız. Zümer 54 bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz ona fayda sağlar mı, açıklar mısınız? Tabii ki sana fayda sağlar. Yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz. Ya Rabbi merkezi hidayetine ulaştır. Talep ediyoruz. Biz herkesin mutluluğu için uğraşıyoruz. En azından onunla biz mutlu oluyoruz. Eğer o da dilese o anda onunla faydası dokunur tabii yani. Biz diliyoruz. Kendisi de diliyorsa biz onun hidayetine vesile oluyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 172'ye göre hepimiz nefslerimiz, ruhlarımız, fizik vücutlarımız Allah'ın huzurunda Allah'a yeminler veriyoruz. Bundan sonra fizik bedenlerimiz bir anne rahminden nasıl dünyaya geliyor bizlere açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah Teala zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Yani Allah, biz mahlukuz. Mahluklar olarak bizim her işimiz zamanla, mekanla gerçekleşiyor. Ama Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah zamanı kullanmadan, mekanı kullanmadan Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlarla kalp üzerinden konuşuyor. Hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalbiyle konuşuyor. Kalbiyle konuşunca o kişi de kalben cevap veriyor. Diyor ki evet diyor. Zaten ruhun tesliminden bahsettiğimiz zaman bunun mutlak surette o nurun sahibi olması lazım kalp. Fizik vücut tesliminden bahsettiğimiz zaman o nurun sahibi olması lazım kalbin. Nefsin tesliminden bahsettiğimiz zaman keza öyle. Ve Allah Teala bir bir ruhlarımıza misak, fizik vücuttan at, nefsimizden yemin alıyor ve bunları dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Ondan sonra da bir sebeple Allah Teala bizi dünya hayatına gönderiyor. Allah razı olsun. Anne baba sebebiyle. Anne baba dünya hayatına gelişimizin sebebi. İstanbul'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 88'de Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek istiyorsunuz deniyor. Hud suresi 34'te Allah sizi azdırmak isterse deniyor. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyerek cennetten kovulmuştu. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız, açıklar mısınız? Allah Teala o kişi istemiyor, talep etmiyor. Allah Teala da onu o halde bırakıyor. Yani Allah'ın delalette bıraktığını insanlar hidayete erdirebilir mi? Hayır. ...34'te... eğer size nasihat etmek istersem, istersem şayet Allah sizi azdırmak isterse. Biz nasihat ediyoruz tamam, ama Allah bizi azdırmak isterse benim nasihatim size fayda vermez. Yani Allah'ın azdırdığı kişi kimdir? Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar Resul de nasihat etse o nasihat ona fayda vermiyor. Hangi ayet gereğince? Araf 146. Sa'el sufan ayetel lezine ellezine tekebrine felerdi bi gayri hakkın. Ve en yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve en yere sebiler üstü ila yetekizü sebiler. Ve en yere sebiler ila yetekizü sebiler. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından saptırırız diyor. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Rüşt yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler. Öyleyse bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine muhatap olmuş, daveti kabul etmemiş. Mürşide tabi olma kendisine ulaşmış, onu da kabul etmemiş. Gay yolunun müntesibi. O zaman siz gay yolundaki bir insana devamlı nasihatte bulunursanız, nasihatiniz ona fayda vermez. Çünkü Allah-u Teala onu o halde bırakmıştır. Yani kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. O zaman nasihatiniz elbette ona fayda vermez. Arap 146'da zikredildiği gibi. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyor. Şeytan çünkü İblis'e Allah-u Teala secde emrini verdi. Secde etmedi. Ama Allah-u Teala İblis'e sordu. Doğrudan doğruya onu azdırmadı. İblis'e sordu dedi ki ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bu emrimi asi kılan nedir? Ben vermiştim. İblis diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman huzurdan kovuluyor. Huzurdan kovulan iblis Allah'tan kendisi istiyor. Diyor ki bana müsaade et ben onları saptıracağım. Allah-u Teala da müsaadeyi veriyor. Yani kendisi iblis istiyor yani. İblis insanların Allah'ın yolundan sapmasını istiyor ve Allah'tan müsaade istiyor. Allah-u Teala da müsaadeyi veriyor. Allah'ın müsaadeyi vermesi İblisi azdırmak şeklinde düşünüyor. Yani kişinin kendisi bunu istiyor. Bu ayetleri nasıl anlamayız? Bu şekilde anlamalıyız. Yani insanlar eğer ayetleri iman etmiyorsa, rüşt yoluna davet edilmiş duayeti kabul etmiyorsa, gay yolunda ise o zaman o insanlara nasihat etse nasihat onlara fayda vermez. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada 7 tane Furkan aldığımızı Efendimiz'den öğrenmiştik. Safalar ya da liyakat arttıkça Allah'ın ayrıca Furkanları var mıdır? Elbette. Furkan doğru batıldan her seviyenin var ama öncelikle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Furkan birinci safa ile alakalı. Mürşidi mürşit olarak görmekle alakalı ama herkes ilk etapta Allah'a ulaşmayı dilediği an mürşidi yeteri boyutta idrak ediyor mu? Hayır. Tabiyetle birlikte bu idrak daha artar. Ruhun teslimiyle daha artar. Fizik vücut teslimiyle daha artar. Yani itaatiniz arttıkça irşat makamını idrak etmeniz daha da artıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz toz toprak gibi pis ortamlarda zikir yapmanın bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Başka imkanınız yoksa yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Gaziantep'ten bir izleyicimiz Muhterem Hocam, cennette veya cehenneme girmemiz kaza mı kader mi oluyor? Cehenneme girmeniz kaza ama cennete girmeniz kader. Neden kader diyorum? Çünkü veli olmak, duaların kabulü bunlar kaderdir. Siz talepte bulunuyorsunuz, ilahi irade devreye giriyor ve kabul ediyor. Siz yapıyorsunuz, Allah yardım ediyor. Cennete gitmek Allah'ın yardımı iledir. Ama cehennem kişinin kendi hak ettiği Allah'ın el-ad esmasının bir gereğidir. Yaptığı yeşer fiillerin neticesinde o cehennemi hak ediyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an. Her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an. Her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma serva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
5: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizi beraber kıldı. Birlikte kıldı. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığından da anlaşıldığı gibi bizim için negatif olan stres ve öfkedir. Ama Allah Teala'nın kutsal kitaplarına indirdiği emir ve nehilerin bütününe baktığımız zaman Allah Teala bize nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün bu negatif unsurlardan hepsinden kontrol sağlayabiliriz. Kendimizi sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştırabiliriz. Evvela nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin muhatabı olan insanın yaratılışına bakalım beraberce. Allah Teala bizi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak dünyaya getiriyor. Evet, bir fizik bedenimiz var, bu zahiri aleme ait. Nefsimiz var, berzah alemine ait. Ve Allah'ın zatına üfürülen ruhumuz var. Üç vücut ve bu üç vücudun ikincisi olan nefsimiz muhtevasında 19 tane negatif özellik var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Dikkat edin, konferansımızın konusu olan öfke kontrolünü sağlamak, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İki tane düşmanımız var. Bir tanesi dış düşman olan şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala bize bir serbest irade vermiş. Bu serbest irade tahtında, cüz-i irade tahtında bizim için iki yol var. Gay yolu ve irşat yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar anne karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Yani ayetlerden gafil. Bu ayetlerden gafil olanlar son indirilen şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevası gereğince 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafiller şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sardis, kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalar ayrılmışlardır, gay yolundadırlar, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennem, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Kur'an-ı Kerim muhtevası için gereğince takva sahibi olabilmesi, mümin olabilmesi, hidayette olabilmesi, hidayeti dilemesine bağlı. Ve Allah Teala kendi katından her devirde hidayetçiler vazifeli kılıyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz.
Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse herkes için farz olan hidayeti dilemek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. İkinci basamakta Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenler diye insanları ikiye ayırır. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar kalbi hasta olan insanlar, onları Allah Teala seçmiyor. Kalbi hasta olanlar devamlı insanlar arasında fitne fesat yayıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilen insanların içerisinde hepsi gay yolundadır. Ama bu gay yolunda kalbi kasiyet bağlayan insanlar Allah'ın katından gelen hidayetçinin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilen insanlar %90'dan fazla ama bu %90'dan fazla seçilen insanlar içerisinde sadece %10'dan azı hidayet ediliyor. O zaman Resulullah'ın hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar hidayeti dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Ve şeytanın hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında kendisiyle birlikte cehenneme götürdüğü bu dünyada onlara stresi, öfkeyi, bütün negatif unsurları yaşattırdığı kişiler bir, kalbi hasta olanlar, iki, kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytan bunlar üzerinde hüküm ferma. Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٌ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبٌ. Yani şeytanın etkisi kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerindedir. Ama şeytanın kalben ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tesiri sıfırdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu kalben ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta. Allah Teala onları Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onları mürşidine ulaştırıyor ve onlar nefs tezkiyesine başlıyorlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi evvela nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi manasına geliyor. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Allah Teala hidayete erdiren vekaleten veya asaleten devrin imamının 5 görevini Bakara 151'de açıklıyor. O size sizin içinizden bir Resul gönderdi. Bütün devrin imamları Allah'ın Resulleridir. Asaleten devrin imamı Allah'ın Nebi Resulüdür. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı Allah'ın Veli Resulüdür. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenler onlar asaleten devrin imamı ile hidayete erenlerdir. Kutbu nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcileri sahabedir. Ondan sonra kıyamete kadar artık nebi gelmeyecek. Hidayete eren insanların hepsi kutbu velayetle hidayete eriyorlar. Kutbu velayetle hidayete erenler onlar veli resullerin eliyle hidayete erdiriliyor. Ama kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İster kutbu nübüvvet olsun, ister kutbu velayet olsun, her ikisinin de 5 görevi var. Bu görevlerden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefsi tezkiye ve

sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de asli unsur olarak bunlar ifade edilmişken, dünyevi ölçüler içerisinde insanların zanlarıyla yaygın stres nedenlerine baktığımız zaman, insanlar kendi kafalarından birçok maddeler çıkartmışlardır. Başlıca yaşam değişiklikleri, iş ya da okul ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuk ve aile, bunlar stresin sebepleridir. Yaygın iç stres nedenleri, kötümserlik, belirsizliği kabul etmeme, katı düşünce, esneklik eksikliği, olumsuz kendi kendine konuşma, yaygın iç stres sebepleridir. Gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tavrı. İkinci slaytımıza bakacak olursak, iş hayatında stres sebeplerine bakacak olursak, çalışma hayatında stres düzeyi %76 olarak tespit ediliyor. 10 tane stresi yaşama verilen örnekler şu şekilde ifade edilmiş. Eşin ölümü strese sebep oluyor. Boşanma strese sebep oluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, yakın aile üyesinin ölümü, yaralanma ve hastalık, evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması ve emeklilik. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları ayrı ayrı bir incelediğimiz zaman, eğer bu kişi Allah'ın gözlükleriyle olaya bakarsa, aslında eşin ölümünün kesinlikle size sebep olacak bir şey yok. Ölüm haktır. Herkes için Allah tarafından zamanı ve mekanı belirlenmiş bir noktadır. Ne zamanda ileri geri, ne mekanda bir kayma söz konusudur. O zaman herkes için mukadder bir durumsa, yani ölüm kaderse ve bu kaderi Allah Teala oluşturuyorsa, o zaman bizim buna söyleyeceğimiz şey nedir sevgili kardeşlerim? Ya Rabbim, hayatı veren sensin, alan da sensin. Burada bir strese girmeye hiç gerek yok. Öyleyse stresi oluşturan şey ayetlerden gafil olmak. Boşanma sebebi, boşanma da bir kaderdir. Neden? Çünkü boşanmada iki taraf vardır. Birisinin tespitiyle boşanma olmuyor. İki tarafın rızasıyla boşanma oluyor. Olabilmesi için kesinlikle kader unsuru devreye girmesi lazım. Kaderde bir derece kaybı olmadığına göre, o zaman buna strese gerek var mı boşanma noktasında? Hayır. Demek ki kişi doğru düşünce sahibi olmadığı zaman bu stres olayları vücut buluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, tabi insanlar nefsani bir hayatı yaşarlarsa, nefslerine uymaları hasebiyle etrafa zarar verecekleri için zaman zaman bu zararın gerektirdiği cezaları da hak edeceklerdir. Yakın bir aile üyesinin ölümü yine aynı şekilde ölüm kaderdir. Yaralanma veya hastalık, musibetler, bunlar aslında Allah Teala'nın imtihanlarıdır. Evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması vesaire, yani olaylara baktığımız zaman hepsinin arkasında ayetlerden gafil olmak var. Sevgili kardeşlerim, asabiyet sıralamasında baktığımız zaman özellikle Türkiye dünya ikincisi. Birinci sırada Lübnan, ikinci sırada Türkiye var. Yine en öfkeli iki ülke. Bu sıraya baktığımız zaman da 2023 Küresel Duygular Raporu'na göre Türkiye %48'lik oranla dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi olmuştur. Birinci ülkesi galiba Lübnan. Diğeri de Türkiye. Pozitif deneyim yaşayan ülkeler araştırmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da yine Küresel Duygular Raporu'na göre en az pozitif deneyim yaşayan ülkeler sıralamasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Afganistan'ın arkasından gelen ikinci ve üçüncü ülke olmuştur. Altıncı slaytımıza geçimsizlik ve tahammülsüzlük had safhada. Toplum olarak
sabırsızlığımız çok.

0: Evde, iş yerinde, trafikte, neredeyse her yerde şiddete karşı karşıyayız. Artan cinayetler, kavgalar, tedirginlik, bütün bunlar hepsi dünyevileştirmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların birbirlerine karşı acımasız olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani toplumsal yozlaşma insanların birbirine karşı davranışlar sergilemesiyle gerçekleşiyor. Halbuki Allah'ın gözlükleriyle bakıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik söz konusuysa peşinden mutlaka yardımlaşma geliyor. Yardımlaşma varsa huzur ve mutluluk söz konusu. Stresin sonuçlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Sinirlilik ve öfke, depresyon, genel mutsuzluk, olumsuzlukları hep görme, sadece olumsuzlukları görmek, endişe, hafıza problemleri, zayıf yargı, anksiyete ve ajitasyon, yalnızlık ve izolasyon, fiziki, zihinsel ve duygusal sağlık sorunları, bütün bunlar hepsi negatif unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konudaki hadislerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Ömer İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste bir mümin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yok. Yani en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Pehlivan güreşte insanları yenen değil, asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Hadiste zikrediliyor. Bir başka hadiste Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Ya Resulullah, bana kısa bir nasihatte bulun. Uzun olmasın. Ta ki nasihatinizi unutmayayım." der ve bu sözünü birkaç kere tekrar eder. Samimi bir hal içinde unutkan halini dile getirerek nasihat isteyen bu sahabeye Allah Resulü şöyle buyuruyor. La tagdab. Yani öfkelenme. Öyleyse bir insana en kısa nasihat neymiş? Öfkelenme. La tagdab. Bir başka hadiste Allah Resulü Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insanoğlunun mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olmanı istemeyi bırakması, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha fazileti ya Resulullah deyince, temiz kalpli doğru sözlü olan herkes. Ya Resulullah doğru sözlü olanı anladık. Ya peki temiz olan kişi kimdir? O kalbinde asla günah taşkınlık, nefret, samiyetsizlik, afetleri bulunmayan insandır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Hediyeleşiniz, zira hediye kalpteki kin ve nefreti giderir. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı haset ve kin. Kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki başlangıcımız herkes nefsi emmarede. Ve ayetlerden gafil olması hasebiyle 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes gay yolunda. Ama bu gay yolunda insanları Allah Teala şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Delalette olan 19 negatif özelliğin bütün insanları kendisine ulaştırmak ve kamil insan kılmak için yaratmıştır. Ama bu kamil insan olma noktasında irade beyanında bulunanlar kimlerdir? Onlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz delalettesiniz ey insanlar. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. O zaman kişinin ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bu kişiye. Beşinci basamakta o kişinin gözünden hicaben mestureyi kaldırıyor. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı kalıyor. Mürşidin sözlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Mürşidin sözlerini kendisine mal ediyor. Allah ekineti kaldırıp ihbatı koyuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki sadece bir tek dilekle hepimizi cennetine almak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah cenneti? Beni istemeyen cenneti istememiştir. Kimdir mürşidi istemeyen? Mürşidi istemeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler ise cenneti istememiştir. Kimdir Allah'ın Resulüne karşı gelen? Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Onun için Hazreti Ömer şaşıran o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bir tek dilekle o kişi ya Allah-u Teala mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi kendisine tanıtıyor. Ama mürşidin sevgisini o kişinin kalbine vermesi bir dilektir. Fakat mürşidine ulaşmak ise bir hacettir. Allah-u Teala o kişi mürşidine ulaştırabilmesi için kalbine hidayetle ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kaf 33. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Enam 125. Ve kişi zikretmeye başlıyor. Kainatta ki tek şifre Allah isminin tekrarı. Bu bir şifredir, bu bir koddur. Kim bu şifreyi kullanırsa, kullanan kişi dört kalp şartının sahibi ise Allah Teala Bakara 156 ve 150'de zikrettiği gibi onlara bir musibet isabet ettiği zaman mutlaka biz Allah'a içiniz ve Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. O zaman dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman selavat ve rahmet göğsüne geliyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici. %2'lik rahmet kalpte oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadid 16'ya göre ve hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan göre Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ediyor. Huşu sahibi olan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişiye Allah-u Teala mutlak surette mürşidi gösteriyor. İşte mürşide tabi olmak tam 7 ayet gereğince farz. Evet, mürşide tabi olduğum noktasında ayetlere baktığımız zaman Ali İmran 31'i görüyoruz. Enam 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Mürşide tabi olmak farz. Çünkü ancak mürşide tabi olmakla nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapabiliriz. Mürşide tabi olmadan bir hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Günahları sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse yedi kalp şartının sahibi olup nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak asıldır. Allah'a ulaşma dileğiyle onun kalbine Allah mürşid sevgisini koyuyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişiyi de mürşidine ulaştırarak yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Mürşitsiz hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Sevgili kardeşlerim, mümin olmanın yedi inanç şartı Yedi kalp şartı, yedi nimete baktığımız zaman, yedi inan şartıyla hiç kimse cennete giremez. Ama yedi inan şartının sahibi olanlardan her kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala rahim esması ile tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine rahmet giriyor ve huşu sahibi oluyor. Haccet namazı huşu içerisinde kılan kişiye Allah mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olduğu an kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor. Kalbe iman yazılıyor. Ve Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi en nezafetü minel iman, temizlik, nefs eskesi imandan gelir. Buna paralel devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Fizik vücut kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar kişi ve irade güçlenir. Ve böylece sevgili kardeşlerim tövbesini gerçekleştiren bir insan 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçer, ruh birinci gök katına ulaşır. 17 bin zikirle, yani nefs tezkiyesini sağlayan olay zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Nefs-i levvameyi geçer. 19 bin zikirle ruh 3. gök katında, nefs-i mülheme. 21 bin zikirle ruh 4. gök katında, nefs-i mutmaine. 23 bin zikir ruh 5. gök katında, nefs-i maraziye. 25 bin zikir ruh 6. gök katında, nefs-i mardiye. Ve 33 bin zikir ruh 7. gök katında, nefs-i tezkiye. Öyleyse 7 kademeden nefs tezkiyesinin sağlanabilmesi için ruhun da 7 tane gök katı yükseldiğini görüyoruz. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Teslimlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi için mutlak surette 7 kademede nefs tezkiyesi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Bu delalete olanlardan her kim kalben ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala huşu sahibi olan kişiye mürşid gösterir. Mürşidine tabi olan kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmesi sebebiyle nefs tezkiyesiz ruh Allah'a ulaşamaz. Allah Teala da bunu garanti ediyor. O zaman Allah o kişinin 7 kademede nefsini Allah tezkiye ediyor. 7 kademede nefsini Allah tezkiye ediyor ve ruhu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle o kişinin stresli hayatına son veriyor Allah. Stres, evvela nefretin kalpteki yerleşmiş hali kindir. Kin strese dönüşür. Toplumsal olaylara baktığımız zaman, özellikle iş dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuzuz. Ama eğer şu anda kardeşimiz dış dünyamızda başka insanlarla olan ilişkimizdeki kavga sebebiyle evvela biz insanlar nefsimize uyarak zulmediyoruz. Zulme uğramamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam almamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam alamazsak şuur altı sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Ve bunlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz toplumsal olaylarda. Ama sevgili kardeşlerim, eğer biz kalben ulaşmayı dilemiş, 7 kademede nefsimizi tezkiye etmişsek, o zaman iş dünyamızda kavga %51 bitmiştir. Şeytan sadece %49'una tesir ediyor. Burada olduğu gibi. %51 nefsimizin manevi kalbi arınmıştır, tezkiye olmuşuz. Başka insanlarla ilişkimizde de uzlaşma sağlayabiliyoruz. Artık eskisi gibi herkesle kavga eder halde değiliz. Affedebiliyoruz. Allah'la ilişkilerimizde %51 oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasak olan fiilleri işlemiyoruz. Ama bu yetmez. Öfkeli hayatı da sıfırlamak, öfke kontrolünü de sağlayabilmek için mutlak surette fizik vücut teslimine ihtiyaç var. Allah Teala Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Öyleyse ilk nefs tezkiyesiyle insanları affetmek var. Nefs tasfiyesinin birinci safhasında, yani fizik vücut teslimde ise öfkeyi yutmak var. O zaman sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan hayatını tarumar eder. Bu dünya hayatını bizi huzursuz ve mutsuz kılan öfke, ahirette bizi cehenneme sürükleyen öfke sebebiyle kaybettiğimiz dereceler sebebiyle öfkeden kurtulmak istiyorsak, zor mu? Çok kolay. Stresten kurtulmak bir dilektir. Ama öfke kontrolünü sağlamak ise istisnasız 18 saat zikir, ama bu çok zordur. Fakat bu zor olan dik yokuşu aşmadan da öfkeyi yutan birisi olmak istiyorsak o mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl? Başkalarından yana davranarak. Yani kısacası onların haklı sebeplerini, kendimizin haklı sebeplerini tespit etmek suretiyle, her konuda onlardan yana tavır koymak suretiyle. O zaman bu bizi gerçekten öfkeyi yutan duruma getirir mi? Evet. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öfkeyi yutanlardan olmak istiyorsak öfke sırasında oturmamız, yatmamız ve öfke noktasında öfkenin bize galebe etmemesi için zikretmemiz lazım. Öfkeyle kalkan zararlı örtür. Yani ne demektir? Öfkeli insan daima derecat kaybeder. Ama sevgili kardeşlerim, biz o öfke sırasında zikre başlarsak, şeytanın kapısını zikirle kilitlediğimiz an kesinlikle o kontrolü sağlamış oluruz. O zaman bugün toplumları kemiren haset ve kinin üstesinden gelebilmek neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği müşride tabi olduktan sonra zikir, çok zikir, çok çok zikir ve en üst noktada daimi zikir. Ama çok çok zikirle öfke kontrolünü sağlayabiliriz. O zaman sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak mümkün mü? %100 evet. Her kim ki hayatında aile saadetini yaşamak, başka insanlarla ilişkisinde huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamak istiyorsa, stresten beri, öfkeden beri bir hayat onu bekliyor. Neyle? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı ben de diledim. Ben de tövbemi alıp stresi ve öfkeyi hayatımdan sıfırlamak istiyorum diye bir talebin sahibi olan kişi buyursun, hazırsa söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasere var.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz üç çeşit tövbe. Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ve yine eğer günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, günah işleyen ama Rabbinden tövbe istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdı. Dini hayatımızın 7 safa farzından bir tanesi de mürşid önüne yalan tövbedir. 6. safhası da Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuhtur. O halde dini hayatın yaşanabilmesinin olması olmaz şartı gerçekten tövbe olarak karşımıza çıkıyor. Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşid önüne yalan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte kişinin nefsine uyarak işlediği günahların tövbeyle sona ermesi bu tövbeyi nasuhu ifade ediyor. Tövbe-i nasuh, tövbeyi sonlandıran bir çeşit tövbedir. İşte bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman üç çeşit tövbe, bir mürşidin davetiyle gerçekleşen tövbe, mürşid önünde olan tövbedir. İki, muhlislerin Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbe, bu tövbe-i nasuhtur. Bir de kişinin münferit günahlarından dolayı Allah'a olan müracaatı talebiyle kendi kendine yaptığı bir tövbedir. Birinci soru, Allah-u Teala yaptığımız her tövbeyi kabul eder mi? Kur'an-ı Kerim'de araştırdığımız zaman galiba 7 halde tövbenin kabul edilmediği durumu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. İşte o tövbesi kabul edilmeyen slaytımızı devreye alırsak, evet, Allah Teala evet kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyenler. Ali İmran suresinin 90. ayet-i kerimesinde kişi Nisa 137'ye göre amin oluyor, sonra tövbe ediyor, sonra amin oluyor, sonra küfre düşüyor. Sonra küfrünü hatırlıyor. Üçüncü defa fıska düşenlerin tövbelerini asla Allah kabul etmez. Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlardan birine kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işlerin, kötülük yapanların gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesini Allah tövbe olarak kabul etmiyor. Yani hayatın bunca günah işliyor ama sekerat hali gelince ben tövbe ettim, bu geçerli değil. Nisa 48'de ona şirk koşularını bağışlamaz. Onların tövbesini kabul etmez. Nisa 168'de kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanların tövbesini kabul etmiyor. Enam 158'de Rabbinden bazı ayetler, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda sağlamaz. Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Ve Mümin Suresinin 85. ayet-i kerimesinde şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda sağlamaz. Görüyorsunuz ki tövbenin kabul edilmediği haller 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. İşte Fatır 5'te Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın fe la tegurenekum el hayati dünya fe la yugurenekum billahi el gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanları, onlar dünya hayatının önüne geçirenlerdir. Şeytanın kendisini aldattığı insanlar, şeytan insanları Allah'ın affına güvendiriyor. Sen günah işle, nasıl olsa Allah-u Teala gafur ve rahimdir. Her iki halde de Allah-u Teala bizi uyarıyor. Ama öbür yandan Zümer 53'te de en büyük günahlar işleyenler dahi affımızdan ümit kesmesinler. Öyleyse Allah-u Teala insanların bulundukları seviye onların asıl kalp yapıları, Allah'ın onların günahlarını affetmesi konusunda karar varamasındaki en büyük amildir. Eğer bir insan günah işlemişse, bundan pişmanlık duymuşsa, bu günahını bir daha işlememek konusunda iradesiyle azami gayreti sarf ediyorsa, Allah-u Teala'nın o kişinin günahını affetmesi çok kuvvetli muhtemeldir. Ama Allah-u Teala burada bir garanti vermiyor. Allah-u Teala affedicidir ancak bazı şartlar vardır. Bir kişinin Allah'ın davetine icabet ettiği takdirde Allah'ın da onun davetine icabet etmesi söz konusudur. Bakara 186 İzâ se'aleke ibâdî hannî fennî qarîbun ucûbû davet-i dâizâ dâni felyestecibûlî velyûnubî. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah kimin yaptığı tövbeyi kabul ediyor, duasını kabul ediyor? Allah'ın davetine icabet edenlerin. Allah-u Teala kalbinizden ne geçtiğini en iyi bilendir. Siz Allah'ın davetine icabet ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah-u Teala da sizin duanızı, tövbenizi kabul ediyor. İkinci sual, Allah'ın tövbelerimizi kabul etmesi için ne yapmalıyız? Allah insanların tövbeleri kabul eder bir şarta dayalıdır. Mümin olmayanların tövbelerini kabul etmeyiz. Yani Allah Teala ölçü veriyor. Mümin olmak veya olmamak. Mümin olmak zannedildiği gibi sadece Allah'a inanmak şartıyla bağlanmamış. Kişiyi hak mümin haline getiren şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse günahların affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlaka sonuç alacaktır. Allah onun mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve bir insanı cehennemin karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbe bir mutlak garanti oluşturuyor. İşte mürşid önünde yapılan tövbeyi Allah-u Teala'nın kabul buyurduğunu tam 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor. Veya başka bir deyimle 7 şahidin huzurunda yapılan tövbeyi Allah-u Teala mürşid önüne yapılan tövbe olarak değerlendiriyor ve kabul buyuruyor. Evet. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Allah 1. şahittir. Devrin imamı 2. Devrin imamın ruhu 3. Arşı tutan melekler 4, mürşidin kalp gözü 5, kiramın ketven melekleri 6 ve kişinin amel defteri 7. Üçüncü sual, her insan nasıl tövbesi yaparak günah işlemekten vazgeçebilir mi? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bahsi geçen tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Bu davete muhatap olanlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Yani kalbi 14 kademeli müzeyyen olan kulunu Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Öyleyse herhangi bir insanın tövbe-i nasuh'a ben tövbe ettim demesi o kişi tövbe-i nasuh standartlarına ulaştırmaz. Kişi daim zikre ulaştığı zaman Ali İmran 190-191'de Liyulü Elbab Ellezine yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve racinubim. O zaman o kişi 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. Her ne kadar günümüz din öğreticileri camilerde hadi gelin aşkla şevkle tövbe-i nasuhla tövbe edelim deseler de hiç kimse tövbe-i nasuh tövbesini kendi kendine yapmak yetkisinin sahibi değildir. Nasuh tövbesi Allah'ın davetiyle gerçekleşen bir olgudur. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Davet edilenler muhlis kullardır. Allah-u Teala'nın tövbesini nasuhla tövbe edin demesi tövbe eden kişinin muhlis olduğunun kesin işaretidir. Kim tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ederse bu kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay artık bu tövbeyi bozamaz. Tövbe-i nasuhun neticesinde kişi salah makamına adım atar. İşte tekrar ediyoruz. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Bu müşrik önüne yapılan tövbedir. Ama güneş batıdan doğmadıkça da kesin tövbe sona ermez. Öyleyse tövbeyi sona erdiren tövbe, tövbe-i nasuhtur. Mevlana her zaman akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Öyleyse nefsin var olduğu süre içerisinde her zaman kişi tövbesini bozabilir. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle o kişiye Allah'ın emirlerine isyan, Allah'ın yasaklarına işletmeye götürür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbeden bahsediyor ve yaptığımız tövbelerin bizi kurtuluşa ulaştırması için öncelikle hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Herhalde iyilikler yapıp işte İslam'ın farzlarını yerine getirip tövbelerimizi edip eğer günahımız varsa ondan sonra dua etmek.
3: Namaz yoluyla daha çok kolay ulaşabileceğini düşünüyorum ama namazı kılarken öyle çıkaran anlamında değil de içinden gelip kalpten gelip.
4: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kendisine değil de Allah'ın vaat ettiği cennet olur, Allah'ın verdiği nimetler olur. Bunlara ulaşmayı bize vaat ediyor olabilir.
1: Bu dileği yapmak o ermişlerin yoluna girmek demek oluyor. Nelerini erdirmişler? Ruhlarını nereye erdirmişler? Allah'a. Bu yüzden ermiş evliya. Yani eğer biz de onların yolunda gitmek istiyorsak Allah'ım ölmeden ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dileği yapmamızı istiyor. Yapabilir misiniz siz de?
2: Ben dileklerini zaten biliyordum hani bunca yıl boyunca. Ve açıkçası hani bu yolda pek bu aşama kaydetmedim. Yani zaten biliyorum, istiyorum. Ama işte iş uygulamaya gelince insanlar üşengeçlik oluyor, boş vermişlik oluyor. Bir de belki gençlikten dolayı insanda bir şeylik var, böyle bir kötülük var.
4: Niyet önemli. İlk önce dilemek ve bunun için uğraşmak önemli.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
1: Ne hissettiriyor bu dilek size?
4: Şu an kısmen manevi olarak rahatlamış bulunmaktayım. Çünkü bunu uzun bir zamandır demiyordum. Şu an bir ferahlık geldi diyebiliriz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bu dileği biliyordum. Ama bunca yıl pek bir aşama kaydetmedim. İş uygulamaya gelince insanda bir üşengeçlik, boş vermişlik oluyor. Allah'a ulaşma dileğini yeterince önemsememek nelere sebep olur? Tabii Kur'an-ı Kerim'de bunun sonuçlarını Allah Teala veriyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kişi dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı inkar ederse o kişinin Allah adına, daha doğrusu din için yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Kehf 105. Ulâike lezîne keberû bi âyâti rabbihim ve likâi habitet amâluhum. Yetmez. Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ كَبَرُوا بَعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاهِ اُولَٰيكَ يُسُ رَحْمَةِ رَبِّ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesenler demek ki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Ömer el-Üç'te Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz demekle Allah bize ne demiş oluyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bu hakikati, hidayeti bize açıklıyor. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir dilektir bu dileğin, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Allah her zaman bu dileği sizde oluşturmayı ister. Şeytan ise size tesir edip Allah'a ulaşmak dileğini yok etmeye çalışır. Gerçekten de öyle. Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde bir istiyor ki beni azdırmana yemin ederim. Onların sırat-ı müstakimine oturacağım. sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım. Ama bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde dünya hayatını bize güzel gösteriyor. İşte Hazreti Ömer'in şaşarı bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'a bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarı bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarı bu insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Kimdir meyledenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Cennet saadetini elde etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa cennet yoktur. Dünya mutlu da yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın bütün günahlarının affedilmesini, hatta sevaba çevrilmesini, yani mağfirete kavuşmasını sağlayan tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'ın huzuruna giderek ben bu yoldan geri dönüyorum, ben kesinlikle tövbe ediyorum demek anlamına gelebilir.
2: Yani tövbe etmemiz için bir rehber aracıyla mı olması lazım? Bu daha mı doğru oluyormuş? O aslında belki bizim aklımızda kalan açık sorulara veya niye tövbe etmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum o rehberlerin. Çünkü yani onlar belki ermiş kişiler, çok fazla kitap okudukları için çok bilen şeyler. Onların seviyesine ben kısa sürede ulaşamam. Ama onlardan bilgi alarak benim hani ihtiyacım olan kısımları, tevbe etmem gereken konularda bana yardımları dokunup hani benim iyileşme sürecimi hızlandırabilirler.
4: Yani ben mürşit olarak birine ihtiyaç duymuyorum bence. Yani insan kendisi olarak tek başına da Allah'ın huzuruna gidip biraz şey yapabilir yani, tövbe edebilir.
1: Ama Allah Teala mutlaka Kur'an-ı Kerim'de insanlardan bir ipe tutulun demiş. Tövbe etmeyenler için veli mürşit bulunmaz demiş. Yani mesela Yunus Emre gibi birisi hayatınızda olsun istemez miydiniz?
4: İsterdik tabii ama öyle insanlar çok eskide kaldı ya. Allah onların kalbine öyle bir şey vermiştir ki yani onlar dünyavi olan her şeyi bir yana bırakıp sadece kendini Allah'a adamış insanlardı. Yani isterdik öyle birilerini tanımak, öyle birilerinin yoluna gitmek, onların yanına gidip ibadet etmek, arkalarında namaz kılmak ama şu an şu zamanda öyle birileri yok bence.
0: Misal-i mürşit konusunda öyle insanlar çok eskide kaldı. Bence şu zamanda öyle birileri yok dedi. Günümüzde Allah'ın tayin ettiği mürşitler yok mudur? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarına bakacak olursak her zeminde, her yerde ve her zamanda var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mürşit konusundaki hadisleri, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra imamlar, muhalifeler gelecek. Öyleyse buradan şunu anlıyoruz, her devirde devrin imamı var. Devrin imamı hidayete erdiren en üst seviyedeki mürşittir. İkinci hadis-i şerif, benden sonra Nebi yok ama alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse bu hadis-i şerifte Resulullah'tan sonra her kavmin işaretinde ardı arkası kesilmeksizin veli mürşitlerin, veli resullerin olduğunu buyuruyor. Üçüncü hadis, size ruhu verenler gelecek, arayın bulun. Bu da devrin imamına işaret buyuruyor. Dördüncü hadis, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Veli müşritler olacağını buyuruyor. Ve bütün bu hadisler bize her devirde kesinlikle Allah'ın veli müşritleri olduğunu açıkça ifade ediyor. Beşinci hadis, her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Ve daha bunun gibi birçok hadis-i şerif. Öyleyse günümüzde Allah'ın tayin ettiği müşrikler yok mudur? Kesinlikle vardır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi. Enbiya 73'te ise her devirde hidayete erdiren Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul'ün ardından veli Resullerin seçilen vekaleten devrin imamının da secde 24'te olacağını buyuruyor. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Ama bir de devrin imamın dışında kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler de onlar da hidayete vesile olanlardır. Biz her devirde kesin mürşit vardır. Allah-u Teala'nın her devirde mürşitleri vardır. Bir mürşide tabi olmadan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik bedenini Allah'a teslim edebilir, ne nefsini teslim edebilir, ne de iradesini teslim edebilir ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse mürşitsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşitler bu açıdan önemli kişilerdir. Onun için Allah-u Teala mürşidinin tabiyetini farz kılmıştır. Mürşidine tabi olmayanların delalette kalacağını tam 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Kimdir delalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Ve onlar için bir hidayetçi yok. O zaman delalette bırakılan hidayetçi kendisi için olmayan kişiler 10 grup ayet gereğince onlar delalette ve 7 grup ayet-i kerime gereğince bu delalette olanların gideceği yer cehennem. Onu da hemen devreye alalım. Mesela Kur'an evet delalette olanın gideceği yer cehennem ayetleri gayet açık. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz edecektim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Mürşit önünde yapılan tövbenin süresi var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak mürşit önünde yapılan tövbenin bir süresi var mıdır? Kişinin tövbeyi yapabilmesinin süresi hayatta olduğu süredir. Öldükten sonra bir mürşidin önünde tövbe artık geçerli değildir. Mümkün de değildir. Ama kıyamete kadar geçen bütün devirlerde tövbe yapılabilir. Kişi hayatının hangi noktasında olursa olsun tövbe edilebilir. Tövbesini 100 defa evvelce de yapmış olduğu tövbeleri 100 defa bozsa da önemli değildir. Mürşid önünde yapılacak tövbe olan tövbe onun geçmiş bütün günahlarını bir anda yok edecek ve sevaba çevirecektir. Mevlana diyor ki gel ne olursan ol gel. İster kafir, ister put mecusi, ister putperest ol. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ümitsizler kimlerdir? Ümitsizler Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenlerdir. O zaman ümitsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaş, Allah'ın ayetlerine iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Mevlana diyor ki, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir demekle, bizim dergahımızda yer alanlar, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nebuvvet yoktur mu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor beşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır diyor. İşte kim kalbine ulaşmayı diler 12 tane ihsanla hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorarsa Maide 35'e göre Allah Teala ona mürşid gösterir. Mürşidin gösterilmesi bir salih rüyadır mübeşirattır. Allah razı olsun. Kur'an'ımızla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de tövbe-i nasuh olarak geçen, bir daha bozulması mümkün olmayan tövbeye ulaşabilmemiz için nefsimizin kalbini tertemiz yapmamız emredilmiş. Sizce nefs nasıl temizlenir?
4: İnsan niyet ettikten sonra bunu kalben hani diledikten sonra bence yapabilir. Niyet ettikten sonra bir sürü haramdan ya da kötü yoldan geri dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bence.
2: Allah'ın yani zaten yapma dedikleri şeyler var, kurallar var. Yani bunlar zaten hani zevk veren şeyler genelde. Bunları insan istiyor, insan nefsi istiyor. Yaptıkça hoşuna gidiyor, hoşuna gidince daha çok bunlar yapmak istiyor, tekrarlamak istiyor. Aslında hani bunlara bir kural koyarsak, bunları yapmamaya başlarsak bir sevilden sonra işte hani nefis körelmeye başlıyor. Bunları artık istememeye başlıyorsunuz.
1: Allah-u Teala bunun yanıtını yine Kur'an'da veriyor ve nefsin kalbini temizleyebilecek yegane amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu söylüyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Allah'ın varlığını ya da onun yolundan gitmemizi bizim kafamızdan çıkarmaz. Sürekli bizim zihnimizde olur.
3: Huzur veriyor. Ben de bir ara şey namaz kılıyordum fakat ama kılmıyorum. Yani 5 saatimden yetinmiyorum bazı yerlerle. Onu kötü hissediyorum.
2: Zikir yaptıkça aslında Allah hep aklımıza geliyor. Hep Allah düşüncesiyle yaşıyoruz. Allah düşüncesiyle yaşayınca da hani bir nevi günahlardan uzak duruyoruz. Nefislerimizin isteğinden uzak duruyoruz. Hani bu sayede bize faydası var. Kolaylığı da her zaman yapabiliriz diye düşünüyorum. Yolda yürürken, otururken, belki uyumadan önce hani ekstra belki abdest almamıza gerek yok. Sonra çok zengin olmamıza gerek yok. Bir şey harcamamıza gerek yok. Ondan daha kolaylığından ve herhalığından dolayı ekstra bir yeri olabilir.
0: Sabrın nefsin temizlenmesi konusuna geldikten sonra bir sürü kötü yoldan dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bir konu. Nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Mürşidine tabi olan kişi 4 tane hidayet birden başlıyor. Bir ruhun hidayeti, ruhun fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmaya başlaması, nefsin hidayeti, nefsin tezkiyeye yani ıslah edici amellere başlaması, iradenin hidayeti ve iradenin güçlendirmesidir. Öyleyse nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Zikirle. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe ederse, Allah Teala mutlaka bu tövbede o kişi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi kılar. 7 kalp şartı 7 nimetin sahibi olmak, o kişinin üzerine Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ve gereken 4 tane hidayetin başlamasıyla bu olur. İradeyi güçlendirmenin yolu zikir yapmaktır. Ne kadar çok zikir yaparsak o kadar çok yanlışlar işlemekten kendimizi kurtarabiliriz. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Bu sebeple herkes zikir yapar ama zikrinin kendilerine fayda sağlayacağı, tesir edeceği insanlar amel olanlardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar zikir yaparsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikirle huşuya ulaşır. Mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi yapar. İradesi de bu istikamette devamlı olarak daha güçlü olur. İrade güçlenmeye başlar inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadisi şerifinde bizlere hangi mesajı vermektedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istifarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadis-i şerifinde bizlere hangi mesaj verilmektedir? Sevgili kardeşlerim, günah işlemeyen meleklerdir. Ama insan meleklerden üstün. Günah işleyen ama tövbe istifarda olan bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir toplum yaratırdık. Allah-u Teala her zaman bizlerin onu Rab mevkine koymamızı, ona müracaat etmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle sahabeye devamlı Allah ile meşgul olun mesajını veriyor. Eğer böyle olmazsa Allah-u Teala sizin yerinize yeni bir kavim getirir diyor. Normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Evet, normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Her günahtan sonra affedilmek istiyorsa mutlaka Allah-u Teala'ya müracaat edeceklerdir. Öyleyse bu hadisle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne söylemek istiyor? Diyor ki mutlaka Allah'a her fırsatta müracaat edin. Kalbinizi ona açın, dökün. O sizi duyar ve sorunlarınıza çözüm getirebilir buyuruyor. Evet, hiç günah işlemeseydiniz Allah-u Teala sizi helak eder, yerinize günah işleyen fakat tövbeli sebebiyle mağfiret edeceği kimse yaratırdı. Devamlı Allah'a müracaat eden, mağfiret talebinde bulunanları yaratırdı. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir her an Kur'an, her an mutluluk önünde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıkların içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle.

gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimu le-emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamberlerin yolunda olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, peygamberler Kur'an'da geçen manasıyla nebiler, Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği resullerdir. Allah Teala peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Bu peygamberlere verdiği şeriat kitapları, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerime ile delillendirilmiş, kayıt altına almıştır. Allah peygamberlerine şeriat kitabı veriyor. İşte Bakara 213, Ali İmran 81, Araf 158, Meryem 30 ve En'am 154, Şura 13 ve Ankebut 27. Özellikle Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde içinde bulunduğumuz hidayet çağına işaret edildiği için onu ifade edeyim. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ مِنْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, sizdeki kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen

risaletle vazifeli elçiler, nebi resuller olabilir, veli resuller olabilir. Ama Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor. Veli resullere de o şeriat kitabıyla amel etmesini istiyor Rabbimiz. İşte ayetler gayet açık ortada. Bütün şeriat kitapları muhteva itibariyle insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Kimler için? Peygamberlerin yolunda olan insanlar için. Ama peygamberler insanlara bu yola davet ettiğinde daveti kabul etmeyenler ne yazık ki Allah'ın kendilerine indirdiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan bu şeriat kitaplarından faydalanmazlar. Hayatlarını buna göre tanzim etmezler. Öyle olunca o insanlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta cehenneme gideceklerdir. Ama daveti kabul edenler için anında zindan onlara saray olur. Daveti kabul etmeyenler için ve fıska düşenler için saray onlara zindan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratandır, her şeyin sahibidir. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Peygamberlerle Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı peygamberler kaplıyor. İşte hiyerarşik sistem içerisinde Allah Teala, insanlar ve Allah kendisiyle insanlar arasında en üst noktada Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebileri vazifeli kılmıştır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Aynı zamanda huzur namazının imamıdırlar. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Her nebi Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabını tebliğ etmesi açısından Allah'ın Resulüdür. Ve her nebi Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında tüm insanları 7 safa ve 4 teslime davet ederek onların en üst noktada irade teslimini gerçekleştiren Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olmasını için görev yapıyor. Bu açıdan şu an ekranda gördüğünüz Allah ile insanlar arasındaki bu yarışık üçgene dikkatle bakmanızı istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen Resuller iki gruba ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Veli Resuller ile Nebi Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetleri de görüyorsunuz. Bu ayetlere baktığınız zaman net olarak anlayacaksınız. Evet. Nebi Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler asaleten devrin imamıdırlar. Şefaat yetkisinin sahibidirler. Ve Allah Teala bütün nebileri 5 görevle vazifeli kılmış. Ayetleri tilavet etmek 1, tabi olanların hepsini tezkiye etmek 2,
Kitabı öğretmek 3, hikmeti öğretmek 4, hikmetin ötesini öğretmek 5. 5 görevle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, ister veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamları Allah'ın tasarrufunda. Allah'ın tasarrufunda olmak demek, söylediği her sözün Allah'ın sözü, yaptırdığı her fiilin Allah'ın kendisine yaptırdığını dikkate almanız demektir. Öyleyse şu sonuca ulaşıyoruz. Kainatı yaratan Allah, en üst noktada insanı yaratmış ve insanı Allah-u Teala eğitmek istiyor. Öyleyse insan için en üst seviyedeki meslek öğretmenliktir. Daha doğrusu irşattır, mürşittir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Ed-dinü nasihatin Ed-dinü nasihatin Ed-dinü nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince kimler için ya Resulullah? Allah için. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için. Öyleyse Allah-u Teala neyi en sevdiği insana öğretiyor? Dinini, yani yarattığı kainatın sistemini insana öğretiyor ve insanın bu şekilde bir hayatı yaşamasını istiyor. O zaman Allah için nasihat, Allah kime nasihat ediyor? Şeriat kitabı verdiği peygamberlerine. Allah-u Teala peygamberlerine verdiği şeriat kitapları hepsi birer öğüttür. Aynı zamanda Allah'ın Resulleri için nasihattır. Allah'ın Resulleri acaba ne yapıyorlar? Hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Örneğin Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ki kendisine son şeriat kitabı indirilmiştir. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben sizden onun için, tebliğ için dilen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. İşte bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler ve bu davete karşılık asla bir ücret talebinde bulunmamışlar. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 82. ayet-i kerimesine bakacak olursak اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَ مِزُلْمُنْ. Onlar iman ettiler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte onlar emindirler, onlar hidayete erenlerdir. Öyleyse bütün peygamberler bu ayet gereğince daimi zikre Allah tarafından ulaştırılmışlardır. Allah Teala doğmadan evvel seçtikleri bütün peygamberleri daimi zikre kendisi ulaştırmıştır. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah dilediğini derecelerle yükseltir. 83'e baktığımız zaman En'am 83'te تِلْكَ هُجَّتُنَا عَتَيْنَاهُ اِبْرَٰهِيمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَهُ دَرَجَاتٍ مَنَشَهُ. İşte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Yani Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i daimi zikre ulaştırıyor. Kavmine karşı üst seviyede bir makam veriyor. Dilediğimiz kimselerin derecelerini arttırırız. Hazreti İbrahim'i o makama getiren Allah'tır. Allah-u Teala Hazreti İbrahim için o kavmin içerisinde Hazreti İbrahim'e en üst noktada bir makam tayin etmiştir, risalet. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa
onların içerisinde Allah Teala doğmadan evvel seçtiği Resulü derecelerle o kavmin içerisindeki bütün insanlara üstün kılmıştır. Her kavimde o kavmin lisanıyla onları Allah'a davet eden Resuller onların içerisinde en üst makamı Risalet makamını işgal ediyor. İşte Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, biz Resullerimizi ard arda göndeririz. İşte doğmadan evvel seçilen bu Resuller her kavmin içerisinde var. Ama Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, Nebi Resuller her kavimde yok. Her zaman parçasında da yok. Her mekanda da yok. Nebiler arasında zaman itibariyle fetret dönemi var. Her kavimde Allah Teala Nebi Resul, Peygamber Resul göndermemiş. Ve her mekanda da yok. Ama bunun tam tersine Veli Resuller her zamanda var, her mekanda var, her kavimde var. İşte şu anda ekranda gördüğünüz Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı, birbirinden farklı tam 10 tane özelliği net olarak görebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ister Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, o kavmin içerisinde onlara verdiği üstünlük vehbi, yani karşılıksız vehbi olarak bütün Resulleri Allah-u Teala daimi zikre ulaştırmıştır. Daimi zikre ulaşmak ne demektir? Artık onun elinden, dilinden bütün insanların emin olduğu kişidir. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve bir şey daha söylüyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da zulmü haram kıldım, o halde birbirinize zulmetmeyiniz. İşte burada zulmü kendime haram kıldım, Allah'ın bütün Resullerinde zulüm haram, onlar adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. İster kavim Resul olsun, ister Veli Resul olsun, o kavmin arasında daima mutlak manada Allah'ın ilahi adaletini yerine getiriyorlar. Yunus 47'de وَلِّكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٍ, her kavmin içerisinde Resul var. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِّيَ بَيْنَهُمُ الْقِسْطُ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ, Resulleri onlara geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedildi. İşte bütün Resuller o kavmin içerisinde Allah'ın ilahi adaletini yerine getiren insanlardır. 84'e baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am suresinin 84. ayet-i kerimesi, 82 okuduk, 83 okuduk, şimdi 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ, ona İshak aleyhisselamı ve Yakup aleyhisselamı bağışladı. Kime? Hazreti İbrahim aleyhisselama. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik. Onun zürriyetinden, bakın onun zürriyetinden diyor. Yani bütün peygamberler kimin zürriyetindendir? Nuh aleyhisselam. Çünkü ilk insan olan Adem babamız ve onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva annemiz, ikisi göbek bağı olmayan, Allah tarafından yaratılan, kendilerine Allah'ın katında hayat verilen iki kişi. Ama ondan sonraki Adem aleyhisselam'ın onun zürriyeti doğumla birlikte bir anne babadan insanlar üremiştir. İşte 84'te
Ona İshak ve Yakub Aleyhisselam bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Öyleyse bütün Nebi Resulleri, Veli Resulleri hidayete erdiren Allah'tır. Allah'ın garantisinde bu gerçekleşiyor. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Nuh Aleyhisselam, Ul-Azm Nebilerin ilki. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyüp Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam hidayete erdirdik. İşte böyle muhsinleri mükafatlandırırız. En'am 85, En'am suresinin 85. ayet-i kerimesi, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, kulün mine salihin, hepsi salihlerdendir. 86, İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Yani her kavimde o kavmin Resulü en üstün kişidir. Ama Nebiler de bütün kainatta üstün kılınanlardır ki bu Allah'ın peygamberleridir. Ve gelelim asli noktaya. Bütün peygamberlerin ismini Allah-u Teala zikrettikten sonra 87-88'e bakalım ne görüyoruz. وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَاَخْوَانٍ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Onların babalarından, kimlerin babalarından? Nebi Resullerin, Veli Resullerin. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Onların babalarından, örneğin Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam, babalarından, zürriyetlerinden, gerçekten de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine bakıyoruz. Nübüvvet ve kitap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde sabit kılınmış. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَنَا اِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ بَاشِدُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ Nübüvveti ve kitabı Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kayım kıldık. Yani biz Hazreti İbrahim'e Yakup Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ı verdik. Kitabı ve nübüvveti onun zürriyetinde sabit kıldık. اَتَيْنَهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Onun ücretini bu dünyada verdik. اَنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Ahirette de o salihlerdendir. Hadid 26 Andolsun Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i gönderdik. Onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik. Öyleyse Allah-u Teala bütün şeriat kitaplarını nebilerine veriyor. Ve ayetler ışığında tekrar 87'ye bakıyoruz. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik onları. Sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu sırat-ı müstakim zâlike hudallâhi yâti yemen yaşâmin ibâdî. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, Allah dilediği kulunu bu yolla hidayete erdiriyor. Zâlike hudallâhi yâti yemen yaşâmin ibâdî. Dilediğini bu yolla. لَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer şirk koşsalardı, bütün amelleri boşa giderdi. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ النُّحَيْنِ Biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vasiyet ettiğimizi, sana vahyettik وَلَّذَا يَوْحَيْنِ اِلَيْكَ Nuh Aleyhisselam'a vahyedilenler, Peygamber Efendimiz'e vahyedilmiş, Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti İbrahim'e vahyedilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti Musa'ya vahyedilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti İsa'ya vahyedilmiş. Öyleyse dinler yok.
Tek bir din var. Dinin sahibi Allah. Allah sahip olduğu bu dini tasarrufuna aldı, peygamberlerine vahy ediyor. Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği bütün şeriat kitapları Allah'ın vahyinden oluşuyor. Görüyoruz Allah'ın vahyi. Nedir burada Allah'ın peygamberlerine verdiği vahide? Akimuddine, dini ikame edin, dini yaşayın. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedum ileyh. Öyleyse dinin mikrobu, virüsü fırkalara ayrılmak ve gizli şirkte kalmak. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Doğar doğmaz Allah-u Teala Nas suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ya'lemun şey'en. La ta'lemun şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Evet, hiç kimse başlangıç noktasında hiçbir şey bilmiyor ve dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşikten mezara kadar okuyun olayı, işte doğar doğmaz insanın eğitimi başlıyor. Nasıl başlıyor? Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla başlıyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, berzah alemine ait olan bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh Allah'ın ruhu. Allah'ın bizde bir emaneti. Bu emanet 19 tane hasletle mücehhez Allah'ın emrinden. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 hasletin 19'u ruhta var. Ve ruh Allah'ın emrinden. Allah'ın bizde bir emaneti. Ama başlangıç noktasında fizik vücut ve nefs öyle değil. Fizik vücut şeytanın kulu durumunda, nefs de şeytanın vücuda giriş merceği. Hem şeytanın kulu hem şeytanın dostu. Bu özelliğin sahibi. Ama Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla insanı eğitmek istiyor. İnsan için en üst seviyedeki meslek insanın eğitimidir. Çünkü Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insan ve Allah'a tarafından en çok sevilen Allah'ın peygamberleri. Allah'ın peygamberlerinin görevine baktığımız zaman onlar hep insanları eğitmişlerdir. Şimdi günümüze geriye bakacak olursak, kabul edelim bir insan Adem Aleyhisselam döneminde yaşadığını düşünmüş olsa, kimin yanında yer almak ister? Adem Aleyhisselam ve onun oğlu Habil'in yanında olmak ister. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olsa bugün insanlar, o günü düşündüğü zaman herkes gemide yer almak ister. Geminin dışında olmak istemez. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış olsa herkes Hazreti İbrahim'in yolunda olmak ister. Ateşe atılmasına rağmen ateş kendisine gül bahçesi olmuş. Hiçbir zaman Nemrud'un yanında yer almak istemez. Hazreti Musa döneminde yaşamış olsa, bugün insanlara mikrofon tutsak, sen Hazreti Musa döneminde yaşasaydın ne isterdin? Elbette Hazreti Musa'nın yolunda olmak ister. Firavun'un yanında yer almak istemez. Hazreti İsa döneminde yaşamış olsa aynı şekilde
o günün kodamanları Roma İmparatorluğu'nun başındaki Sezar yanında değil, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında olmak ister. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir insana sen yaşamak isteseydin ne olmak isterdin? Hiçbir zaman o günün kodamanları, zalimleri, müşriklerin yanında olmak, Ebu Leheb'in yanında değil, Ebu Bekir Sıddık'la Peygamber Efendimiz'in yolunda olmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep dini yaşayanlar, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah'ın peygamberleri ve onların izinden giden, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri, Allah tarafından 7 sabah 4 teslimi yaşattırılarak insanlara örnek olmuşlardır. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Andolsun sizin için Allah'a bu ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek var. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanlık için örnek bir numune midir? Evet. Hazreti İbrahim bir örnek midir? Evet. Allah-u Teala Mümtehine Suresinin 4. ve 6. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bakın Hazreti İbrahim kavmine şöyle demiş. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeye önlemeye malik değilim. Rabbimiz biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız ruhumuzun sana varması sanadır. 6. ayet-i kerimede Allah'ın dolsun ki sizin için onlarda Allah'ı ve Allah'ın zatına ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi ve ahiret gününe dilemiş olan kimseler güzel örnek vardı. Kimler? Peygamberlerde. O halde sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberliğin yolunda olmak, Allah-u Teala'nın bizler için seçtiği örneğe harfiyen itaat etmek, onu yaşamak, onunla bile olmaktan geçer. Alalede bir yol değil peygamberliğin yolu. Peygamberlerin yolu Allah'ın yoludur. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. Onlara en üst seviyede mirasçılar da Allah'ın veli resulleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ulema-i verasetil enbiya, alimler nebilerin varisleridir. Daha ötede Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu biliyoruz. El evliya-i min ümmeti kenbiya-i ben İsrail. Benim ümmetimin veli resulleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Elbette Nebi Resuller, Veli Resuller şeriat kitabını sahibi derler. Ama o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. O zaman muhtevaya bu şekilde bakacak olursak ne görüyoruz? Görüyoruz ki her devirde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller olmamasına rağmen her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin onların mirasını devralan Allah'ın veli resulleri vardır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde beni temsilen bir kişi var. Hazreti İsa'yı temsilen 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi var. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Ve hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeyiz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi şeriatı temsil ediyor.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Yani Nuh'un gemisi dinin, şeriatının bütününü ifade ediyor. Bu şeriata uyan kurtulur. Şeriata uymak da, peygamberlerin yolunda olmak da bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bir kere daha Şura 13'e bakacak olursak, Allah Teala kainatın sahibi Rabbimiz en sevdiği varlık olan insana diyor ki dini yaşayın. Dinin sahibi Allah'tır. Dini başka insanların kendi uydurdukları izinlerle karıştırmak mümkün değil. İnsan aklının ürünü olan izinlerin hepsi zandır. Ama Allah'ın vahyinden oluşan din sahibi Allah'tır ve sadece dinle insanlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilir. Dinle Allah'ın güzelliklerini yaşayabilir. İşte sevgili kardeşlerim, dinin iki temel mikrobundan, dinin değil de dine, virüsün karışmasına sebep olan iki temel afetten bahsediyor. Şirk ve fırkalara ayrılmak. La teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebur al müşrikine ma tedum iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Korktuğum şey gizli şirk. Nedir gizli şirk? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefsin bir afeti olan riyayı gizli şirk olarak kabul ediyor. Öyleyse gizli şirk kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasıdır. Ve her devirde nefsin afetlerine tabi olan insanlar, onlar sırat-ı müstakimden, peygamberlerin yolundan sapanlardır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolunda olmak, Allah'ın yolunda olmaktır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ondan sapmak da dinde fırkalara ayrılmaktır. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste, Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün peygamberlerin yolu, veli resullerin yolu, veli mürşitlerin yolu olan sırat-ı müstakim, Allah Teala Enam 153'te şöyle diyor. Enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Bu peygamberlerin yoludur. Bu huzur namazının imamının yoludur. Bu halifenin yoludur. Bu veli resullerin yoludur. Bu veli mürşitlerin yoludur. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle fetefrakav biküm an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Zalikum ve sakum bi ilallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani yedi safa takvayı yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde Allah Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı, her kavimde veli resuller ve onların yetiştirdiği veli mürşitler var. İşte Yusuf 108'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe, kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim ve o bizim yolumuzdur. Yani biz müşriklerden değiliz. Öyleyse müşrikler dinde fırkalara ayrılanlar, dini yaşamayanlardır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç,
Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kesinlikle fırka-i naciye, kurtuluşa ulaşan fırka, onlar sırat-ı müstakimde olan, onlar peygamberlerin yolunda olanlardır. Fırka-i naciye kimlerdir diyor sahabe Allah Resulüne? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime davet edenler var ki, 7 safa Allah'a davet var, 7 safa sırat-ı müstakime davet var. 7 safa Allah'a davete baktığımız zaman, Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet, 7 safa davet. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz peygamberlerin yolunda olursunuz. Dilerseniz huzur namazının imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Dilerseniz yeryüzündeki halifenin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli resullerin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli mürşitlerin yolunda olursunuz. Şayet dilemezseniz dinde fırkalara ayrılan, gizli şirkte kalan, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, akıbeti cehennem olan insanlardan olursunuz. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bizim bu anlattıklarımızdan ders aldıysanız, peygamberlerin yolunda olmak istiyorsanız, kalbine ulaşmayı dilediyseniz ve onların sizin için tayin ettiği mürşide tabi olarak tövbenizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklar. Bulundukları yerlerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor.
nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötü alışkanlıklardan nasıl kurtuluruz? Biliyorsunuz nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kötü alışkanlıklar. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Bu 19 afetten bir tanesi kötü alışkanlıklar. Bugünkü konumuz, bunlardan nasıl kurtuluruz? Birinci sual, insanları kötü alışkanlıklara yönlendiren sebep nedir? Tabii ki nefs ve şeytan. Kötü alışkanlıklar şeytanın eseridir. Şeytan insanı devamlı oraya, kötü alışkanlıklara davet eder. Dikkat edin, nefsinin afetleriyle şeytanın talepleri her zaman birbirine paraleldir. Bu sebeple şeytanın size, bize hakim olması en ufak bir zorluk taşımaz. Bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra da daha uzun süre hatalar işlemeye devam edeceklerdir. Çünkü o afetlerle kazandıkları alışkanlıkları terk etmek o kadar kolay ve kısa zamanda olmayacaktır. İbrahim Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki, Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Evet, gerçekten iblis devamlı insanlara yalan söylüyor. وَمَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانَمَا Ben size hiçbir şey zorla yaptırmadım. اِنِّي دَعَوْتُكُمْ Ben sizi davet ettim. فَسْتَجَبْتُمْ سِمْ Benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُومُنِي وَلِمَا بِسَكُمْ Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Ve bu sebeple şeytan nefse daveti çıkartırken, ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın davetini devamlı kabul eden nefstir. O sebeple iblis diyor ki, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse kendimizi şeytanın egomonyasından kurtulmak istiyorsak, Allah'ın reçetesiyle nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. İkinci sual, bazı kötü alışkanlıkların toplumda kabul görmesi yozlaşmanın işareti midir? Evet. Kur'an-ı Kerim'de içkiyle ilgili birçok ayet var. Bakara 219'da Allah Teala sana şaraptan, kumardan soruyorlar. O ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Öte yandan İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayın.
Ve Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde içki, kumar, falokları, puta tapmak size yasaklandı. Allah Teala evvela dünyevi açıdan zarar olduğunu, günahın faydayı geçtiğini Bakara 219'da, ürevi açıdan bir kayıp olduğunu, sarhoşken namaza yaklaşmayınız, sarhoş olan bir insan namaz kılmayınca, kılan bir insan hangi derecede kazanıyorsa kılmadığı için o derecede kaybediyor. Ürevi açıdan bir zarar, içki. Ve Allah-u Teala son noktayı koyuyor. Allah-u Teala içkiyi de kumarı da, puta tapmayı da, falokları da size yasaklandı. Falokları yasaklanması. Eskiden insanlar yön tayininde yaparken faloklarına başvuruyorlardı. Ama Nuriye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. İstihare namazında bilinmeyen bir bilginin Allah'tan öğrenmesini sağlıyor. İki rekatlık bir namazdır. Fatiha'dan sonra kul yâ'yühel kâfirûn. İkinci Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunuyor. Ve beyaz yaşarına göstermesi halinde kişinin niyetinin uygun olduğu o gaybi bilgiye bu yolla kişi sahip oluyor. Ama bir hacetti varsa örneğin mürşide ulaşmak bir hacetti gerektiriyor. O zaman mürşidin Allah'tan sorması hacet namazıyla gerçekleşiyor. Dört rekatlık bir namaz. İşte içki, kumar nasıl yasaklandıysa Allah-u Teala puta tapınmayı da yasaklıyor ve faloklarını da yasaklıyor. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olmasını Allah-u Teala emrediyor. Kasas 79'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Kasas 79'da Allah-u Teala böylece zinetiyle büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Kanun'un hazinelerinden bahsediliyor. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın sahibidir. Yani mutluluğu dünya hayatında arayanlar Karun gibi olmak istiyorlar. İşte dikkat edin, insanın tabiatı yozlaşmaya dönüktür ve yozlaşma şeytanın kullandığı en büyük vasıtadır. Toplumun durumuna bakın. Nefslerin talepleri toplumun kabul ettiği ölçüler olmuş. Ruhumuzun talepleri ise kabul edilmeyen ölçüleri teşkil ediyor. Akıl bu statü içinde gelişmiş. Allah içkiyi yasak etmiştir. İçkinin kalp damarlarını genişlettiği iddiasına rağmen içki eğer Allah tarafından haram edildiyse bizim ona yaklaşmamamız lazım. Faydası olsa bile hiçbir zaman kullanmamak gerekir. Onun için Bakara 219'da faydası var, zararı var ama zararı faydasından büyüktür. Ne yazık ki her devirde şeytanın temsilcileri öyle parlak cümlelerle hep insanları Allah'ın doğrularından saptırmışlar. Doğrular onların yalanlarının karanlıklarında erimiş gitmiş. İnsanlar Allah'tan uzaklaştığının en büyük vasıta ise tabii ki paradır. Onun için bir tarafta kasa, masa, nisa, öbür tarafta da Allah sevgisi ve Resul sevgisi. Ve insanoğlu tercihini yapacaktır.
Hatta bir kısa anlatılır. Bir evin kapısına üç kişi dayanıyor. Birimiz parayı, birimiz makamı, birimiz sevgiyi temsil ediyor. Veya ben yanlış söyledim, şu anda ekranda görüyorsunuz. Zenginliği, başarıyı ve sevgiyi. Kadının evinin önünde üç yaşlı adam görüldü. Onlara

iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiye çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonra da kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Ve sevgi içeri gelince evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgi seçiyoruz dedi. Sevgi ve en doğru eve doğru yürümeye başladı. Üzerine sevgiyi başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Üzerine başarı ve zengin şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmasa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. İşte buradan almamız gereken ders nedir? Para Allah'tan uzaklaştırıyor. Başarı da Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve ne yazık ki günümüz toplumuna baktığımız zaman özellikle teknoloji kılavuz edinenler, o yolda canhıraş çalışanlar hep parayla başarının peşinden koşuyorlar. Ve sevgi aralarında eriyip gidiyor. Öyle olunca da mutlu, huzurlu olamıyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kanunla ilgili verdiği kısa çok manidar. Parayla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama para mutluluk getirmiyor. Üçüncü sual, var olan kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle. Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala zünne linnâsi hubbişşâveti mine nisâ vel benûne vel kanâtiril mukantereti min zâbi vel fiddâti vel khayl müsemmeti vel khasâlinnâm zâlike metâvel hayâti dünya. Allah-u Teala kadınlar, çocuklar, mallar, oğullar, kantar kantar, altın birikmiş, altın, gümüş, salmaatlar, ekinler, bunlar hep dünya hayatının metadır. Ama vallahu inde husnul maat. Yani terazinin bir kefesinde dünya, öbür tarafta Allah'ın katında Allah'ın zatına sığınmak. Hangisi geçerli? Tabii ki Allah'ın zatına sığınmak. Ama Bakara 208'de ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten ve la tettebi'u şeytan. Şeytan nefsimizin afetine tesir etmek suretiyle Al-İmran 14'te bizi kadına, mal ve çocuklara, altın gümüşe, dünya zenginliğine davet ediyor. Şeytanın daveti bu. Ama Allah-u Teala da teslime davet ediyor. Vallahu indir Resul Mahab. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına. Kötü alışkanlıkların bir anda kesilmesi tabii ki söz konusu değil. Dünya hayatını yaşarken şeytanla olan ilişkilerimizin bizde oluşturduğu bir takım tutkular, alışkanlıklar olacaktır. Ama onlardan kurtulmanın yolu gene her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah bütün kapılarını sizin için açık tutuyor. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçip hedefe ulaşabilirsiniz. İşte bu samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlıdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın temelinde zikir vardır. Zikir arttırdıkça nefsinin kalbindeki afetler azalmış olacaktır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Bir kere daha söyleyeyim size, Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp ondan kurtuluyorsa, kul ta şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Evet, Allah'ın zikriyle kurtulur. Tekrar ediyoruz. Size Allah'ı çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp kurtuluyorsa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Yani şeytandan bizi kurtaracak olan kale Allah'ı zikretmektir.

0: Allah'ı zikretmektir, Allah'ı zikretmek. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bizi mutsuz ve huzursuz eden her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyorsak öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Helal kıldığını yapıp haramlardan kendini muhafaza etmek, ona daha yakın olmak, yani dua etmek.
3: Ruhumuzun Allah'a ulaşması.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek.
5: Salih ameller, namaz kılmak.
6: Allah'ı sevmek olabilir.
7: Ben namaz kılarak huzur buluyorum, ulaştığımı düşünüyorum. Kur'an okurken başka da ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum yani.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Dualarımız, ibadetlerimiz.
5: Kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak ruh vermiş ve bu ruhu ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı ve Allah'ın dostlarından olmamızı istiyor. Siz de Allah'ın dostlarından olmak ister misiniz?
4: İsterim tabii, niye istemeyeyim? Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden sana ulaşmak istiyorum inşallah.
2: Ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum ve zaten en büyük duam nedir benim biliyor musun? Rabbim benden razı olduğun anda emanetini al.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce senin okullarından olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
7: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileğimi kabul et.
5: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum Allah'ım, seninle olmak istiyorum. Her an için, her gün, her gece gündüz.
0: Misafirimiz en büyük duam, Rabbim benden razı olduğu anda emanetini alması. Allah-u Teala kimlerden razı olur? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızayı zikrediyor. 1. safa rıza Zümer 7'de وَاِنْ تَكْفَرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَعْنِ اِبَادِ الْكُفْرِ Küfrederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Küfrünüzle Allah'a bir zarar veremezsiniz. Ama Allah kulların küfründen razı olmaz. Ve in teşkürü fennallah yardalakım, ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse 1. safa rıza şükretmeyi gerektiriyor. 2. safa rıza mürşide tabi olduğumuz zaman gerçekleşiyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa 2. safa rıza ile Allah'ından razıdır. Mücadele 22 bunu açıklıyor ve 3. safa rıza Fecr 27-28-29-30'da nefsini 7 kademede tezkiye eden, ruhu Allah'ın zatına ulaşıp ifna olan ve şeytana kul olmaktan kendisini kurtaran kişi 3. safa rızanın sahibidir. Fecr 28'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani küfürden kurtulmaktır. Ve in tekfiru, küfür ederseniz, kimdir küfür edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve in teşkürü, şükrederseniz, şükredenler kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'ın bizden razı olması ana rızayı oluşturuyor. 1. rıza, 2. rıza Allah'ın her nimetinde de ve ihsanında Allah'ın bizden razı olması. Ve 3. safa rıza, her basamaktaki rızası. 4. rıza, Allah-u Teala'nın her takva kademesi için bizlerden razı olmasıdır. Öyleyse muhtevayı bu şekilde değerlendirdiğim zaman Allah'ın rızasına kavuşmak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle, mutlaka mürşide tabiyetle, mutlaka ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, 7 safhanın 7'sini yaşamakla mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Pek çok kötü alışkanlığı olan sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulmuş. Sizce mürşide tabi olmak kötü alışkanlıklardan kurtarabilir mi bir insanı?
4: Mutlaka.
8: Mürşit köprü gibi bir şey bence. Allah'ın emirleri bütün Müslümanlara yaymak için, ilimli dağıtmak için köprü gibi bir şey yani.
1: Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bir elçi gibi düşünün yani. Peygamber Efendimiz nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bize elçiydi? Onlar da bize bir elçi gibi, bize öğretmen gibi. Hiç mürşid aradınız mı şimdiye kadar?
7: Yok, hiç de aramadım. Benim ibadet anlayışım şu, babamdan, annemden duyduğum namazını kıl, Kur'an'ını oku, öğren, oku, haramdan koru.
6: Eskiden çok mürşitler varmış ama şu anda bilmiyorum var mı yok mu. Mürşide tabi olursak tabii ki kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz.
1: Şu anda da bir mürşit var mıdır sizce? Vardır. Muhakkak vardır. Biz onların sayesinde yani belki yaşayabiliyoruz. Belki böyle bir kötü bir deprem geçirdik, virüs geçirdik, bir doğal afet geçirdik, sürekli de geçiriyoruz. Yani bir mürşidimiz var ki başımızda, ben inanıyorum yani. Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı zamanlarda mürşid-i kamilleri gönderdiğinden bahsediyor. Siz de hak bir mürşidin elini tutmak ister misiniz?
3: Tabii ki.
1: Tutuyorum inşallah.
9: Arıyorum. Tam öyle inandığım anda, güvendiğim anda tabi olacağım inşallah.
0: Misafirimiz mürşid konusunda benim ibadet anlayışım babamdan, annemden duyduğum gibi namaz kılıp Kur'an okumak dedi. Anne babanın öğretisi, mürşidin öğretisi aynı mıdır? Hayır. Mürşid öyle bir insandır ki öğretmekle kalmaz. Onu yaşatır. Hedefine ulaştırır. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği müritleri Allah'a ulaştırırlar. Bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaştırmaktır. Öğretmen ise sadece öğretir. Sorumlu da öğretmesiyle sınırlıdır. Mürşid olmasa kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmaz. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almaz. İman kelimesini yazmaz. Allah'a teslimin sağlanabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Mürşitsiz ruhun teslimi yok. Mürşitsiz fizik vücut teslimi yok. Mürşitsiz nefsin teslimi yok. Mürşitsiz iradenin teslimi yok. Mürşitsiz din yok. Mürşitsiz birinci safa diye söylenebilir ama Yunus'un açıklamasına baktığımız zaman birinci safanın da mürşidin davetiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygılarınızdan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, pek çok hastalığı şişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de bir kötü alışkanlıktır diyebilir miyiz? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kardeşimizin sual şöyle, uzmanlar pek çok hastalığın şişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de kötü alışkanlıklardan birisi miyiz? Evet. Peygamber Efendimizin sünnetini muhterem Efendimiz bize açıklarken şöyle buyuruyor. Tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Özellikle oruçlu günlerde bu zaten gerçekleşiyor. Aç oluyoruz. İftar açmadan önce, 5 dakika önce Allah-u Teala bize bir iştah veriyor ve o iştahla açken sofraya oturuyoruz. Ama doymadan kalkmamız gerekiyor. Çünkü mideden beyne ulaşan doyma sinyali ancak 20 dakika sonra ulaşabiliyor. Eğer biz sofrada doyuncaya kadar yemek yiyorsak, o zaman 20 dakikalık süre içerisinde fazladan midemizi o aldığımız gıdalarla şişiriyoruz. Bu da vücutta bir yağ birikimine sebep oluyor. Öyleyse Resulullah'ın sünnetini tatbik edecek olursak, o zaman kötü alışkanlık üyetinde olan şişmanlıktan da kurtulabiliriz. Gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacağız ne de ifrat. İfrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklerle doldurmamak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığı yozlaşmak. Şişmanlığa yaklaşmamamız. Tüm fazla yağlar şu doymak adını verdiğimiz statü üzerinden üzerimize gelir. Bizi bir yağ tulumu haline getirir. Yağın vücudumuza hiçbir faydası yoktur. Dengeli beslenme asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek konusunda 2 tane kaide getirmiştir. Acıkmadan sofraya oturmamak, doymadan kalkmak. Allah razı olsun. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bağımlılıklarımızdan ve kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmanın en etkili yolunun zikir yapmak olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
2: Tabii ki daha böyle Allah'la birebir konuşuyor gibi oluyorsun. Daha yakın hissediyorsun. Daha böyle bir huzurlu hissediyorsun.
11: Nasıl mesela rüzgar estiğinde yapraklar sallanıyor. Onlar da bir zikir yapıyor sonuçta. Bitki bile zikir yaparken insanoğlu neden yapmasın ki? Ben çok inanıyorum. Zikir yaptığınızda Allah-u Teala'ya daha çok yaklaşıyorsunuz ve onlarla birlikte olduğunuzu inanıyorum.
9: Bunu yavaş yavaş, hani bir anda olmasa bile yavaş yavaş zamanla tesirini gösteriyor yani. Daha böyle mülayim, daha yumuşak huylu, ne bileyim, Allah'a daha yakın hissediyor kendisini.
5: Nurlanır, yüzü nurlanır.
12: Huzur bulur ya insan. Dua ettiği zaman bile yani Allah'a yakın olduğunu hissediyor. Gerçekten huzur bulur.
3: Yani Allah'la baş başa kalmak.
1: Zikir insana ne sağlar?
11: Zikir huzur ve mutluluk sağlıyor. Yaşama, insana böyle yaşama daha enerji, daha Allah-u Teala ile birlikte olduğunu hissediyorsun. Zaten önemli olan ahiret, zaten bu dünya bize bir sınav.
1: Zikir yapan bir insanla mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
9: İkisi bir zaten. Zikir yapan mutlu olur. Mutlu olan zikir yapar.
6: Zikir yaptığımız zaman tabii ki daha çok mutlu oluruz inşallah. Zikir yapmak güzel bir şeydir. Allah'ın zikri varsa biz de o zikri çekersek daha mutlu oluruz inşallah.
0: Misafirimiz zikir konusunda bir anda olmazsa bile zamanla tesirini gösteriyor. Kişi kendisini daha mülayim, Allah'a daha yakın hissediyor. Zikir etkisi zamanla mı oluşur? Evet, tedirici basamaklar içerisinde bu olay gerçekleşir. Tezkik kademeleri ve nurlanma paralel bir şekilde devam ediyor. Mesela 7 kademedeki tezkiye başladığımız zaman kalpteki nurlanma paralel oluyor. 15 bin zikre karşılık nefsin kalbinin nurlanması %7. 17 bin zikre karşılık nefsin kalbinin nurlanması %14. 19 bin zikre karşılık nurlanma %21, 21 bin zikre karşılık nurlanma %28, 23 bin zikre karşılık %35, 25 bin zikre karşılık %42, 30 bin zikre karşılık nurlanma %49. Mutluluk merdiveni zikrimizin artışına paralel bir şeyi takip eder. Çünkü zikrimizin artışı nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasını, bir başka ifadeyle nefsimizin nurlarının artmasını temin eder. Böyle bir dizaysa bizi en güzele ulaştırır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kapkaranlıktır. Aydınlatıcı Allah'tır. Biz bize düşeni yapıp Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala bizi mürşidimize ulaştıracak. Ve zikri Allah sevdirecek ve de zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım artacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
13: Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye şahsı mükemmel hocam. Hasret gözlerini dil kokar ellerinizden öperek sual arz etmek istiyorum eğer uygun görürseniz. Selam hocam, günümüz gençlerinin kötü aşka yönelmesinde ve bu yönelmenin engellenmesinde anne ve babaya düşen sorumluluk nedir? Arz ederim. Sizi çok ama çok sevirem de kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Günümüz gençlerinin kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemekte anne babaya düşen sorumluluk nedir? Doğruyu ona kesin şekilde öğreterek bekçiyi çocuğun içine anne baba koymak mecburiyetindedir. Ama bunu hem onları kırmayacak bir şekilde yaptırmak zorundasınız. Onlara zulmetmemek mecburiyetindeyiz. Eğer onu ikna edersek ki bu doğrudur, bu da yanlıştır. Çocuk buna gerçek anlamda ikna olursa o zaman bekçiyi içine koydunuz demektir. Bir yanlışı işlerken içindeki bekçinin ruhun ona mani olması halinde çocuk bunun arkasından büyük bir huzur hissedecektir. Mutluluk hissedecektir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudi mecusi putperest yapar. Hadis, bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. Dolayısıyla bu istikamette anne babanın çok büyük görevi vardır. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya yollezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey ameni olanlar, kendinizi, evlad uyanınızı, yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun. Bu da ancak anne babanın çocuğuna bırakacağı İslami terbiyeyle bekçiyi onun içine koymakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık ama İnsan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk İnsanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasretlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdü şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'ın yoluna girmeden bu dünyada felah içinde huzurla yaşanabilir mi? Akrabalar birbirleriyle sevgi içinde geçinebilirler mi? Sevgili kardeşim, bir yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış 126'da. Fizik bedenimiz doktorlar intisas alanı. Bu bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir de şemsiyedi de bizi bir nefse dizayn etmiş. Ama nefsimizin manevi kalbinde şeytanın da pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire 19 tane afet. Ve şeytan %100'üne tesir ediyor. Gelelim Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. Doğar doğmaz Allah bize ruhundan üfürüyor. Ruhta da 19 tane haslet var. İnsanoğlu serbest iradenin sahibi, dilediğini yapma yetkisine sahip. Karar organı akıl. Akıl ya ruhun talebine uyacak, Allah'ın emrine itaat, sen de ifade ettiğin gibi Allah'ın yoluna girmeden de kişi devamlı ruhun talebine uyarsa mutluluk içinde bir hayatı yaşayabilir. Hangi şartta? Akıl devamlı ruhun talebine uysa. Ama bir de nefsimiz var ve nefs, şeytan %100 nefse tesir ediyor. Aklın doğru karar vermesi, aklın devamlı olarak Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre karar vermesi demektir. Ama akıl da başlangıç noktasında ayetlerden gafil. Şimdi Bakara 170'te Allah'ın indirdiği şeye tabi olun, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, yani ayetlerden gafil ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Akletmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişiler mi olsa dahi? Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsi emmarede ve şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle aklın devamlı olarak nefsin istikametinde karar vermesini sağlıyor. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Ama akıl da bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Aile ortamında şuurlanan bu akıl, ailenin fertleri eğer Allah'ın ayetlerinden gafilse, emirleri yerine getirmiyor, yasaklar işliyorlarsa, o zaman doğru nefsin talebine uyacaktır. Ve nefs başka ailedeki bireylerin nefsleriyle hep çatışacaktır. Yani nefs emmarede kişi iş dünyasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz, ruhun nefse azabı sebebiyle huzursuz ve mutsuz, başkalarının zulmü sebebiyle huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayacak. Ancak mutluluk ne zaman söz konusu olabilir? Allah'ın katından hidayetçilerin bu kişiye tebliğiyle. Yani nasıl şeytan devamlı nefse vahyediyor. Ama ruhun Allah'tan vahiy alabilmesi daimi zikre bağlı. O zaman daimi zikirle nefs-i emmaredeki bir insan arasında onu o seviyeye ulaştıracak olan Allah'ın mürşididir. Mürşidin devreye girmesi lazım. Ama Allah'ın yoluna girmeden, yani mürşide tabi olmadan fela içinde huzurla yaşanabilir mi? Hayır. Ancak davranış biçimlerini düzenli yaparsa onun mutluluğunu yaşar. Ama orada da iç dünyasında huzura ermesi pek mümkün görünmüyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, etrafımdaki insanlara hediye alıyorum. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum ve onlarla samimi arkadaş oluyorum. Beni seviyorlar. Böyle yaptıkça arkadaş çevrem çok artıyor ama onları aramıyorum, sormuyorum çünkü bana yük gibi geliyor. Bir süre sonra bana küsüyorlar, darılıyorlar veya samimiyetimiz bozuluyor. Onları devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranma? Devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bir fayda uğruna çevremizdeki arkadaşlarımız olabilir. Bir de sadece Allah için olabilir. Etrafımızdaki insanlara hediye alıyorsun. Sen gerçekten derecat kazanıyorsun. Onlar da bir faydaya ulaşıyorlar. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum. Tamam, derecat kazanıyorsun. Onlar da, onlar da samimi arkadaşlar. Ama bütün bunlar, o kişiler Allah'ın yoluna girmedikçe devamlı şeytanın dış tesiriyle de nefslerine uyabilirler. Yani bu etrafındaki insanların artışı faydayı düşünen insanlar için bu söz konusu. Onları aramıyorum, sormuyorum. Çünkü bana yük gibi geliyor diyorsun. Bir müddet sonra sen de artık veremez oluyorsun. Onlar da senden beklenti içine giriyorlar. Beklentileri karşılanmayınca küsüyorlar, darılıyorlar. Ama onları yine hediyeyle sözlerine güzelleştir. Ama Allah'a davet, Allah'ın yoluna davet et. O zaman Allah'ın yoluna davet eder de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, mürşitlerine tabi olurlarsa, o zaman sen yanlarında olmadığın takdirde de Allah'ı zikrederek, onlar da etrafındaki insanlara güzel davranarak yine mutlulukları devam edebilir. Böyle yapmalısın inşallah, insanları Allah'ın yoluna davet etmelisin. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, abdestin fizik vücut üzerindeki etkisini ve manevi etkisini açıklar mısınız? Abdest bedensel bir temizliktir sevgili kardeşim. Tabii biz bilmiyoruz ama ilim ilerledikçe bu soğuk suyla alınan abdestin birçok pozitif etkileri ortaya çıkıyor. Yetmez sadece abdestin değil, aynı zamanda o fizik vücudun namazdaki hareketleri vesaire her yönüyle Allah-u Teala o kişiye güzellikler yaşattırıyor. Şu anda yürüyüşüm bile sağlık açısından çok üst seviyede bir etkisi oldu. Normal bir yürüme. Ama Allah-u Teala her şey onun elinde, her şeye kadir. O hareketleri bize yaptırtmakla Allah'ın emri. Allah'ın emri de sadece insanlar için mutluluktur, huzurdur. Dolayısıyla Allah neyi emrediyorsa mutlaka arkasında bir güzellik vardır. İzmir'den bir kardeşimin Muhterem Hocam, uyku problemim var. Uykusuzluğa iyi gelen bir şey var mıdır? Hangi esmaları çekersek iyi gelir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, uyku problemin varsa yani ne oluyor? Uyuyabilmen için nefsin vücuttan ayrılabilmesi için fizik bedenin dinlenmeye geçmesi gerekir. Ama günlük problemlerin devamlı kafanda dolanıyorsa, bir endişe içindeysen, bir korku içindeysen, o zaman doğal olarak geç uyku gerçekleşiyor. Onun yerine gündüzleyin biraz bedensel hareketlerle, güzel bir çalışma temposuyla, yeteri kadar temiz hava, oksijen alınımıyla ve güzel bir beslenme, güzel bir hareket seni en güzel şekilde uyku düzenine ulaştırabilir inşallah. Devamlı kafanda problemlerin varsa onları çözmekle meşgulsen, o zaman hep devamlı bu dünyada kalmak durumundasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için gösterdiği hedef ahiret saadeti, dünya saadeti. Dünya hayatı çok kısa ama ahiret hayatı sonsuz. O zaman fayda açısından bunu düşünürsek, o sonsuz hayatı öncelikle kişinin garantiye alması lazım. Allah-u Teala da indirdiği kutsal kitaplarda bunu bu şekilde gerçekleştiriyor ve bir insanın ahiret saadetini kazanabilmesi için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yeni Müslüman olan kişiye de bunu öğretmeliyiz. Allah'a ulaşma dileğini. Çünkü bu dilek yoksa ondan sonra hiçbir şey yok. Hani Efendimiz her zaman bir kısa söylüyor. Osmanlı döneminde Enderun'dan mezun olan talebeler Boğaz sefasına çıkıyorlar ve babaannelerinin kayına biniyorlar. Babaanneler onları gezdiriyor ama bu mezun olan kişiler babaannelere sürekli sual soruyorlar. Sen matematik biliyor musun? O da hayır diyor. Fizik biliyor musun? Hayır diyor. Coğrafya bilmiyorsun, hayır diyor. Her seferinde hayır aldıkça da onlar ömrünün %10'u gitti. Baba erenler bakıyor ki hiç durmuyorlar. Dermanet sual soruyorlar. O sırada Allah-u Teala şiddetli bir rüzgar, lodos, kayık sağa sola gitmeye başlıyor. Baba erenler sakin bir şekilde, beyler diyor, şu ana kadar bana hepsi sual sordunuz. Şimdi benim size sualim var. Yüzme biliyor musunuz diyor. Onlar da hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşma dileği yoksa evet, ömrümüzün tamamı gidiyor. Çünkü yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah-u Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde "Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai" Habidat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, hangi ayetleri? Lika Allah'la ilgili ayetleri inkar ettiler. Şimdi 7 tane ayet-i kerime var. Yunus 7 ile başlayan 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani lika Allah'ı inkar ediyorlar. Bakın, Yunus 7 ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyenler ve inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler. Bunlar ayetler. O zaman kişi bunları inkar ediyor, lika Allah'ı inkar ediyorsa bu ayetlere inanmıyor. Bu ayetlere inanmayan kişi 7 ayet gelince delalette, zaten başlangıçlar delalette ve gideceği yer cehennem. Gayet açık ortada. Ameli ne olursa olsun. Sonsuz hayatı cehennemde geçiren bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Ama gelelim şimdi 7 ayet gelince ulaşmayı dileyen kişi. Hiçbir şey öğrenmese bile ilk etapta onu söylerseniz, mesela Bakara 46, onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler. Yani lika Allah'a iman edenler. Ayetlere iman edenler lika Allah'a iman ederler. Bir Kehf 105'e bakalım. Bir de Nem 81 ile Rum 53'e bakalım. Yan yana getirdiğimiz zaman onlar ayetlere ve lika Allah'ı inkar ediyorlar. Yapılan ameller hepsi boşa gidiyor. Ama onlar ayetlere iman ediyorlar. Ve lika Allah'a, ayetlere iman eden kişi lika Allah'a iman eden kişidir. O zaman Allah onları işittiriyor ve onlar kurtuluşa eriyorlar. Öyleyse ilk öğreteceğimiz şey Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Samsun'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İsra Suresi 17. ayet-i kerimesi açıklar mısınız? Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede İsrailoğullarına mı, bütün insanlığa mı sesleniyor? Muhterem Efendimizin tefsirine bakacak olursak, Allah Teala kariyeleri yok ettiğini geleceğe açıkça söylemektedir. Her kariye Allah Teala nezir gönderiyor ama onlar dinlemeyince kariyeyi yok ediyor. Öyle kötü insanlar vardır ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yaparlar. Allah Teala da onları neticede mutlaka cezalandırır ve nesilleri yok eder. Allah Teala Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un kavimlerine de bunu tatbik etmiştir. Sadece onlara tabi olanlar kurtulmuş. Geri kalanların hepsi Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için yok olmuşlardır. Evet. Kem ehlekna minel kuruni min ba'di Nuh'un. Nuh Aleyhisselam'dan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etmiş. Sadece gemiye binenler kurtulmuş, tabi olmuşlar. Sonra ondan sonra nice nesiller helak ettik. Senin Rabbin kullarının günahlarını gören, onlardan haberdar olan olarak kâfidir. Allah-u Teala'nın sistemi küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. İşte bu kişilerin zulmü üst seviyede insanlara zarar verme, topluma en üst seviyede zarar vermeye başlayınca o zaman Allah Teala o nesilleri helak ediyor. Mesela Lut kavminin hiçbir Allah'ın %100 yasak ettiği fiili işliyorlar ve ne oluyor? Nesil bozuluyor. Allah Teala'nın nesilleri devam etme emrine üst seviyede karşı çıkar. O zaman Allah Teala onları yok ediyor. İstanbul'dan bir kardeşi Muhterem Hocam, insanlar neden özür dilemeyi, haksızlıkları dile getirmeyi, sorun varsa çözmeyi aşağılık bir hareket olarak görüyor? Arkadaşlarımı çok sevmeme ve onlarla mutlu olmak istememe rağmen olmuyor. Beraber yanlışlarımızı söyleyelim, kalpler kırılmasın diye çabaladığımızda kusur arıyorsun diyorlar. Bu konuda nerede hata yapıyorum açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın toplumsal muhtevada fertten istediği şey varsa yardım etmek. Bu yardım nasihat yoluyla hakkı konuşmakla olur. Bu yardım davranış biçimleriyle örnek olmakla olur. Ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Şimdi siz insanların kusurlarından bahsederseniz, nefsleri varsa mutlaka incinirler. Bir de yaptıkları hataları serdediyorsan, sanki onları hesaba çekiyormuşsun gibi oluyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Bir Allah'a davet etmekle o kişilerin güzel hedefe yönlendirilmesi söz konusu. Bir de davranış biçimiyle bizlerin onlara örnek olması. Örnek olan kişi kimdir? Her olayda zulme uğramasına rağmen affedebilen, yetmez, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. Bu insan kimdir? Daimi zikrin sahibi kişidir. Daimi zikrin olan kişinin kalbinde afetlerden eser yok. Dolayısıyla afetlerden eser olmadığı sebebiyle karşı tarafa bir zulüm bular ulaştırması mümkün değil. Ama etraftaki insanlar nefslerine tabi olarak ona zulmedebilirler. Yine onların zulümlerini zulüm olarak görmüyor. Çünkü kalbinde afetler yok. Onları hep hayır olarak değerlendiriyor. Öyle olunca da o kişilere örnek oluyor. İşte bütün Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulelbab, ihlas ve salah sahibi kullar, onlar örnek olan insanlardır. Etraftaki insanların kendilerine yaptığı zulmü hayır olarak değerlendiriyorlar. Ve o şekilde hedefe ulaşıyor. Yanlışları, beraber yanlışlarımızı söyleyelim. Kalpler kırılmasın olayı. Söylersen de eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, afetler kalbinde olan bir kişi ise yine bir müddet sonra devam eder. Akıl devamlı tövbe eder ama nefse o tövbeyi bozar. Nefsin manevi kalbindeki afetler var olduğu süre içerisinde hep böyle kısa döngü içerisinde bir hayatı yaşar insanlar. Allah razı olsun. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Maide 38'i açıklar mısınız? Hırsızlık yapanın ellerini kesin diyor Rabbimiz. Bu emir bizlere mi yoksa bizden öncekilere mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ekonomik kriterler belli. Biz sırf anlaşılsın diye basit olarak şunu görüyoruz. Allah Teala zekatı farz kılmış. Zekat kul hakkıdır. Yani kamu hukukuna girer. Ama kişi zekatını vermezse o zaman ihtiyaç sahibi olan insanlar hayatlarını idame ettirmek için böyle bir uygun olmayan fiile yeltenebilirler. Fakat eğer kişi zekatını verse O hırsızlık yapan kişinin de hırsızlık yapmaması istikametinde ona yardımcı olur. Rüşvet olayı yine toplumsal bir hastalıktır. Rüşveti almasa vermese, o zaman biri vermesi gerekir. Faiz yine ekonominin bir hastalığıdır. Ama bu hastalıktan kurtulmak için de yatırımların gerçekleşmesi gerekir. Parayla para kazanmak faiz değil de o paranın yatırıma dönüştürülmesi, iki tarafın kazanması söz konusudur. Ama tabii serbest irade sahibi insanların Allah'ın bu konudaki emirlerine itaatiyle mümkündür. Daha sonra kişi ne kadar zengin olursa olsun Allah Teala buyuruyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin ki Allah sizi israftan korusun. Sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse hırsızlık olsun, rüşvet olsun, faiz benzeri israf, bunlar hep insanları zararı değden, insanın mutlaka bu konuda önlem alması gereken bir durumu ifade ediyor. Hırsızlık yapanların cezası ellerinin kesilmesidir. Osmanlı'da hırsızlık suçlarından el kesme cezasının diyetle çözümlendiğini biliyoruz. Hırsızlık suçundan davalı bütünüyle Allah hakkı kamu hukuku sayılan hırsızlıktan ve bir kul hakkı özel hukuk olan malın bedelinin sahibine ödetilmesinden sorumluydu. Evet yani bir hırsızlık kamu hukukudur hakikaten. Bir de zararı da gören kişi. Birisi zarar etmiş, öbürü de çaldığı malı almıştır. Zaman aşımı davalı hırsızlıktan dolayı el kesme cezasının verilmesine engel olurdu. Ancak bu durum malın tazmini için hukuk davasının açılmasını etkilemezdi. İslam bu noktaya insanların gelmemesi için özellikle nefsin ıslahını koymuş. Örneğin herhangi bir suçtan ceza alanlar eğer ıslahaneye, nefsin ıslahına gitmiyorlarsa tekrar o suçu kolaylıkla işleyebilirler. O sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birinci derecede nefsin ıslahına önem veriyor. İnsan, İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin Mevlana gibi dediğimizde biz onlar gibi olamayız diyorlar. Evliya deyince akıllarına tüm teslimlerini yapmış evliyalar canlanıyor ve olmayacakları düşündükleri için dilemiyorlar. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah Teala herkesin evliya olmasını istiyor. Ya kişi Allah'ın velisi olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'ın dostu olmayan herkes şeytanın dostudur. Yani üçüncü bir nokta söz konusu değil. İşte ayet-i kerime. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde "Vellezine keferu evliyamu tağuta." O kafirler tağutun dostudurlar. Tağut onların dostudur demiyor. O kafirlerin dostları tağuttur. Kafirlerin dostları tağuttur. Yani şeytan dost edinir. Onlar şeytanı dost edinirler. Şeytan kimseye dost olmaz. Ama bir de amin olanlar var. Onlar da şeytanın dostları, şeytanın dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıklara dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarının veya kardeşlerini dost edinenler. Allah Teala bunlar hep şeytanın dostları. Allah'ın dostları ise Allah'a dost olanlar, onlar Allah'ın velileridir. Yani Allah Teala yarattığı insanın kendisine dost olması için onu yaratmıştır. Yaratılışın gayesi budur.

0: O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz, ayetleri göstereceksiniz ki aslında Allah herkesi kendisine veli olsun diye, dost olsun diye yaratmıştır. Yaratılış gayemiz bu. Ama bu emri yerine getirmesen otomatikmen şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsun. Şeytanı dost ediniyorsun. Şeytanın dostu mu olmak istersin yoksa Allah'ın dostu mu olmak istersin? Allah'ın dostu olmak bir dilek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan, günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese ve o hal üzere ölse cennete gider mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese, o hal üzere ölse cennete gider mi? Dilin söylemesi yeterli değil. Kalbin söylemesi önemli. Evet, gerçekten hiçbir ibadeti olmayan bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse günahı ne olursa olsun o kişinin kurtuluşu söz konusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Öyle insanlar var ki devamlı cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plan, yani Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kitabın hükmü deyince ne? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalpten Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. Ama kişi ne kadar cennetlik amel işlerse, sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü plana çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Amellerin boşa gitmesi kişiyi cehenneme, ama günahların örtülmesi kişiyi cennete ulaştırıyor. İşte Kehf 105'te amellerin boşa gitmesi sebebiyle ameli ne olursa olsun cehenneme gidiyor. Ama Enfal 29'a göre kişinin bütün günahlarının örtüldüğü takdirde o zaman sadece bir dilek takva sahibi olduğu için, takva sahibi olmak da o kişinin likallığa dilemesidir. Bir Rum 31'e göre, iki Bakara 223'e göre. Bakara 223'e göre takva sahipleri mülaki olmak, likallığa dileyen vettakullaha ve alemu enne mülaku. Yani takva sahibi olun, bilin ki mutlaka ona mülaki olursunuz. Yani takva sahibi olan herkes Allah'a mülaki olacağını kesin biliyor ve beşeril müminin. Bu takva sahibi olmakla, likallığı dilemekle kişi kurtulabilir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? TEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33.

0: İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla
1: derecat kaybedersin, fizik beden derecat kaybeder,
0: mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a şükredebilmek. Birinci sual, Allah'a şükredenlerden olmanın işareti nedir? Sevgili kardeşlerim, şükrümüzü eda etmek için Ya Rabbi, bana bu nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey bizi hiç sonuca ulaştırmaz. Allah'a şükredenlerden olmak mutlaka Allah'ın yolunda olmamız da mümkündür. Evvela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şükrü ve küfrü birbirinin zıttı olarak Kur'an'da kullanmış. Veşkuruli ve la tekfurun. Bakara 152'de şükredin, küfreden olmayın. Şimdi küfredenler kimler? Küfredenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 6-7'de Nellezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yuminun. Khatemallahu ala kulubim ala sem ve absarim boşave. Buradan da bakıyoruz. Küfredenler tebliğe muhatap olduklarında daveti kabul etmeyenler Allah-u Teala'nın da hasalarına engel koyduğu kişiler. O zaman şükredenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, daveti kabul edenlerdir. Küfredenler de davete muhatap olduklarında kalben ulaşmayı dilemeyenler. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeden kendi kendine ben şükrediyorum demesi onu bir yere ulaştırmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında ise bu talebi onun kalbinde Allah gördüyse o şükredenlerdendir ve fi sebilillah'tır. Fi sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasını gerektiriyor. Şükretmenin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Allah'a kul olur. Allah'a kul olan herkes şükürdedir. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da küfür üzeredir. İşte Allah Teala Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde biz insanı hiçbir şey bilmeden annesinin karnından çıkarttık. 78 وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz onu işitici, görücü ve idrak edici kıldık, umulur ki şükresin. Şükrettiği zaman bu hasalar açılıyor ama küfrettiği zaman bu hasalar kesinlikle örtülü. Başlangıç noktasına وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ Biz onu işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasına sahibi kıldık. Umulur ki şükredir de bunlardan faydalanır ama şükretmediği takdirde kapanıyor. Bu ayet-i kerimede Bakara 7'de görüldüğü gibi. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor. Enallaha intekfiru فَاَنَ اللّٰهَ غَنِنْ عَنْكُمْ Küfrederseniz Allah künüsünde müstahani وَلَا يَرْدَ اَلْ اِوَادِ الْكُفْرِ Allah Teala kafirlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Demek ki Allah'ın rızasının da şükürle başladığını görüyoruz. Dehl suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz onu sebile ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Fi sebilillah olanlar şükredenler, olmayanlar küfredenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan şükrümüzü nasıl arttırabiliriz? İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Zikir, şükrün bir göstergesidir. Tezkiye kademelerinde hep daha çok Allah'a şükreden birisi olmak söz konusudur zikrimizi arttırdığımız zaman. Daimi zikre ulaştığımızda Allah-u Teala'ya devamlı şükreder hale geliyoruz. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesinde ulaşılır. Evet. Onun için hep ya iman ya isyan, ya ahlak ya helak, ya cennet ya cinnet, ya izzet ya zillet ve ya şükür ya küfür diyoruz. İşte gerçekten de şükredenlerden olmak en üst boyutu mutlaka daimi zikir ve hikmet kademesine ulaşmayı gerektiriyor. Birçok ayet-i kerimede de Allah-u Teala Nisa suresinin yanılmıyorsam 147. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ وَاِنْ شَكَرْتُمْ. Eğer şükrederseniz Allah seni iyi azap etsin. وَاَمَنْتُمْ tabi. Yani mümin olup da şükredenlerden olursanız Allah size azap etmez. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz zikirden daha çok kişiyi Allah'ın azabından kurtaracak başka bir vasıta yok. O zaman şükrümüzün edasının en üst noktası zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, yaşadığımız üzüntülerin bir sebebi de şükürsüz olmaktan mıdır? Evet, şimdi bakın Nisa 147 hemen devreye girdi tekrar. Hepiniz aslında çok zengin kullarız. Neden öyle diyoruz? Çünkü belki birçok insan ya benim bir dikili bir ağacım bile yok, neye şükredeceğim diye düşünüyorsa Allah-u Teala bize verdikleri beş duyu organı, vücutlar vesaire, bunların karşılığı mümkün değil. Şu anda nimet elden gittiği zaman kıymetini anlıyoruz. Diyelim ki gözünü kaybeden bir kişi tekrar eski görme noktasına gelebilmesi için sahip olduğu bütün servetini verir. Öyleyse sağlıklı bir göze, kulağa ve diğer duyu organlarına sahip olan kişiler aslında üst seviyede bir zenginliğin sahibidirler. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski kavimlerden verdiği bir örnek, 500 yıl ibadet yapıyor. Ama sadece ibadetle meşgul, 3 öğün rızkı da kapısına gidiyor. Son olarak Allah-u Teala diyor ki benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın. Ya Rabbim bu kadar amel işledim. Allah-u Teala'nın cevabı bütün bu 500 ibadet ve daha ötesi bir ibadet sana verdiğim bir gözün karşılığı bile değil. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Allah-u Teala bizi en üst noktaya, insanları en üst noktaya yaratmış ve üst seviyede güzellikler bahşetmiş. Diyelim ki bir olay bizi çok üzüyor. O zaman Allah'ın bize verdiği nimetlere bakın. Allah-u Teala bizi mutlu etmek için o kadar çok nimet kasip etmiş ki Allah'a şükretmenin bir zaruret olduğunu her an anlayabiliriz. Başkalarıyla kendimizi kıyas ettiğimiz zaman hep şükredecek vesileler arayın. Ayrıca üzüldüğünüz kollara dikkatle bakın. O derdinizin, nefsinizin afetleriyle kesin kes ilişki içerisinde olduğunu göreceksiniz. Allah o istikamette bir ıstırabı size verdiği zaman sakın isyan etmeyin. Allah'ın ondan muradı vardır. Ondan almanız gereken derslerle almaya çalışmak ve o afetlerden kendinizi kurtarmanız. Allah razı olsun. Yine şükredenlerden olmak için daima kendimizin altındaki insanlara bakmak, hamd edenlerden olmak noktasında da üstümüzdeki insanlara bakmakta fayda var. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bir insanın Allah'a yakın olabilmesi onun şükürde olmasıyla mümkündür ve Kur'an-ı Kerim'e göre şükrün işareti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Rabbimizin tabii ki rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor. Namazla, ibadetle, Kur'an'la.
3: Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak, Allah'a yakınlık duymak.
4: Allah'la yakınlaşmak insanın en böyle mahrem, saf olduğu yer namaz. Abdestini alırken, bazen tefekkür ederken, etrafa bakarken, yani bunu anlıyorum.
3: İbadet etmek.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetlerimiz, amellerimiz.
3: Allah'a daha doğrusu her şeyimiz ulaşır. Yaptığımız amellerimiz, iyi ya da kötü icraatlarımız, tabii ki bunların iyi olmasını tercih etmeliyiz inşallah.
1: O yüce Rabbimiz bize ruhundan üfürmüş, sahabenin hepsi dünya hayatında o ruhu Allah'a ulaştırmışlar. Bizim de üzerimize farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz de onlar gibi Allah'ın bir evliyası olmayı istemez misiniz?
2: Kim istemez? Yani Allah'ı tanıyan bence herkes ister.
3: Tabii ki isterim. Bir alim olup sonradan gelen nesillere örnek olmak, onlara yol gösterici olmak tabii ki isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, bende olan emanet ruhunu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, evliyaların gibi olmayı diliyorum.
3: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Rabbimizin rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor, namaza, ibadete dedi. Allah'ın rızasını kazanarak ona ulaşmamızın yolu ibadetler midir? İbadetler bir vasıta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler vaaz etmiş, vasıta emirler. Yani eski tabirle amaç ve araçlar. Amaç hedefleri, araçlar da o hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Allah'ın rızasını kazanmak elbette vasıta emirleri yerine getirmekten geçiyor ama en üst seviyedeki vasıta emir zikir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emri bil maruf ve nehyil münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her söz insanoğlunun lehine değil aleyhinedir. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyil münker veya Allah'ın zikri hariç tüm sözleri lehine değil aleyhinedir. Dizaynı Allah-u Teala o şekilde kurmuş. Kalın bir çerçeve içinde bakarsak olaya şunu görüyoruz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Ama Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Zümer 7'de biz Allah'a ulaşmayı dilen şükredenler desek bizden razı. Biz Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlersek Allah bizden razı değil. Ve Allah Teala'nın şükrün edası babında en üst seviyedeki olay Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille bize açıkladığı ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu emri yerine getirmemizi Allah Teala bizden istiyor. Allah Resulü hadisinde ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte muhteva bu şekilde ifade ediliyor. 7 tane hedef emir ve bu hedeflere ulaşmak için de 7 tane vasıta emiri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sonuçta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Fecir 27, 28, 29, 30'da belirtildiği gibi nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun da Allah'a kul olmasıyla noktalanıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de şükrümüze eda edip Allah'a daha da yakın olabilmemiz için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani mürşit aslında insanın gerçekten hani bir istikameti bulmasında kolaylık, Hani kendi kendine bir insan yolu bulamaz. Kılavuz gibi düşünelim. Nasıl kılavuzsuz yola çıkan yolda kalır, hani yolunu bulamaz. Öyle bir şeyin gerekliliğine de inanıyorum yani. Gerçekten o yönde ben de meyilli bir insanım.
3: Din konusunda bakıp yaşamam gereken, yapmam gereken davranışlara örnek aldığım, bana yol gösterici bir pusula gibi düşünebiliriz.
1: Siz de öyle Allah dostlarına bağlanıp tabi olmayı istemez misiniz?
4: Bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamayı şu yaşadığımız çağ toplumda çok bana artık mantıklı gelmiyor.
3: Birebir güvenip de kendimizi böyle teslim edip tamam o doğru söylüyor, doğruyu yapalım diyebileceğimiz biri olduğunu düşünmediğim için
1: Allah-u Teala hacet namazı kılaraktan mürşidimizi kendisinden sormamızı emrediyor. Mürşidinizi sormayı istemez misiniz?
4: İsterim ama yani bu ne kadar saf ve gerçek olur bilemem. Ben kendi nefsimi o kadar berrak sanmıyorum. Devletimize bağlı camilerimizde, diyanetin hocalarında arkasında gidip ibadetimizi eda etmeyi istiyoruz. Ama artık birebir tanımadığımız ya da artık ben böyleyim diye kendi tanımadan herkese de arkasında gitmek istemiyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamak şu yaşadığımız çağda toplumda mantıklı gelmiyor dedi. Mürşit olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah Resulüne Allah Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Din hidayettir. Ve ruhun hidayeti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani devrin imamının Kur'an-ı Kerim'deki bir adı da Sultan. Allah Teala'nın ayetlerini açıkla araştırdığımız zaman 19 isimle karşımıza çıkıyor mürşit. Bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın mürşitleridir. Huzur namazın imamları Allah'ın efsane mürşitleridir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Veli Resul Nezir, Hidayetçi ve 18. maddede ifade edilen Sultan. Rahman 33'te Ya maşer cinni vel insi in istata'tu an temzu min aktere semavati vel temzu la temzu ile bir sultan, bir mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yine Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahtillahu fevvel muhtet, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yüzdir, ama kimi dirayete bırakırsa فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدَ Onun için bir veli mürşit bulunmaz. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acem? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar 10 ayet gelince delalette. Ve Maide 35'te Allah Teala bizzat mürşidinizi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdirenler var ve hidayete vesile olanlar da var. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerdir. Hiçbir yolla tabi olmazsanız, sadece Allah'a ulaşmaya girerseniz de cehennemden kurtulursunuz. Birinci kat cenneti zaten elde edersiniz. Ama Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa mürşide ulaşmayı da ifade eder. Mürşidimizi Allah'tan istememiz farz kılınmıştır. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşide tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi olarak, tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın mürşit olarak tayin ettiklerinin hepsi Risaletin dışındaki de hepsi velidir. Men yahtillahu fevvel mühted ve men yudil felen tecide lehu veliyen mürşide. Bir veli mürşit onun için bulunmaz buyuruyor. Öyleyse mürşide tabiyet kesinlikle farz. Allah Teala her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Onun dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah-u Teala'nın zahiri alemde, fizik alemde bize bahşettiği şeyler için şükretmemiz, fizik ötesinden gelen bütün alemleri ilgilendiren Allah'ın bize gönderdiklerine de hamd etmemizi Allah-u Teala'ya istiyor. Şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hamdi de gerçekleştirmek durumundayız. Hamdın anlamı şükrün anlamından çok daha geniş bir muhteva taşır. Fizik alemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektiriyor. Allah'ın manevi nimetlerine hamd edeceğiz. Onların artması için Allah-u Teala'ya dua bulunacağız. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Evet, gerçekten de Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Yani zikir yoksa, hamd yoksa şükür de yoktur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala şükrümüzün artmasını sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Unutturmaz, Rabbim kendini unutturmaz. Onu andıkça her zaman her yerde, yani insan tefekkür ederek de hatırlar.
7: Ben günlük hayatımda yalansız bir şekilde her gün zikreden biriyim. Böylece de benim bu işlerimi kolaylaştırıyor. Mesela girdiğim deneme sınavları, böyle hep Allah'ın zikrederek, böyle dualar ederek girdiğim her sınavda güzel sonuçlar ile sonuçlanıyor.
4: Hatırlatır yani dünyadan çok ahiretin de var olduğunu, ibadetlerimizin, amellerimizin daha gerçekçi olması gerektiğini, nereye bağlanmamız, aslında buranın geçici, oranın baki olduğunu hatırlatır. Bence zikir insanın dilinde artık pelesenk olmalı.
8: Bence zikretmek, hani Allah'ı her zaman her daim hatırlamak, onun dışında da mesela sen bir kötülük yapıyorsun ama dilinde hep Allah var. Hani o kötülüğe, o kelime bile engel oluyor. Hani Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor.
1: Sizce zikir yapan kişinin şükrü artar mı?
2: Şükür yapanın zikri de artar. Bence ki siz zaten şükrettikçe zaten zikretmiş oluyoruz.
3: Zikrettikçe kendini ve ruhunu hafiflemiş, rahatlamış hissedip boş şeylerle uğraşmaktansa tabii ki Allah'a şükrü artacaktır.
1: Bizim nefsimizi temizler mi?
4: Eğer ki inanarak kalben en azından o an aklından geçen kötülüğü yapamazsın rahatlıkla.
0: Bir misafirimiz Allah'ı zikrederek, dualar ederek girdiğim her sınav güzel sonuçlanır dedi. Allah'ı zikretmek Allah'ın yardımını almamızı kolaylaştırır mı? Evet. Bu dünyada da başarı kazanmak istiyorsak burada da yine Allah'ın yardımı söz konusu. Bakara 152'de Feskuruni eskurküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli ve la tekfurun, şükredin. Sakın küfredenlerden olmayın. Bakara 186'da ise İza se'eleke ibadi anni fenni karibun vücubu daveti taizadani. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edinin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın bütün yardımları davete icabetimize bağlı. Davete icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Allah'ın bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Liyakatinizi, zikrinizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edin. Eğer layıksanız onun mükafatını alırsınız. Böyle bir iştiyak, liyakat ve mükafat sizi Allah'ın katında giderek daha üst insan haline getirir. Evet. İştiyak, liyakat ve mükafat. Nasıl oluyor bu? İştiyak, hedefe ulaşmak istikametindeki kalbi talebimizdir. Ama iştiyakın hemen akabinde gayretimiz devreye giriyor. Gayretin üstüne mürşidin himmeti duası ve Allah'ın yardımı bizi o liyakate ulaştırıyor. Ve o liyakatin gerektirdiği mükafatı Allah Teala bize nasip ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cappar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbinden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesidir diyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbinden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesi midir diyebilir miyiz? Burada şükretmek hikmetin verilmesindeki sebeplerden sadece bir tanesidir. Elbette ki hikmete ulaşanlar Allah'a şükredenlerdir ama sadece şükretmiş olsaydı daimi zikre ulaşmak konusunda hiçbir gayretin sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şükretmiş olmasına rağmen şükür kabul edilmeyecekti. Lokman suresinin bu ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَا الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنْ اُشْكُرُ لِلّٰهِ Biz Lokman aleyhisselama hikmeti verdik şükretsin diye. Lokman'ın da şükretmesi sadece bir özelliktir. Onun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şehadet makamına ulaşıp tayyip olmuştur. Ruhunu, vecini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve hikmet sahibi olmuştur. Yani sadece şükreti diye değil. لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman aleyhisselama hikmeti verdik. اَنْ اُشْكُرُ لِلّٰهِ Allah'a şükret. Veya şükredenlerden ol. Şükrün en üst seviyedeki edası daimi zikir. Daimi zikrin sahipleri zaten hikmet sahipleridir. Dolayısıyla hamdın şükrün birleştiği yer bu nokta olabilir. Allah Teala buna işaret buyuruyor. Yani sadece dilden şükretmek bizi daimi zikrin mükafatı ve hikmet sahibi kılamaz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Şimdi ölmeden önce Allah'a ruhu teslim etmek diye bir şey ben İslam dininde hiç duymadım. Yani burada şimdi farklı bir maksat intihar etmek falan değildir herhalde.
1: Yani yaşarken teslim etmek nasıl olacak? İntihar falan mı oluyor? Öyle olmaz yani öyle bir şey. Onu zaten istemez Allah-u Teala, öyle bir şey istemez.
2: Ölmeden önce ölüm derken ona nasıl oluyor bilmiyorum ki. Belki yani ölümü hatırlayın gibi olabilir yani. O manada olabilir. Yoksa zaten kişi kendi kendine şey öldüremez ki de, yasaktı.
3: Fatiha maassalavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irci emriyle Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mesajı açıklamak istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille ruhun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ayetler Kur'an'da yer almasına rağmen diyorlar ki irci emri bir ölüm emridir. Yani Allah-u Teala insanları intihar etmeye mi davet ediyor? Kur'an-ı Kerim'deki esaslara baktığımız zaman irci emri bir intihar et, kendini öldür emri asla değil. Kur'an-ı Kerim intiharı yasaklamıştır. Allah-u Teala Nisa 29-30'da kim bunu yaparsa, intihar ederse onun cezası cehennemdir buyuruyor. Öyleyse irci ila rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılması emridir. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız üzerimize devamlı olarak Allah tarafından 12 tane farz emirle farz kılınmıştır. O farzlara tekrar bir bakalım. Evet. Bunun ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cuma hutbesinde şöyle ifade etmiştir. Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin talebiyle Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Zaten Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin Allah'ın velileri olduğunu net olarak biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Allah-u Teala bizi ahiret ve dünya saadetine davet ettiğine göre, şakirler de cehenneme giden kişiler olduğuna göre, evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyordu. O zaman hepimizin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması, evliya olması üzerimize farz kılınmıştır. Bir insanın Allah-u Teala'ya geri dönüşü, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla olur. Bu gök katların aşılması ise nefs tezkiyesi denilen bir muhteva ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhal mesîr. Kim nefsini tezkiye ederse ruh Allah'ın zatına ulaşır. Müzemmil 8 وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَيْلَيْ تَوْكِيلَ. Öyleyse ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi de Allah'ı zikretmeye bağlıdır. Bunun yolu da zikirdir. Yani nefs tezkiyesi denilen bir olayın vücut varlığı ancak zikirle mümkündür. Zikir sebebiyle nefsin kalbine giren fazlaların nefsin kalbinde %7 yerleşmesiyle ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata yükselecektir. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden Allah'ın garantisinde diyorum? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te söz vermiş. Ra'd 27 İnnallâhe yudillî men yeşâ'u ve yâti ileyhi men enâb. Allah dilediğini zelâhete bırakır ve enâb olan gönderen kimseyi de kendisine ulaştırır. Şura 13'te de Allah Teala aynı hakikati bir kere daha ifade ediyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yâti ileyhi men enâb. Yine dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Nebiler Sultan'ın Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte "Men habbebe likâllâhi habbebellâhu likâhi. Men kerihallâhi kerihallâhu likâhi." Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırmayı diler. Allah'a ulaşmayı kerih gören, dilemeyen kişi Allah Teala da kendisine ulaştırmayı dilemez. Yaratılışa baktığımız zaman en şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz, fizik vücutta Allah'a ulaşmaz. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Bir ölümle, secde 11'de zikredildiği gibi, bir de hayattayken Bakara 46'da zikredildiği gibi. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi o gün kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama kesinlikle bir mükafata nail olamazlar. Ama kim hayattayken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı diler, ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kesinlikle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur. İşte Fecir 27, 28, 29, 30 ayetleri nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade ediyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak nefsini tezkiye et. Ruh, sen de Rabbine ulaş. Ey fizik vücud, sen de şeytana kolmaktan kurtul, Allah'ın kulları arasına gir. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu sözünün arkasında nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor ve böylece şeytana kolmaktan kurtulan Allah'ın kulları arasına giren bir kişiyi bize açıklamış oluyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunları, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaştırırız.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Hikmetin ötesi nasıl bir ilimdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünyada seçilenler için muktesef hak olarak 7 safa ve 4 teslimin yaşanması söz konusu. Bu 7 safa 4 teslimde 4 görevle vazifeli olan veli rasuller Allah-u Teala'nın görevlendirdiği mürşitlerdir. Size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. Size kitabı öğretiyor. 3. Hikmeti öğretiyor. 4. Hikmet irşada kadar devam eden, yani 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimine kadar devam eden bir boyutu var. Ama hikmetin ötesi iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşadına memur ve mezun kıldığı veli mürşitler için, veli resuller için geçerli ve bu görev sadece devrin imamlarına aittir. Dikkat ederseniz devrin imamı bütün kainat içindir. Ve devrin imamlarının 5 görevi var. 5. görev de hikmetin ötesini öğretmek olarak ifade ediliyor. Bütün nevi resuller için hikmetin ötesini öğretmek muktesef hak olarak asaleten bu görev yerine getiriliyor ama onun olmadığı dönemlerde veli resullerden seçilen vekaleten devrin imamı da yine hikmetin ötesini öğretmekle vazifelidir. Muhtevasında ne var bu ilmin? İrşatla alakalı hikmet noktası davranış biçimleri açısından kötülüğe karşı hayırla mukabele etme bizi ulaştırıyor. Ama daha ötesi Allah için olmak, Allah'a %100 teslim olmak, başkaları için yaşamayı muhtevasına alıyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufta idrak nasıl gelişir, açıklar mısınız? Tasavvufta idrak, zikirle gelişen bir vetiredir. Dikkat ederseniz, kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an, tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet dağılır. Bu 7 nimetten özellikle 4 tane hidayeti içeriyor bu 7 nimetin içerisinde. 1 ruhun hidayeti, 2 fizik ucun hidayeti, 3 nefsin hidayeti, 4 iradenin hidayeti. Bu hidayetlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle iradenin hidayeti, iradenin güçlenmesiyle bizi bir sonuca ulaştırıyor. İradenin güçlenmesi aslında idrakin de artmasını muhtevasına alıyor. Öyleyse hangi oranda biz kalp yapısının sahibiysek, hangi seviyedeki bir idrak noktasındaysak, o oranda Allah'ın indindeki seviyemiz de odur. İdrak bir kalp işidir. Kalpteki afetler, nefsin afetleri azaldıkça otomatikmen irade güçleniyor. Aslında irade sabit bir güç olmasına rağmen karşısındaki negatif güç, afetler azaldığı için irade güçleniyor. Ve o kişinin de idraki o oranda artıyor. Dolayısıyla mesela dua ettiğimiz zaman, Ya Rabbim idrakimi artır dememiz aslında
bir nevi zikrin artışını istemek, onu kalbimize indirmek, onu idrake dönüştürmek şeklinde bir talebimiz oluyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ben şantiyede çalışıyorum. Kontrolün dairinde olduğum işte merdiveni olması gereken bir yerden iş makinesiyle inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Topuğum kırıldı. Bu olay kader midir, kaza mıdır? Sevgili kardeşim, bu olay senin için bir kaderdir. Çünkü kendi serbest iradenin talebiyle bunu yaparak o noktaya ulaşmadın. Evet, maaşını kazanmak üzere bir işte çalışıyorsun ama senin dışındaki bir olay, bir güç sebep oluyor ve düşmene sebep oluyor. Dolayısıyla üç iradeden bahsedecek olursak, ilahi irade, külli irade ve cüzi irade. Senin için bu olayın kaza olabilmesi, senin bizzat topuğunun kırılması istikametinde bir talebin sahibi olman gerekir. Kaza, bizim kendi serbest irademizle ifa ettiğimiz fiillerdir. Ama diyeceksin ki burada iş makinesiyle işte inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Ne olabilir? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala engel olabilirdi. Olmadığına göre, izin verdiğine göre burada senin için bir hayır söz konusudur. Bir derecet kaybı söz konusu değil. Eğer sabredebilirsen bu olayı başına gelmesi sebebiyle, o zaman sabretmenin gerektirdiği derecatı kazanırsın inşallah. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Dolayısıyla eğer bu kazadan mütevellit sabrını arttırabilirsen, zikirle, Allah her şeye kadirdir, kazancın, derecat kazancın var. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil, eğer sabredebilirsen tabii. Ama bu olay niye başıma geldi diye şikayette bulunursan, o zaman kazandıklarını yavaş yavaş silmeye başlarsın. Önemli olan, başımıza gelen her fiilde murad-ı ilahinin ya bir hayır ya bir fayda olduğunu düşünerek hareket etmemiz. Tabi burada ilahi iraden noktasından mı, külli irade noktasından bu olay oluştu. Bu belirsiz mesele ne olabilirdi? Bir kişi bu noktada seni itseydi, o zaman doğrudan doğruya onun iradesi, müsaadeli irade devreye girdiği için doğrudan doğruya hemen kaderdir diyebilirdik. Ama kaza da diyemiyoruz, çünkü kendin isteyerek bu olayı gerçekleştirmiş değilsin. Belki hata, yani senin

Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize öğrettiği Kur'an'ın bütünü içerisinde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun teslimi geliyor. Özellikle İsa 69 boyutunda değerlendirecek olursak, burada teslimlerin var olabilmesi için mutlaka Allah ve Resul'ün devrede olması gerekir. İşte Allah ve Resul'üne itaat eden, ruhunu teslim eden, Allah ve Resul'üne itaat eden, fizik vücut teslim yapan, Allah ve Resul'üne itaat eden, nefs teslimi ve irade teslimine onu ulaştıran bir boyutu var. İtaat bir teslimiyettir. Ve kişinin bir hakkın takvaya ulaşabilmesi, bu söylediğimiz dört teslimi gerçekleştirebilmesi ancak ve ancak bir hakkın Allah ve Resulüne itaatten geçer. Resul Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Dolayısıyla İsa 80'e göre Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yetmez Allah-u Teala bizzat İsa 64'te ve diğer ayetlerde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse eğer Allah Resulüne itaat Allah'a itaatse ve Resulü de ona gönderiyorsa o zaman Resule itaat Allah'a itaat ve Resule itaatte Allah emrediyorsa o zaman itaati yerine getirenlerin doğrudan doğruya Allah'a teslimle ilişkilendirebiliriz. İlişkiyi bu boyutta en üst seviyede ifade edebiliriz. Allah razı olsun. Meariç 32'de onlar ki emanetin iadesine vaatlerine riayet ederler buyuruyor. Emanetlerin iadesiyle ahitlerine riayet arasında ilişki konusunda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'ın zatından bize üfürülen ruh bir emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman ki teslim olabilmesi ezelde Allah-u Teala'nın ruhtan aldığı misaki yerine getirmesine bağlı. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudun da ahdinin yerine getirilmesi teslimi ondan sonra nefs emanet olur. Nefsin de yeminin yerine getirilmesi nefsin teslimi ondan sonra irade emanet olur. Yani emanetlerle Kalübala günde verilen sözler arasında %100 bir illiyet rabıtası bir ilişki var. Onlar emanetlerine ve ahitlerine. Ruh emanettir, verdiği ahit misaktır. Fizik vücut emanettir, verdiği ahittir. Nefs emanet olur, verdiği yemindir. İrade emanet olur, verdiği misak. Ve böylece bütün emanetlerini yerine getirenler ve bi ahdillahi evfu Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi eşittir irademizin misaki. Yani ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah için bir şeyden vazgeçip nefsimizi geri planda tutar da Allah'ı öne geçirirsek o geçtiğimiz şeyi bize Allah geri verir mi açıklar mısınız? Verir mi vermez mi onu bilmiyorum ama Allah'ı kendimize öne geçirmek bunun ölçüsü zikirdir sevgili kardeşim. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Çünkü zikretmediğimiz her noktada kendi nefsimizi öne geçiriyoruz. Nefsimizin isteği olan dünyayı önde tutuyoruz. Ama hangi oranda zikri yapabiliyorsak o oranda Allah'ı kendimizden öne geçirmişizdir. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediliyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu az bir değere sattılar. Ama bu negatif zühd. Pozitif zühtte de onlar dünyaya değer

0: vermeyenler çok zikre değer verenler. Yani çok zikredenler. İşte Enfal 45'te, Yusuf 20'de, Taha 34'te, Ahzab 21'de, Ahzab 35'te, Ahzab 41 ve Cuma 10'da çok zikredenlerden bahsediyor ki çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 saat ve daha fazlası 13 saat zikir çok zikri içeriyor. Bu da kişinin 13 saatlik zamanı Allah'a kullandığını, 11 saati kendine kullandığını, yani Allah'ı kendinden öne geçirdiğini bizzat ifade etmiş oluyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili muhterem hacımız, sizi çok ama çok severiz kalbimizde. Bir sualim olacaktı inşallah. Tebrik yapan kişinin karşı tarafta maddi bir beklentisi olabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bilgilerine daha tekrar edecek olursak, tebliğ yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Olursa o zaman Allah için hizmet olmaz. O karşılıklı bir iş aktı içerisinde bir dünya işi olur. Allah için olmaz. Allah için yapılan işte bütün peygamberlerin pozitif davranışlarının esas alınması lazım. 7 ayet-i kerimede tabi bütün peygamberler tebliğ yaparken yapmış olduğunuz bu hizmette sizden bir ücret istemiyoruz. İşte Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyoruz. Mü'minun 72, Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 50, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum vesaire. Ve Resullerin sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Yani Allah-u Teala'nın iradesini teslim alıp irşada memur ve mezun kıldığı kişi artık Allah'ın maişetini ödediği ve çalıştırdığı bir memurdur. Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla yaptığı hizmetten dolayı karşı taraftan bir ücret istemiyor. Tebliğ yapan bir kişinin karşı tarafı maddi beklentisi olabilir mi? Olmaması lazım. Varsa o zaman o bir dünya işidir. O bir gönül işi, Allah için işi değildir. Dolayısıyla çok farklı. Allah için yapılan işte karşılığı Allah'tan beklenir. Hem Allah'tan bekleyip hem de insanlardan beklenti içinde olmak faiz hükmüne girer. Olmaz. Beklenti içinde olmaması gerekir. 6. sual, Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Yıllardır sizi takip ediyorum. Abim 10 yıldır size tabi. Anlattıklarınızın neredeyse tamamı aklıma, mantığıma uyuyor. Sadece mehdilik kısmı nedense yüreğime yatmıyor. Bu şekilde Allah'a ulaşmayı denesek kabul olur mu? Ayrıca şeytanın bana çok büyük bir baskısı olduğunu da hissediyorum. Namaz kılamıyorum, ulaşmayı dileyemiyorum. Ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala her şeyin bir anda olmasını istemiyor ve bir kanunu da var. La nükellifullaha nefsen illa vus'aha ma kesebe ve alâ ma iktesebe. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yükletmez. Sen şu anda her şey kafana yatıyorsa, bir mehdilik noktası yatmıyorsa, onu zamana bırak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Zikirle kalbine inen nurlar her gün biraz daha ufkunu genişletir. 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikir, 17.000 zikir, 19.000 zikir ve sonuçta bugün şu anda %100 kalp, bir kalp karanlığı içerisinde bu noktaya ulaşmışsın. Ama eğer bu nurlar kalbine girerse, olaya yeniden baktığın zaman göreceksin ki o konuda Allah Teala ufkunu genişlettiği zaman onun da kalbine nakşedildiğini göreceksin. Öyleyse bir tek nokta henüz idrak etmeyebilirsin. Hiç üzerinde durma. Onu bir buzdolabına at ve hemen kalpten Allah'a ulaşmayı dile ve tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Göreceksin ki kalpten ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştir, zikre başlarsan o zaman Allah sana zikri de sevdirir, namazı da sevdirir. Bütün ibadetleri en kolay biçimde Allah sana nasip eder. Allah'a giden yolda kişinin duanın kabulü söz konusuysa ki Allah'a ulaşmayı kalben dilemek mutlaka duanın kabulünü ifade ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızı kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığın dua niyet bir duadır ve %100 kabul oluyor. Bakın kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bu dua Allah'a ulaşmayı dileme duası kabul oluyorsa o zaman da Allah Teala'nın bütün ibadetleri sana kolaylaştırması söz konusu. Allah'a giden yola yolda duanın kabulü ibadetlerimizin de kişiye kolaylaştırması söz konusu. O zaman kolaylıkla namaz kıldığını, zikir yaptığını, her türlü şeyi kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğini göreceksin. Bunu sana kolaylaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse vakit yap, kaybetmeden hemen gerekeni yapmalısın inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları ikna yolunda tebliğ yaparken hangi ayet-i kerimeleri dile getirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tebliğ ile alakalı tam 7 tane ayet-i kerimemiz var. Onlara baktığınız zaman o 7 ayet-i kerimedeki muhtevayı özümsemeliyiz, kalbimize nakşetmeliyiz. 1. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani Kur'an ayetleriyle. 2. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle. Yani hitap ettiğin insanları bir anne şefkatiyle onlardan yana davranarak, onların kalbini kazanarak onlara hitapta bulun. Onlara üstün kibirli bir bakış açısı, sen bilmiyorsun mantığı vesaire vesaire bunlar hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Kullarıma söyle güzel söz söylesinler. Öyleyse kendin için istediğini kardeşin için isteyeceksin. Yani sana söylenmemesi gereken sözleri ona söylemeyeceksin. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Halk arasındaki söz buna uygun düşüyor. Kullara güzel söz söylemek. Taha 44 ise yumuşak söz söylemek. Ankebüt 45'te ise 46'da ise ehli kitapla güzel şekilde mücadele etmek. Ve tebliğ yaparken karşı taraftan beklenti içinde olmamak ve onları hiçbir zaman noktada zorlamamak ve Enam 108 hitap ettiğin insanların bir takım kutsalları olabilir. Sakın ha sakın kutsallarına sövmeye, hakaret etmeye vesaire böyle bir yola yeltenme. O zaman kendine çok yazık etmiş olursun. İşte bu ayetlerin ışığında tebliğini yaparsan, insanları Allah'a davet edersen en güzele ulaştırmış olursun inşallah diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımıza imtihanlar gelince bizlerin bu konuda ne yapması gerekir açıklayabilir misiniz? Hemen zikre sarılmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, imtihanlar zikrin aslının da işaretidir. Zikrimiz ne kadar artarsa imtihanlarımız da o kadar azalır. Allah Teala Enfal 28'de ve Tegavun suresinin 15. ayet-i kerimesinde "Ve'lemu innema amwalukum evladukum fitne." Bu dünya bir imtihan ve mal ve çocuklar da imtihandır. Ama innallahu indehu ecrun azim. En büyük ecir Allah katındadır. En büyük ecre ecrun azime ulaşabilmek irade seçimle gerçekleşir. İrade teslimine giden yolda tedrici basamaklar içinde zikir artışından geçer. Olayları bu şekilde değerlendirirseniz o zaman kesinlikle ne yapmanız lazım? Açıkça imtihanlar söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmanız lazım. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam Hazreti Hızır ve Hazreti Musa kıssasında Hazreti Musa'nın sınavı geçememesinden ötürü ilmi ledüne vakıf olamadığını söyleyebilir miyiz? İlmi ledün kimlere verilir? Sevgili kardeşlerim orada Allah-u Teala'nın dünyada seçilenler için verdiği bir mesaj, bir ders var. Hazreti Musa doğmadan evvel seçilen bir nevi Resul'dür. Hazreti Musa Allah-u Teala'nın kendisine verdiği tüm güzelliklerin sahibidir. Allah'tan vahiy alan, kalbi müzeyyen olan vesaire. Çünkü o bir nebi resul, işte Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabının sahibidir. Ama buradaki kıssada bize misal veriliyor. Yani ilmi lezim sahibi olabilmek için nasıl bir hizmet içerisinde olmak lazım? Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssayı Allah-u Teala bize veriyor. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali İsrafil Aleyhisselam'ın sura 1, 2 ve 3. mesela hangi olaylar meydana gelecek? Birinci sura üfürmeyle bütün dünyada yaşayanlar ölecek ve Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar ölenlerin hepsi de yeniden dirilecek. Yani hem birinci ölüm hem de birinci dirilme birinci sura üferme ile gerçekleşiyor. Ama dirilenler bu dünyadaki fizik bedenle diriliyorlar. Cennet ve cehenneme müsait değiller. O sebeple mahşer meydanında tekrar ikinci sura üfürülüyor ve öldürüyorlar. Herkes bu sefer ölüyor. Ve üçüncü sura üfürme ile de herkes cennetlik ve cehennemlik bir fizik bedenle yeniden diriltiyor. Ve berzah aleminden cehennemlik nefsler cehennemlik fizik bedenlerin içerisine, cennetlik nefsler de cennetlik fizik bedenin içerisine girmek suretiyle herkes indi ileride hesabı yürüttükten sonra evvela bütün insanlar cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de. Ama cennetlikler cehennemin duvarından uçarak cehennemi gezmelerine karşılık oradan tekrar çıkıp cennete gidiyorlar. Cehennemlikler ise kapılar biraz kaldırılır, burunları sürtünerek cehenneme girerler ve oradan çıkması da mümkün değil. Dolayısıyla birinci sura üfürme bu dünyadaki birinci ölüm ve birinci dirilmeyi, ikinci sura üfürme mahşer meydanındaki ölümü ifade ediyor. Üçüncü sıra üfürmede cennet ve cehennem standartındaki fizik bedenle yeniden dirilmemizi ifade ediyor inşallah. İkinci sual muhterem efendimizden dinlediğim ve idrak ettiğim kadarıyla dünya kainatın merkezi. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Dünyadaki insanlar Adem Aleyhisselam vasıtasıyla çoğaldı. Peki diğer gezegenlerdeki insanlar nasıl oralara ulaştılar, var oldular? Açıklar mısınız? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açıklayıcı bir hüküm yok ama Efendimizin bize açıklamalarında oradaki hidayet görevinin yine devrin imamın ruhuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Ama Allah Teala orada yine aynı insan ve cinler var fakat farklı gezegen boyutlarında farklı biçimde olabilirler. İnşallah Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar ediyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Tabii bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. İlim irfan sahibi olabilmek, ilim irfan sahibi bir Allah dostunun tedrisatına girmeyi gerektiriyor. Yunus özellikle şunu ifade ediyor. Sen bu salat haccu zekatla sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan ifaymış. Neyse insanın kamil olmak ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini gerektiriyor. Bu sıra dahilinde Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı mürşide tabi olmadan da bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ilim verilenlerden olur. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala cahillerden bahsediyor, ilim verilenlerden bahsediyor ve ilim sahiplerinden bahsediyor. İşte cahiller ilmin sahibi olmayan, kendi zanlarına tabi olanlar. İlim sahipleri de, ilim verilenler de mürşidin sohbetini dinleyen ve davetini kabul eden herkes ilim verilenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ayetlerde şu anda görüyorsunuz. Bir de ilim sahipleri var. Bu ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olan, Allah'ın kendisine ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini verdiği kişilerdir. Özellikle Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf ve münkerden nehy edenler, Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi ilim sahibi ama gerçek ilim sahipleri Allah'ın irşadına memur mezun kıldığı devrin imamı, onun altındaki veli resuller ve onun altındaki veli mürşitlerdir. Diğerleri de ait olduğu seviye itibariyle ilim sahibidirler. Ve ona göre de Allah'ın yardımını alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha mahasalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en şerefli varlığı olan insan için eğitim, biz insanlar için birinci sırada yer alıyor. Hele hele bu eğitim Allah'ın eğitimi ise, Allah'ın bizden istediği ilmi öğrenmek ve yaşamaksa, o zaman çok daha ötede bir yere sahip. Allah'ın ilmi ve bu ilmin öğrenilip hayata tatbiki, biz insanlar için havadan sudan çok daha kıymetli. İnsana baktığımız zaman insanın bu dünya hayatında sahip olduğu birçok değerler var. Ama en önemlisi, her zaman söylediğimiz gibi, ahlak, din bir sayıyla temsil edilirse, geri kalan sahip olduklarımızın hepsine, o birin önüne sıfırlar olarak ilave edersek ve eğer o bir yoksa, geride kalan sahip olduğumuz her şey bir sıfırdır. İşte bu bir, bizim Allah'la ilişkilerimiz, Allah'a teslimiyetimiz, Allah'ın emir ve nehylerine göre yaşadığımız hayatı ifade ediyor. Ahlak. O yoksa İnsan olduğun için adeta bir sıfır düşünebiliriz. İşte bu eğitimin öncelikli noktasında yer alan tabii ki çocuklardır. Geçmişimiz var, anımız var, yaşadıklarımız var ve geleceğimiz var. Geçmişin mirası geleceğin inşasıdır. O halde Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadıkları, Hazreti Saadet Osmanlı'nın yaşadıkları o yükselme dönemi ve bugün Allah'ın bizden istediklerini bir araya getirdiğimizde, o zaman bu eğitimin çocuklar için ne kadar kıymetli ve mutlaka yaşanması gereken bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Evet, geçmişin mirası eğer geleceğin inşasında kullanamazsak, o zaman Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız mümkün değil. Birinci sual, çocuklarımızın eğitiminde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de talimatta bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bu ayette baktığımız zaman Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi hemen aklıma geliyor. İlk peygamberlik kendisine tevdi edildikten sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i etrafındaki Arap kabilelerini uyarmak ve müjdelemekle vazifeli kılıyor ve uyarmak babında, ey Abdüşems oğulları, ey Kab oğulları, ey Abdülmenap oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, dikkat edin, hep bir şey söylüyor aynı. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ve Nebi Sultanı Peygamber en son olarak kızı Fatma, ey Fatima, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani burada kesinlikle herkesin evvel emirde yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden kendisini kurtarması zor bir şey mi? Şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. İşte bu üç vücut ve serbest irade sahibi varlığa dikkatle bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. 19 hasette mücehaz olan ruh akla ulaşıyor ve talebinin Allah'a ulaşmak olduğunu bildiriyor. Ama %100 şeytanın tesiri altında olan nefs de şeytandan aldığı güçle 19 tane afetle akla ulaşıyor ve bunu inkar ediyor. Bunun kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Karar organı akıl. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise onun emrini yerine getiriyor. Onun talebini yerine getiriyor. İşte bu açıdan çocuklarımızın eğitimi, Kur'an eğitimi, Kur'an ahlakın çocuklara kazandırılması açısından çok önemli. İşte aklımızın ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğine karar verebilmesi bu eğitimin eğitime sahip olmasına bağlı. Çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yetiştirilmesidir. Sağlam bir nesil yetiştirmek için inançlı çocuklar vücuda getirmek durumundayız. Onları Allah'ın güzellikleriyle müzeyyen kılmak durumundayız. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey ise zor kullanmamak, çocuklarımıza Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İkinci sual, çocukların hayata hazırlanmasında onlara sorumluluk vermenin rolü nedir? Çocuk büyütmek bir ustalıktır, bir sanattır. Bunun temelinde ise sorumluluk duygusu yeter. Bir çocuğun şahsiyetinin oluşabilmesi onun içinde bulunduğu sınırlara uygun sorumluluklar taşımasını gerektirir. Sorumluluk yoksa şahsiyet yoktur. Anne baba çocuklarına sorumluluk vermeden onların görevlerini üstlenerek çocuklarını büyütmüşlerse bu sadece ailesine, sadece kendisine karşı negatif neticeler doğurmaz. Etrafındaki bütün herkese derece derece onları zarar eder. Sorumluluktan uzak büyüyen çocuklar hayata hazırlıklı olmuyorlar. Allah'a yaklaşamıyorlar. Zorluklar karşısında yılıp vazgeçiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sorumluluk duygusu çok çok önemli. Örneğin her zaman Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala'nın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. O zaman o 7 katlık sarayda oturmak bizim sorumluluğumuz olan bodrum katını inşa etmekten geçer. Bu da neye tekabül ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek ve peşinden hacet namazıyla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormak, öğrenmek ve ona tabi olmak. İşte bunu inşa etmemiz halinde ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği hakikat budur. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hep bunları en güzel biçimde bir insanın kazanabilmesi için açıklamalarda bulunuyor. Ayetlerine bunu yerleştirmiş inşallah. Çocuğun çevresi ailesidir. Belki de okulda da muhakkak ki öğrenir çocuk ama ilk öğrenimini aile ortamında yapar. Aileden kazandıkları, okulun kendisine kazandırdıkları ve çevrenin bütün bu üçünün asası o kişinin şahsiyetinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Üçüncü sual, çocukların yozlaşmaması için anne babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Demek ki birinci sırada kesinlikle ve kesinlikle sorumluluk vermek. Yani aman dur sen yapma, ben yapayım, sen yapma, ben yapayım dediğiniz an o zaman hayatı o şekilde algılar ve her şeyin önüne gelmesini ister. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk 7 yaşına kadar emredici, yani ona emrediniz. 7 yaşa 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından sonra 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Evet. Çocuklarınızı emrediniz. 14 yaşına kadar onlarla birlikte yapınız. Ve ondan sonra da bağımsız bir şahsiyet olarak sorumluluklarına müdrik bir insan olarak hayatı yaşamak durumunda. Her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın terbiye sistemine baktığımız zaman tebliğde ikna edici olmak durumundayız. O zaman çocuklarımızın güzel yetiştirilmesi noktasında da ikna edici olmalıyız. Örnek olmak durumundayız. Ve her çocuk nefsine esirdir. Hoşuna giden her şeyi ister. Anne babasını şiddetle sıkıştırır. Mesele onun bu sıkıştırmasına karşı koyabilmektedir. Nerede evladınızın nefsi devreye girdiyse, bizi ve kendisini nefsani bir emeline alet etmek istiyorsa, ona bu imkanı vermemeliyiz. Ayracınız nefs ve ruh ayracıdır. Nefsani taleplerine ruhani taleplerden talepleri ruhani taleplerden ayırmak zorundasınız. Çocuklarınızı çok sevin ama çocuğunuzu seviyorsunuz diye sakın onu yozlaştırmayın. Çocuğa nefsine tabi olmamayı öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken ona sadece ceza vererek hedefe yönetmek yanlış. İkinci yolu da tercih etmelisiniz. Mükafatlandırma yolunu. Evet, bir cezalandırma, terbiye sisteminde cezalandırma yolu var. İki, mükafatlandırma. Hangisi tesirlidir? Tesirli olan mükafatlandırma yolu. Yani sevgiye öncelik tanıyacağız. Sevgiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi mutlak surette çocuklarımıza vermemiz gereken Allah'ın güzelliklerini oluşturmalıdır. Allah'ı seven, kalbinde Allah sevgisini hisseden, duyan ve onun Allah tarafından bize gönderilen Resulünün de sevgisini kalbine yerleştirmiş olan bir insan sağlam bir temelin sahibidir. Onun üzerine hayatını inşa ettiği zaman sadece Allah'ın müjdelerine kavuşan bir güzellikler zincirini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın İslami terbiye olduğunu, İslami terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşma dileği olduğunu bizlere açıklıyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
3: Ölüm. İnsanın kendi içinde şah damarından yakın olan, özü olan kendindeki varlığına ulaşmak anlıyorum.
4: Yaptığın iyilikler, hayırlar, hasenatlar, ibadetler bu Allah'a ulaşır. Ve en şeyi de ruhumuzun ona ulaşması.
1: Peki Allah'a ulaşmak için yaşarken, hayattayken neler yapabiliriz?
2: Başta namaz kılmak.
3: Kendi varlığımızdan ulaşırız. Kendi içimizdeki tefekkürle, kendi içimizdeki arayışla amacımız ona ulaşmak olduğu için talep ederiz, niyet ederiz, niyaz ederiz, dua ederiz. Her koşulda ulaşırız yani.
4: Allah'ı görmek istersen görürsün. Kalp gözünden görürsün.
2: Kalp gözünden görürsün. Rüyamızda görürüz ama onu da kimseye söylemeyiz.
1: Siz de yaşarken Allah'a ulaşmayı, ona dost olmayı diliyor musunuz?
2: Allah'ım inşallah bize o
5: kullardan eylesin.
3: Biz zaten Allah'ın dostuyuz. Biz ona dost olarak görüyor muyuz? Asıl soru budur yani. Onu düşman, onu cezalandıran, onu kaderinde işte şanssızlık veren, kötülük veren olarak mı görüyoruz? Yoksa dost her daim sadece güzellik, sadece iyilik, sadece neşe veren olarak mı görüyoruz? Biz onu dost görüyorsak o zaten bizi her zaman dost olarak görüyor.
0: Sahibimiz Allah'ı görmek istesek kalp gözümüzde görürüz, rüyamızda görürüz dedi. Rüyamızda Allah'ı görebildim miyiz? Hayır. Rüyada gören nefstir. Allah-u Teala fizik vücudun baş gözüyle görülmez, rüyada da görülmez. Rüyayı yaşayan nefsimizdir. Ama yaşarken kalp gözüyle görülebilir ve de ruhun baş gözüyle. Ruhun baş gözüyle görmeyi nasibini Allah-u Teala'nın Resulüne Nebire Sultanı Peygamberimize verdiğini görüyoruz. Arap Suresi'nin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbim ben seni görmek istiyorum dediği zaman burada görmek istediği fizik vücudun baş gözüyle görmeyi ifade ediyor. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Rüyada da kimse Allah'ı göremez ama nefsimizin kalp gözüyle Allah'ı görebiliriz ve ruhumuzun baş gözüyle Allah'ı görebiliriz. Nitekim Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Miraç'ta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Ma kezebel fuadu mara, kalbindeki fuat, gönül gözü görmesi gördüğü ruhun gözünün gördüğü şeyi tekzip etmedi. Öyleyse ruhun baş gözüyle Allah görüldüğü gibi nefsin kalp gözüyle de Allah'ı görmek mümkündür. Allah tabii ki insan değildir. İnsanlar ben rüyamda Allah'ı gördüm diyebilirler ama Allah rüyada görülmez. Hiç kimse Allah'ı rüyasında göremez. Çünkü rüya nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir. Nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmezse rüya da nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir ve nefsimizin baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsimiz ise Allah'ın katına çıkmadığı için Allah'ı göremez. Allah'ı görebilecek olan baş gözleri sadece ruha aittir. Allah'ı görebilecek olan göz nefsin kalp gözüdür. Ne zaman nefsimiz bütün afetlerden tam anlamıyla temizlenir, kurtulur, müzeyyen olursa Allah-u Teala bizi bir hakkın takvanın sahibi kılarak köleliğe kabul etti ve irademizi kendi iradesine bağladığı andan itibaren artık Allah'ı görebiliriz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve irade tesliminden sonra onun bir mükafatı olarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olan insan Allah-u Teala ona zatını da gösterir. Yani irşada memur ve mezun kurulanlar 28. basamağın 5. kademesinde bu olay gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim edenler 4. kademede. Burada tabii ant cennetlerini ifade ediyor. An cennetleri bir cennet değil, tam 7 cenneti muhtevasına alıyor. Salihler, günahları 2. defa örtülenler, 1. katı, şehitler, 'salah nuru verilenler, 2. katı, sıddıklar, günahları 2. defa sevaba çevrilenler, 3. katı ve 4. katı ise iradesini Allah'a teslim edenler. Salihler, şehitler, sıddıklar. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Men yuti'ullah ve yuti'ur resule fe ulake ma'allezine en'amallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Şimdi tekrar o şeye bakalım. Salihler var, şehitler var, sıddıklar var ve de nebiler söz konusu. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sestir, sesin frekansıdır, Allah'ın bütün esmalarıdır, yani frekanslarıdır. Onun sesidir, enerjisidir. O bize bahşedilmiş zaten. Öyle bir duadır ki, öyle bir meditasyon ilmidir ki bunu bize bahşetmiş, bizim hizmetimize sunmuş. Çok büyük bir araçtır.
4: Zikir yapmak kalbi temizler.
2: Bazı kişiler iyi şeyi görmüyorlar da zikir yapmak çok önemliymiş. Biz yapmadık, bilmiyoruz da.
1: Peki zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
5: Allah'a karşı sevgimiz artar. Dinimize daha bağlı oluruz.
3: Eğer sadece cismen sıfat olarak söylüyorsak bilemiyorum. Ama onun içeriğini hissederek ve onu özündeki, gerçeğindeki onun anlamını da bilip onu kendimizde yaşatmaya, var etmeye çabalarsak her şey değişir.
4: Her şeyimiz değişir. Çünkü zikir yaptıkça mütevazı oluyorsun.
1: Peki zikir yapmak insanları mutlu eder mi?
5: Eder tabii ki de.
3: En derinde zaten Allah'ı anmak eder. Yani onu bilmek, onu zikretmek eder. Zaten özün talebi budur yani. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla tabii ki.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutlu oluyorum. Yani o benim en büyük aşkım, en büyük sevgilim.
6: Pek zikretmemiştim ama.
1: Birlikte Allah'ı zikredelim mi?
6: Edelim. Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bir misafirimiz zikir öyle bir meditasyon ilmidir ki bizim hizmetimize sunulmuş çok büyük bir araçtır. Zikir yapmak bir meditasyon çeşidi midir? Değil tabii. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ve zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe uğran geniş bir yelpaze içerisinde bize verilen maneviyatımız için, kemale ermemiz için Allah'ın katından, Allah'ın bize sunduğu bütün nurları bize taşıyan yegane vasıta. Allah-u Teala Müzemmil 8'de وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتِ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu az zikirdir tabi. Ama Ashab 41'de Allah-u Teala ya eyyühellezine